Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Haber. Viyan Efendi. Viyan Efendi. En iyiler. En iyiler. Viyan Efendi. Viyan Efendi. Ali Süzen yayında. Viyan Efendi.

Мария Сюзанна. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Haftanın son iş gününden Avusturya'nın başkenti Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. Yeni bir gün, yeni bir yayın. Açtık bilgisayarlarımızı, sistemimizi, girdik yayına. Bekliyoruz bakalım kimlerin mesajları 07.00'da düşmeye başlayacak. Canlı canlı izliyorum, çok zevkli oluyor izlemesi. Bakacağız kimler böyle yağmur gibi yağdıracak mesajları.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketlere teşekkür ediyoruz. Viyana'da 5 şubesiyle hizmetinizde. 2. Viyana, 10. Viyana, 20. Viyana, 22. Viyana ve 23. Viyana'da hizmet veriyor Mega Süpermarket. Her hafta birbirinden güzel, birbirinden özel kampanyalar, indirimler Mega Süpermarketlerde sizleri bekliyor. Arte Centrum Simmering 11. Viyana'da hizmet veriyor. Geiselbergstraße 28, hemen 10. Viyana'nın dibinde. Arte Centrum Simmering bir mahalle doktorundan, bir aile hekiminden çok daha fazlası. Bütün sigortalar geçerli. E-kartınızı alıyorsunuz, gidiyorsunuz. Ve birçok işlemi ücretsiz yaptırabiliyorsunuz. Ana dilinizde Türkçe sağlık hizmeti. Artık böğrüm ağrıyor dediğinizde sizi anlayan bir doktor var. Bowl Kebap Pandorf'ta, Pandorf Outlet'in hemen girişinde. Artık Pandorf'a gittiğinizde aç kalmıyorsunuz. Döner çeşitleri, pizza, pide, lahmacun, falafel, şinisıl, çorba, salatalar. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa arabasıyla Türkiye'ye seyahat edenler, Bowl Kebap sizler için en güvenli duraklardan bir tanesi. Avusturya'yı terk etmeden önce, çıkmadan önce hemen sınıra yakın bir bölgede bulunuyor. Florya Events dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya süslüyor. Florya'nın çelenk servisi de var. Özyiğit. Özyiğit Avusturya. Hem kendi markası var hem de Türkiye'nin sevilen markalarını Avusturya'ya getiriyor ve sizlerle buluşturuyor. Marketlere gittiğinizde soğuk bölümüne bir göz atın, tüfküllere. Özyiğit'in kendi ürünleri var, sosisleri var. Salamları var, bir deneyin, tavsiye ederim. Torku Avusturya Bayi, Selpak Avusturya Bayi, Sır Avusturya Bayi, birçok ürünün Avusturya Bayisi ve marketlere toptan dağıtım yapıyor Özyiğit Avusturya. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Roto Home ve Roto Möbel mağazaları Viyana'da 2 şubesiyle hizmet veriyor. 10. Viyana ve 11. Viyana. Roto Möbel'den alacağınız bütün ürünler adresinize ücretsiz getiriliyor ve montajı yapılıyor. Roto Möbel'de her hafta birbirinden güzel kampanyalar var. Yatak odaları, oturma grupları, yemek masaları ve çok daha fazlası. Roto Home'da eviniz için gerekli bütün eşyaları bulabiliyorsunuz. Çay bardaklarından yemek setlerine kadar, halıdan yolluklara, işte tuzluktan yağdanlığa, ne istiyorsanız her şey var. Ve Türkiye'den çok daha uygun fiyatlara alabiliyorsunuz. Evet evet, yanlış duymadınız. Türkiye'den çok daha uygun fiyatlara Roto Home'dan temin edebiliyorsunuz. İsterseniz bir deneyin. Denemesi bedava. Yayın sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. İyi ki yayınlarımızı destekliyorlar. Her yayınımızın kendi sponsoru var arkadaşlar.

Ayrıca malum ekonomik sıkıntı her alanda var. Esnafların durumları da artık eskisi gibi iyi değil. Şartlar zorlu. Sadece işçiler değil, işverenler de zorlanıyorlar bu ekonomik şartlarda. Tabii biz de zorlanıyoruz aynı şekilde. Geçen banner kampanyası başlattık. Hem dinleyicimiz hem de esnaf olan arkadaşlarımız sağ olsunlar destek verdiler. Onlara da buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Star Ryzen Yasin Akboğa, Glaseray Tayfun kardeşime, Flortek Yasin Tekbaş kardeşime eyvallah. Östsi İnstalatör Serdar Bey'e, Dimare Besama, Esim Info Yaldı. Şahin kardeşime, Erko Frizör Bedaf, Coşkun abi, Aziz Başkan, Aydın abi, Mis Kebap, 10. Viyana'da Bülent abiye, Gentleman Frizör 10. Viyana yine, İbo kardeşime, çok teşekkür ediyorum, sağ olsunlar, var olsunlar. Mesajlar yağmur gibi geldi, bakacağız. Ama teşekküre devam ediyoruz. Gürcan abiye çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Geunt Odağ.

Musti Food Point 10. yana çok teşekkür ediyoruz Musti'ye. Diyar Restoran 16. yana teşekkür ediyoruz. Bedo ve Mehmet'e.

Aksu Sistem Erdal kardeşime teşekkür ediyorum. GMZ Gastro Süheyle ve Necu'ya çok teşekkür ediyoruz. Avusturya Gezi Halit kardeşime teşekkür ediyorum. Hünkar Avusturya Müslüm. Eyvallah kardeşim. Devam edelim. Başka hemen listemi de açtım önümde. Bu arada Trident ailesine çok teşekkür ediyoruz. Hafta sonu Trident Viyana'da olacak arkadaşlar. Bugün gelecekler. Cumartesi ve pazar günü 3. Viyana'da ücretsiz diş muayenesi var. Evet, yanlış duymadınız, ücretsiz. Eğer sizler de dişlerinizi yaptırmak istiyorsanız burada ücretsiz muayene ediliyor. Bakılıyor ne gerektiği söyleniyor. İşlem yaptırmak isterseniz de Türkiye'de işlemleriniz uygun fiyatlarla yapılıyor. Trident Diş ve Ağız Sağlığı Merkezi Diş Hastanesi İstanbul'da. Güneşli'de. Halil Kaleci kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Easy Trek Avusturya çok teşekkürler.

Oyrasya Eğitim Merkezleri Muradin kardeşime teşekkür ediyorum. Falke Lüftum. Yakup, eyvallah kardeşim. Arşule Vinelf, Abdullah kardeşimize teşekkür ediyorum. Raifen 2000, Emin Yılmaz, Emin abi, eyvallah abi, teşekkür ediyoruz. Ortax Avusturya, çok teşekkür ediyoruz Yaşar Başkan'a. BB Branchutz, Barış abiye teşekkür ediyoruz, sağ olsun. Dainküchen, Viyana'da 4 şubesi olan Kadir abiye teşekkür ediyoruz. Kadir Coşkun.

Rüya Home, Kemal abiye, Nova Home, Bülent abiye ve Dijitürk Avusturya bayisi Asme GmbH'ya da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar radyomuza destekleri için.

Radyosunu yeni açanlar, sesimize yeni yeni kulak verenler. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Viyan FM'desiniz, Ali Süzen'i dinlemektesiniz. Mesajlarınız geldi, gelmeye de devam ediyor. Hemen ilk kez dinleyenler için hatırlatalım. +43 660 130 19 79 Viyan FM WhatsApp numarası. +43 660 130 19 79 yayın saatlerimizde WhatsApp üzerinden bize ulaşabiliyorsunuz. Günaydın mesajlarınızı şu anda bu numara üzerinden bana gönderebiliyorsunuz. Telefon rehberinize kaydetmeyi ihmal etmeyin.

Hemen bir hatırlatma daha yapalım arkadaşlar. Hazır hızımızı almışken, Viyana FM'i sosyal medyadan takip etmeyi ihmal etmeyin. Birçoğunuz takip ediyorsunuz zaten. Instagram, Facebook, TikTok. YouTube kanalımız da vardı ama aktif değildi. Öylesine açmıştık, duruyordu. Artık YouTube kanalımızı da aktif hale getirmeye başladık. Çok yakında daha düzenli hale gelecek. Yayın tekrarlarını YouTube kanalımızdan dinleyebileceksiniz. Evet, yanlış duymadınız. YouTube'dan şimdi yaptığım yayının kaydı başta olmak üzere tüm yayınları artık dinleyebileceksiniz. Dünkü yayını test yayını olarak attık YouTube'a. Viyan FM diye arattırdığınızda çıkıyor. Hem Instagram'da, hem Facebook'ta, hem YouTube'da, hem TikTok'ta kullanıcı adımız @viyanafm. Her yerde adımız aynı, hiç değişmiyor. Viyan FM kaptırmadık çok şükür. Erken davranmazsanız başkaları kapıyor adınızı ve geri alamıyorsunuz. Öyle de bir durum var.

Bülent günaydınlar, hoş geldin, güzel bir günün olsun. Serkan günaydınlar. İlk kez dinliyor bu arkadaşlar bizi. WhatsApp'a tıkladığımda oradan görüyorum isimlerini. Nereden dinliyorsunuz? Burak günaydınlar, güzel bir günün olsun. Ela günaydın, Nurullah günaydın. Bugün çok yeni dinleyici var. İlk kez yazan diyelim daha doğrusu. Nihal Hanım günaydınlar. Güne yine bir sözle başlıyor günü. Her zaman olduğu gibi Nihal Hanım. Kadınlar haklı olmayı, mutlu olmaya tercih eder. Erkekler enerjilerini başka yerde tükettikleri için mutlu olamazlar. Hayırlı cumalar. Her şey gönlünüzce olsun inşallah demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Vallahi bu söz tartışmaya açık bir söz yani. Çok derin manalar içeriyor. Sözden ziyade günün konusu olabilecek tartışma. Tartışılacak bir konu. Samet günaydınlar kardeşim. Abi iyi yayınlar olsun. Hayırlı cumalar. Eyvallah. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Samet. Samet 11. bir yandan kulak veriyor bizlere. Nedim Soylu, Nedim Başkan. Günaydın, iyi yayınlar. Eyvallah, hoş geldin. Günün güzel olsun. Hainburg an der Donau, muhtemelen Viyana yolunda Nedim Soylu. Tekin günaydınlar. Merhabalar, güzel bir günün olsun. Genzendorf'tan kulak veriyor. Bugün böyle okuyacağım. Suat Aksu, Salzburg, Schwarzpanga, yanlış hatırlamıyorsam. Günaydın, hayırlı sabahlar, bereketli cumalar abi. Eyvallah Suat, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Gonca Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. O da Berndorf'tan kulak veriyor bizlere. Turgut abi günaydınlar. Maria Lanzendorf'tan kulak veriyor Turgut abi. Hayırlı cumalar diliyor. Eyvallah, bir işin gücün rast gelsin. Vallahi armutlar 10 numara 5 yıldız, onu söyleyeyim sana.

Davut, günaydınlar kardeşim. Hoş geldin. Ali Bey, hayırlı yayınlar. VNFM ailesine ve tüm dinleyenlere hayırlı cumalar dilerim diyor. Eyvallah. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Pettenbach. Wels tarafı değil mi? Pettenbach. Oberösterreich. 2, 4, 5 bir ekran görüntüsü alalım. VAR'a gitmek isteyen olan arkadaşlar oluyor. VAR'a göndereceğiz onları. Bir bakalım şöyle bir. Evet, bastık. Ekran görüntüsünü aldık abi. Ne olur ne olmaz. 2, 4, 5. Evet, şuradan başlayalım. 6 numara. Sıyırdı geçti. Top 5'i sıyırdın geçtin Raşit. Aleyküm selam. Ali abi yayınlar. Allah kolaylık versin. Cumamız mübarek olsun diyor. Kolay gelsin Raşit. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Ferhat 54, günaydınlar kardeşim. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah Ferhat'ım. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Gökhan İnal. Hayırlı sabahlar, hoş geldin. Abim hayırlı sabahlar. Herkesin cuması mübarek olsun inşallah diyor. Eyvallah, sağ olasın. Duyuyorsunuz değil mi? Ne oluyor sabah sabah ya? İtfaiye, ambulans. Hayrola inşallah. Murat Erdatlı. Günaydınlar abi. Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar. Herkese de güzel bir gün diliyor. Yani Murat abi, Murat İslam oldun, ikinci oldun. Bugün Murat Erdatlı olarak kabul ettik. Dereceye giremedin abi ya, maalesef Murat Erdatlı. Her ikisi günaydınlar, hayırlı cumalar. Sesindeyiz abi diyor. Tamer geldi, hoş geldi. Vay Rafet abi, bugün 37 numara değilsin ya. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Bugün 37 değil, birinci olayım diyor ya. Değişiklik olsun. Yok abi, nereye öyle? Oo. Saat 7'de mesaj attım diye birinci olacağını mı zannediyorsun abi? Ah be Rafet abi, ah be. Rafet abi Almanya'dan dinliyor. Tamer Almanya'dan dinliyor. Murat abi Viyana 22. 22. Viyana.

0: Gökhan Amstetten'den, Ferhat 22. bir yandan, Raşit 21. bir yandan. Leyla Hanım günaydınlar, hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyorum. Ali Bey diyor, hoş geldin, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Leyla Hanım. Blamao. Aşağı Avusturya. Murat Baran, günaydınlar abi, hoş geldin. Hayırlı cumalar toprağım, iyi ki varsın diyor. Sağ olasın Murat abi, sen de öyle. Hollanda'dan kulak veriyor Murat abi bizlere. Ömer abi günaydınlar. Erken başladın diyor. Ne yapayım Ömer abi ya? Herkese hayırlı işler, bereketli günler, hayırlı cumalar diliyorum. Graz'dan sevgiler, selamlar diyor. Abi hangi ara Graz'a gittin Ömer abi ya? Durduğu yerde durmuyor Ömer Akkuş. İngiliz anahtarı. İngiliz Ömer. Ömer abi de 15. bir yana. Resul günaydınlar kardeşim, hoş geldin, hayırlı cumalar. Resul de 22. bir yandan. Abi ne kadar çok 22. bir yana var maşallah. Kemal'im günaydınlar, abim iyi yayınlar, herkese hayırlı sabahlar, güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum, hayırlı cumalar demiş. Eyvallah Kemal'im, işin gücün rast gelsin, güzel bir günün olsun. Kemal 10. bir yanadan. Emin abla günaydınlar, Ali abi iyi yayınlar, güzel bir gün diliyorum, sağ olasın abla, senin de günün güzel olsun. Emin abla da haliyle Murat abi 22 olunca o da 22 oluyor. Dur karışmadan hızlıca top 5 listesine girelim, yoksa çok karışacak. Osman günaydınlar, güzel bir günün olsun, hoş geldin. İbrahim günaydınlar, günün güzel olsun, hoş geldin, hayırlı cumalar. Kemal müdürüm, hoş geldin. Oberstreich müdürümüz Kemal Açıköz, hayırlı cumalar, işin gücün rast gelsin kardeşim. Aynur Demircan günaydınlar, hayırlı sabahlar, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. 23. yana. İbrahim 10. bir yandan dinliyor. Osman Türkiye'den, Üsküdar'dan dinliyor. Üsküdar İstanbul. Bahar günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, kolay gelsin diyor. Çok teşekkür ederim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Onur günaydınlar kardeşim. Herkese hayırlı cumalar, güpgüzel bir gün diliyorum abim diyor. Eyvallah. Onur da 10. bir yana. Vay vay, 10. bir yana atak yaptı ya. Kürşat günaydınlar, hoş geldin, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah kardeşim, günün güzel olsun. Kürşat sen kaçıncı Viyana yazmamışız ya? Viyana yazmışız ama kaç olduğunu yazmamışız. Hakan günaydınlar kardeşim, Ali abi günaydın diyor. Eyvallah Hakan, neredesin sen kaç gündür ya? Güzel bir günün olsun Hakan'ım, işin gücün rast gelsin. Nesrin Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, cümleten hayırlı cumalar diliyor. Eyvallah Nesrin Hanım, güne Pindrinks ile başlıyor. Erdbeğe vanilya almış. Oo, çok da iyi olur ha, tatlı niyetine sabah sabah. Gürcan abi günaydınlar. Gürcan abi kahvesiyle birlikte geldi. Her sabah olduğu gibi. Şaşmıyor. Kardeşim günaydın, iyi yayınlar. Hayırlı cumalar diliyor. Eyvallah Gürcan abi, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum. G und Odach. Çatı işlerinin uzman ismi Viyana ve çevresinde. Pembe Hanım günaydınlar, mutlu sabahlar, hayırlı cumalar inşallah diyor. Çok teşekkür ediyorum, bil mukabele, hoş geldin. Pembe Hanım da Niederösterreich'ten dinliyor, aşağı Avusturya. Mannersdorf an Leitgebirge. Bu şey tarafı değil mi, Slovakya tarafına düşüyor herhalde. Ramazan günaydınlar, hayırlı cumalar, eyvallah, hoş geldin kardeşim, güzel bir günün olsun. Ramazan sen nereden dinliyorsun bizi? Ramazan not etmemişiz nereden dinlediğini. Yazarsan hemen not ederiz. Hakan günaydınlar. Hakan Budak. Oo, Hakan kardeşim dün kahve ısmarladı bana ya. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Uyandım, kahvemi içtim, üstümü giyerken de Viyana FM dinliyorum diyor. Süpersiniz, iyi ki varsın diyor. Eyvallah Hakan'ım, güpgüzel, musmutlu bir gününüz olsun. Hakan 10. Viyana Denizbank'ta çalışıyor arkadaşlar. Danışman. Yani bir işiniz olduğunuzda hesaplarla alakalı vesaire, Hakan Budağı bulun abi, selamımı söyleyin, o yardımcı olur size. Kadir Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun tüm Viyana FM dinleyenlerine. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin, güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum Kader. Hacım günaydınlar. Ala bugün yayına bir dakika erken girdin, iyi misin, robot yayın değil değil mi diyor. Yok yok, yapay zeka falan değil arkadaşlar, ben. Bendiniz. Ne bir dakikası ya? Yayına daha erken girdim bugün. Mahmut günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar herkese. Eyvallah kardeşim, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Ha bak, ya söylüyorduk unuttuk. Hacım 23. bir yandan dinliyor. Kader Hanım Vels'ten dinliyor. Hakan Genzendorf'tan dinliyor. Mahmut 10. bir yana. Abi bugün bir mesaj okumaktan konuya falan giremeyeceğiz herhalde. Ispartalı Ayşe günaydınlar. Gude Morgan patron, güzel bir gün olsun. Hayırlı cumalar, sağ olasın, hoş geldin. O da Hollanda'dan kulak veriyor bizlere. Ahmet'im günaydınlar. Ahmet Yakup Duman şu anda Gerestov'dan dinliyor arkadaşlar Ahmet. Ama normalde Ahmet de 22'de oturuyor benim bildiğim. Hayırlı cumalar, güzel bir günümüz olsun, iyi yayınlar abim diyor. Eyvallah Ahmet'im, işin gücün rast gelsin. Cansu günaydınlar. Hayırlı cumalar diliyorum, ben de buradayım abi diyor. Her zamanki gibi. Günün güzel olsun Cansu, her şeyde gönlünce olsun. Cansu Kornoyburg'dan dinliyor. Hayırlı cumalar, iyi çalışmalar kardeşim. Şenol geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Şenol. Bir de sesli mesaj atmış. Hayrola inşallah. Dur bakalım ne söylemiş. Bir bakalım Şenol hızlıca.
1: Ali amca, hayırlı cumalar.
0: Oo, Şenol Umut'u yetiştiriyor şimdiden. Umut günaydın. Vay vay vay vay, görüyor musun bak, Umut erkenden kalkmış maşallah. Yeğenimizi öpüyorum kocaman Şenol. Süleyman'ım günaydınlar. Süleyman Şimşek. Ali abi, Viyana Fem günaydınlar, hayırlı cumalar. Eyvallah kardeşim, güpgüzel musmutlu bir günde olsun Süleyman. Eser günaydınlar, aleykümselam kardeşim, hoş geldin. Cumamız mübarek olsun, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah Eser, yolun açık olsun, işin gücün rast gelsin. El Muda Transport. Tabii genelde firma sahipleri, onlara duyuralım. Eğer ki böyle taşıma işlemleriniz varsa, Eser'in büyük kamyon var. Bizim pindirikçileri de taşıyor Eser, sağ olsun. Ulvi günaydınlar, hayırlı cumalar. Buradan Sebzeci Gökhan'a ve Parkeci Dündar'a ve Yasin Bey'lere selam olsun diyor. Aleyküm selam Ulvi. Ulvi sen Yasin'in yeğeni değil miydin ya? Bir sözle aşk ağlayan. Güzel bir günün olsun kardeşim, hoş geldin. Perihan Hanım günaydınlar, iyi yayınlar. Bak ne diyor, iyi yayınlar dileyip başlayalım günün koşuşturmasına diyor. Aynen. Vallahi gün ne çabuk bitiyor ben de anlamıyorum. Sürekli bir hareket, sürekli bir koşuşturma, nedir bu stresimiz, telaşımız, bir bitmedi gitti. Ayten Hanım günaydınlar, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Kamil günaydınlar kardeşim, Ali abi iyi yayınlar, hayırlı cumalar, herkesin işi gücü rast gitsin, güzel günler diliyorum diyor. Eyvallah Kamil, hoş geldin, sefalar getirdin. Burdurlu Mehmet günaydınlar, Ali abi hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyorum. Bütün Viyana FM dinleyenlerine selamlar, saygılar olsun diyor. Eyvallah, yolun açık olsun Mehmet, hoş geldin. Şerife müdüremiz günaydınlar, patron iyi yayınlar, tüm Viyana FM'ciler güzellikler diliyorum. Eyvallah. Şerife müdüremiz Stokkoray'dan dinliyor tabi. Niederösterreich müdüremiz olunca haliyle Niederösterreich'te oturuyor da. Mesut abi günaydınlar, hayırlı yayınlar Ali, hayırlı cumalar herkese. Eyvallah Mesut abi, güpgüzel musmutlu bir günün olsun Mesut Reis. 11. bir yandan kulak veriyor Mesut abi. Kürşat 21. Hemen ekleyelim Kürşat. Sıcağı sıcağına, yoksa unuturuz biz onu. Kürşat'ı ekledik. Dündar, afiyet olsun kardeşim, hayırdır inşallah. Herkese hayırlı sabahlar, eyvallah. Vallahi sabah sabah Dündar götürüyor ha, çay var. Sandviç gibi bir şey var. Raşit duymasın, görmesin bunları. Aytekin günaydınlar, hoş geldin. Hayırlı cumalar, bereketli haftalar diyorum diyor. Eyvallah Aytekin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Aytekin Graz'dan kulak veriyor. Akdağ Süpermarket. Graz'da hizmet veriyor. Her hafta da güzel kampanyalar var, kaçırmayın. Akdağ Depo Süpermarket. Çok

Raşit diyor ki böğrüm ağrıyor deyince ağır anlıyorlar artık ama diyor geçen ben gittim dedim ki diyor boynumun sapı ağrıyor. O ney beyefendi demişler. Oğlum boynunun sapı mı olur ya? Kazma kürekten bahsediyor sanki boynunun sapı. Moralim bozuldu diyor. Vallahi doktor olsam kovardım seni. Gülay Hanım günaydınlar. Hayırlı cumalar, güzel yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Tekirdağ'dan kulak veriyor bizlere. Demet günaydınlar. Hayırlı sabahlar abi. Cumamız hayırlara vesile olsun. Gelecek günlerimiz gidenlerden daha hayırlı, daha güzel olsun inşallah. Herkese şeker tadında bir gün ve hayırlı cumalar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz Demet. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin Hüseyin abi. Hayırlı cumalar olsun tüm dinleyenlere ve Viyana FM ailesine. Lara ve Atakan'la birlikte kulak veriyor Hüseyin abi bizlere bugün. Abi günün güzel olsun, kolay gelsin Lara ve Atakan. Gençler, Allah zihin açıklığı versin, gününüz güzel olsun. Abi ben yoldayım diyor, nereye? Eser. Eser sana 10. Viyana yazdık. Bratislava'ya doğru gidiyorum diyor. Yolun açık olsun Eser. Sağlıcakla git gel kardeşim. Selma Hanım günaydınlar. Hayırlı cumalar, iyi yayınlar. Ali abi çok teşekkür ediyorum. Selma Hanım da bizlere Nevşehir'den kulak veriyor. 34 plakalı tırın resmini atmış Ulvi. Vay, yolda yakalamış.

Onu yayından sonra ileteyim Onur ya. Ama zannetmiyorum olacağını. Biz top 5 listemize bakalım, yoksa çok karışacak buralar. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün bayram var. Günaydın, hayırlı cumalar. Eyvallah bayram. Hoş geldin kardeşim. Günün güzel olsun inşallah. Top 5 listemizin 4 numarasında bugün Muradin Hocam var. Günaydın. Günaydın Muradin Hocam. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum. Oyrasya Eğitim Merkezleri 10. Viyana'da. Hemen 11. Viyana'nın sınırı Apsberggasse 5 numara. Hani vize alacaksınız. Avusturya vatandaşlığına geçeceksiniz. İşte belge istiyorlar. Almanca belgesi. A1, A2, B1, B2. Kursa katılıyorsunuz abi. Muradin Hocam size güzelce öğretiyor ve belgenizi alıyorsunuz. Top 5 listemizin 3 numarasında bugün Sadık var. Cümleten hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah Sadık. Günün güzel olsun kardeşim. Hoş geldin. Top 5 listemizin 2 numarasında bugün Aziz Başkan var. Mor Genel abi, iyi yayınlar. Herkese selamlar. Hayırlı işler, hayırlı cumalar diliyor. Eyvallah Aziz Başkan. Elko Frizör Beda, hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Seviyor, sevmiyor. Ve geldik 1 numaraya. Dünya yalan, ömür kısa. Top 5 listemizin 1 numarasında bugün Haydar var. Haydar'ım tebrik ediyorum kardeşim. Uzun bir aradan sonra senin listenin 1 numarasında görmek valla helal olsun. Ne yaptınsa olmuyorsa yok başka. Şimdi bazı dinleyicilerimiz bilmiyorlar. Diyorlar ki bu top 5 ne oluyor? Ben de 7'de mesaj attım. Niye dereceye giremedim? Arkadaşlar saatler 07:00'ı gösterdiğinde, yani benim yayın başladığında ilk kimin mesajı telefonuma düşerse o günün birincisi oluyor. Sıralama yaptık. İlk 5 böyle devam ediyor. Günün birincisi olunca ne oluyor? Aslında pek de bir şey olmuyor. İstek şarkınızı çalıyorum. Çalıyorum sözde. Pek çaldığımda söylenemez. Bir dörtlük falan dinletiyorum yani. Tam şarkı dinlemek pek mümkün değil benim yayınlarda. Top 5'in böyle bir özelliği var. Kurtlar sofrası. Yani dereceye girmek Milli Piyango'dan ödül kazanmak gibi bir şey. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalarımız olsun. Rafet abimin de gözü aydın, aşçısı dönüyor diyor Haydar. Yarından sonra kaldıkları yerden devam edecekler. 2 saate burada olacak Mesut abi diyor. Oo, Viyana'ya mı geliyor Mesut abi? Vay be, Rafet abi aşçın dönüyormuş. 4 hafta oldu mu ya?

Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar Ali Patron. Bekem Market'ten herkese selamlar ve aleyküm selam. Hoş geldin Ali Demir. Bekem Süpermarket. 21. Viyana'da Praga Strasse'de hayırlı işler, bereketli bol kazançlar diliyoruz. Sabah sabah patron çıldırdı, börek ısmarladı, çay da benden diyor. Allah Allah Dündar. Hangi dağda kurt öldü, hayırdır? Cuma diye mi böyle yapıyorsunuz? He pardon, Ulvi diyor bizim arkadaş. Yasin'in yeğeni Furkan'dı. Eyvallah Dündar'ım, afiyet olsun, güzel bir gününüz olsun. Yasin Tekbaş kanka, sen niye yazmıyorsun ya? Ya sen yazmayınca üzülüyorum, olmuyor böyle. Cihat günaydınlar, hayırlı cumalar, bol bereketli yayınlar diliyorum abi diyor. Eyvallah Cihat'ım, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Burdurlu Mehmet. Ali abi ben de Ahmet Yakup Duman'a selam söylüyorum. Ben de Gerastorf'ta çalışıyorum ama görüşemiyoruz Ahmet'le diyor. Bir gün gidip kahvesini içeceğim inşallah. Yan yanayız aslında ama denk gelmiyor diyor. Eyvallah, çalışırken biraz zor be Burdurlu. Raşit hiç gülesim yoktu zamanen, güldürdün beni diyor. Boynunun sapı ağrıyormuş Demet, düşün yani. Doktor bunu nasıl şey yapsın ya? Öncelikle Haydar abi ve diğer abilerimi tebrik ediyorum. Eyvallah Suat. Kaça patladı bu diyor. Haydar abi tebrik ediyorum. Kaça patladı diyor. Haydar hadi maliyeti söyle de. Ucuza gitmesin Haydar. Ucuza gidecek yoksa. Ali abi Haydar'ı tebrik ediyorum, Haydar'ımı. Ne ısmarlayacak şimdi bana diyor. Allah Allah. Haydar bak birinci oldun, herkes bir şey ısmarlamanı bekliyor. Böyle mi yapsak artık ya? Kimse mesaj yazmaz o zaman. Birinci oldun bir şey ısmarladın. Tam tersi olması lazım Kamil. Senin Haydar ısmarlaman lazım. Ben tanımam ki bu o ooo diyor kanka, tebrikler, çorbalar senden, börekler benden. Yiyebiliriz değil mi diyor. Ya pardon ya. Çorbalar senden, yanında börek de yiyebilir miyim diyor Aziz Başkan. Vay be. Ye Aziz Başkan, benim hesabıma yazdır. Ye kardeşim ye. Yazdır benim hesabıma. Tanju da kankam yazsın ya. Çaylar da benden olsun. Vallahi. Yani işin zor kısmını almışsın. Çaylar ödemesi zor abi. Bununla ilgili bir arkadaşın başından geçen olay var arkadaşlar. Sene... Milattan önce 1900 yok 2000'li yılların başı, işte bir arkadaş 10. Viyana'da bir mekanda, o zamanların meşhur mekanlarından bir tanesi, sabah çorbası içiyor. Taksici arkadaşlar var, iki tane taksici arkadaş, iki çorba içiyorlar, beşer tane de çay içiyorlar. Bak olaya bak, iki kişiler iki çorba, beşer tane de çay, toplamda 10 tane çay içiyorlar. Garson da ne yapacağını bilemiyor. Biliyorsunuz Türk mekanlarının birçoğunda çay ücretsizdir. Yani bir eleştiri de yapayım. Pek bir şeye benzemiyor bedava olduğu için. O da ayrı bir konu. Neyse. Garson geliyor diyor ki abi diyor şu masada diyor ki iki arkadaş var. İki çay içtiler. Pardon, iki çorba içtiler. 10 tane de çay içtiler. Ne yapacağız diyor. Hesap alacak adam. O zamanlar çorba böyle 3-3,5 euro falan yani. Şimdiki böyle 6-7 euro değil. Garson diyor ki, pardon patron diyor ki, oğlum diyor çayların parasını al, çorbalar diyor bizden olsun diyor. Ya çok dahi yani. Yasin Tekbaş günaydınlar kanka. Kankam çalışıyor ya. Kankam çalışıyor. Dündar da kaytarıyor. Bacak bacak üstüne atmış. Ondan sonra dumanı da tüttürüyor. Oh, elinde de telefon bana yazıyor. Selam Ali abi, hayırlı cumalar sana ve herkese. Ulvi yeğenime selam olsun. Gözlerinden öpüyorum. Pazar günü maça gelsin. Bu aralar çok kaytarıyor. Yoksa atacağım gruptan onu diyor. Allah Allah. Yasin bu laflar çok tanıdık geldi. Ben de öyle yapıyorum grupta, futbol grubunda. Üst üste gelmeyenleri gruptan atıyorum falan filan. Fotoğraftaki... Zerzavat'ı da tanıyorsun zaten diyor. Bu aralar çok kaytarıyor. Vay be. Zaten hiçbir şeye demeye gerek yok diyor. Yaşlı bir kadının evinde çalışıyoruz. Sanki kendi evi. Bak ya diyor, sigarayı da yakmış. Kom keyfim kom. Vallahi öyle olmuş ha. Sanki patron Haydar. Haydar demişim, Dündar. O
Batırmış abi, sigarayı yakmış. Oh. Haydar amca günaydınlar, hayırlı cumalar. Sevgili Ali Süzen, iyi yayınlar diliyorum. Mutlu hafta sonlarına olsun diyor. Eyvallah Haydar amca. Valla Marmaris'te olsaydık hafta sonumuz çok mutlu olurdu be Haydar amca. Senin gibi. Gürcan abi de Haydar kardeşimi ve top 5'e giren tüm arkadaşları tebrik ederim diyor. Eyvallah Gürcan abi. Vurdu, gol oldu. Tebrikler Haydar'ım diyor. Bu golü de ver Ali abi diyor. Yani bunu vereyim ya. Düdük çalmayayım bunda. Değil mi Onur? Haydar abiyi tebrik ederim diyor Dündar. Yemekten fırsat bulamadı. Bitirince yazar. Baba baba Dündar'a bak. Emrah'ım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Mega süpermarket 23. Viyana müdürümüz Emrah Beyler teşrif ettiler. Geç kaldılar biraz ama olsun. Tüm Viyan FM dinleyenlerine, sevenlerine Mega Süpermarket 23. Viyana'dan selamlar olsun. Koskocaman günaydınlar, hayırlı cumalar. Tüm çalışma arkadaşlarıma da selamlar diyor. Ve aleyküm selam. Emrah, marketin içinde herhalde birbirinizi göremiyorsunuz büyük olunca değil mi? İş arkadaşlarını radyodan selamlıyor. Şu an açtılar markette, radyoyu dinliyorlar. Aynen diyor. Aşçım şu an yolda. 4 hafta olmadı. 3 hafta sonra geri dönüyor. Hasretime dayanamamış Mesut'cum diyor. Vay be. Vallahi bir gün hafta arasına denk getirip gelmemiz lazım o taraflara. Rafet abi. Bu iş böyle olmayacak. Merve Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir günün olsun. Hoş geldin. Nihat'ım aleyküm selam, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Eyvallah kardeşim. Best Bike 21. Viyana Praga Strasse. Nihat, o konuyla ilgili dün akşam yazıştık ya, bir bilgim var. Gün içinde haberleşelim inşallah. Belki bugün cumada 21. Viyana'da olabilirim. O taraflarda işlerim var bir iki tane. Herhalde muhtemelen orada oluruz cumaya. Bari cuma günü dümen işi olmasaydı. Yok ya, cuma günü dümen işi olur mu ya? Tövbe de, çarpılırsın Kemal Ünal. Ne dümeni ya? Hayda. Haydar bak, dümen mümen diyorlar. Hayırdır? Ben ilk beşe giremesem de girenleri tebrik ediyorum. Aynı anda ilk beşe girenlere de gıcık oluyorum. Ben birinci olmadığımda diyor. Allah Allah Murat abi. Murat abi. Daha erken kalkman lazım abi. Daha erken. Tebrikler Haydar diyor. Çorbalar senden. Allah Allah. Yarın diyor çorbalar senden. Abi olur mu öyle şey diyor ya. Haydar birinci olduysa bir şeyler ısmarlamalı. Bu olayı kutlamamız lazım diyor Ahmet Yakup Duman. Haydar hadi birinci oldun, iyisin. Yarın çorbalar sendenmiş öyle diyorlar. Çaylar da benden olsun bari hadi. Hadi hadi. Kardeşimi tebrik ediyorum diyor Ahmet. Eyvallah Ahmet. İlk beşe giren erkek arkadaşları tebrik ediyorum diyor Tamer. Yani niye erkek diye vurgu yaptı onu anlamış değilim hala da, neyse. Abi sus ya diyor, sus. Vallahi hala gülüyorum diyor, çok gülüyorum. Böğrümün dibine ağrılar giriyor. Hadi biz anlıyoruz ne demek istediğini de, doktorlar ne örsün garipler. Beyinleri yanmıştır kesin diyor. Vallahi beyinleri yanmıştır ya. Boynumun sapı ağrıyor. Bak boynumun sapı. Emre günaydınlar Emre. Noinkiren'den kulak veriyor Emre. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar herkese. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Haydar kardeşimi ve top 5'e giren arkadaşları tebrik ediyorum diyor Bayram. Eyvallah. Tebrik ederim günün birincisini. Kız demo boynunun kütüğü değil miydi o diyor. Raşit alemsin valla. Boyunda sap neresiymiş diyor. Bak bir Yozgatlı bile bunu anlamadı. Boyunda sap neredeymiş diyor. Boynunun kütüğü olmasın o diyor. Bu kadar lafın üstüne Haydar offline oldu. Kapsam alan dışında arkadaşlar Haydar. Haydar'a şu an ulaşamıyorum. Yazıyorum, geri dönüş yapmıyor. Tünele girdi herhalde. Yani duymadı. Bu arada erkek dinleyicilerimiz, erkek arkadaşlar, yarın çorba var malum biliyorsunuz. Her cumartesi çorba içiyoruz. Sabah saat 8'de. Bu haftaki adresimiz 10. Viyana Gürbey Restoran'ta içeceğiz çorbayı. Saat 8, 10. Viyana Gürbey'de cumartesi klasik çorba günümüz.
Kimler geliyor? Elleri bir göreyim hemen hızlıca. İç Anadolu'da Somu derler oraya diyor. Somu. Vay be, Haydar ayak duyuyor.

0: Hızlıca bir yol durumunu verelim arkadaşlar. Hızlıca. Saat 8 olmuş ya. Mesaj oku oku, saat 8 olmuş. Vay be.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Vallahi ağzım yoruldu, çenem yoruldu konuşmaktan. Arkadaşlar, Viyana trafiği an itibariyle çok rahat. Cuma günlerini biliyorsunuz, fazla trafik olmuyor zaten, rahat oluyor. Öğleden sonra cuma günleri Viyana trafiği yoğunlaşıyor. An itibariyle neredeyse tüm yollar açık. Süt Ostangent'te de hafif bir yoğunluk olsa da yol akıcı, herhangi bir sıkıntı yok. A1, A2, A22, A23, A4, S1 hepsi açık. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Gürtel'de hafif bir yoğunluk var ama abartılacak bir yoğunluk değil. Donau Kanal'da yine biraz yoğunluk var. Hafifin bir tık üzeri Prateşten bölgesinde. Orada biliyorsunuz köprülerde inşaat çalışması olduğu için bu yoğunluklar normal. A23 Lanştrasse otoban çıkışı yoğun gözüküyor. Altmannsdorfer Strasse biraz yoğun gözüküyor bugün. Bir de favoritem Fethiye Kreis'in etrafında iki tane caddede hafiften yoğunluklar var. Yoğun ama akıcı görünüyor.

0: Yani trafik durumu böyle. Şu an için güzel. Gayet sakin yollar. Yolunuz her daim açık olsun inşallah.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.

Dün günün birincisi kimdi ya? Şarkısını çalamamıştık. Vallahi unuttum. Hiç aklımda kalmadı. Dün yoğun bir günümdü. Dün kimin şarkısını çalmadık arkadaşlar? Kim birinci olmuştu?

hızlıca günün konusuna da bir giriş yapalım. Ondan sonracıma gelsin cevaplar. Hadi bakalım, hazır mıyız? Kulaklarınızı dört açıyorsunuz. Günün konusu geliyor, geliyor, geliyor, geliyor, geliyor, geliyor. Evlilikte mutluluğun sırrı nedir? Hadi bakalım. Karışsın ortalık biraz. Beklediğimiz bir tane cevap var. Özel bir cevap. Yanlış diye bir şey yok cevaplarda. İsimsiz okuyabiliriz. X işareti koyun arkadaşlar, okunmasını istemiyorsanız. Ya da okuma yazın. Biraz da boşluk bırakın ki anlaması rahat olsun. Bir kişiye bilet vereceğim. Tiyatro var yarın akşam. 12. Viyana'da VHS Meidling'de. Hacı Wein hikaye şöyle başlıyor. Yarın akşam bir kişiye bilet vereceğim. Cevabını beğendim bir kişiyi. Hadi bakalım. Evlilikte mutluluğun sırrı nedir? Özellikle erkek arkadaşlara soralım. Beylere soralım bu soruyu. Evlilikte mutluluğun sırrı nedir? Bayanlar da tabii cevap yazabilir. Sıkıntı yok. Genelde bu konunun mağduru erkekler olduğu için konu daha çok erkeklere ilgili.

Dereceye giren tüm arkadaşlar tebrik ediyor Turgut abi. Abi diyor çorba değil de yanına baklava ısmarlasın, olabilir. Sıkıntı yok, Burdurlu Mehmet. Zehra Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Geç erken artık nasip ne zamanaysa. Türk Dil Kurumu'na baktım diyor. Eskiden boynumun sapı derlermiş, ense demezlermiş. Açın bakın diyor. Abdestli yalan mı konuşacağım diyor. Senin için abdestli olup olmamak fark etmiyor. Yalan. Yuva yapmış dinle dermiş. Ulan Raşit güldürüyor beni sabah sabah ya. Ense demekmiş arkadaşlar. Boynumun sapı demek.

Tülay Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, keyifli bir yayın diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. Dün Suat birinci olmuş ha. Suat niye sesini çıkartmıyorsun ya? Suat'ın isteğini dün çalmamıştık, çalalım. Elit Tülay Dankişin, valla maşallah hafıza kuvvetli. İlk beşe giren beyefendileri tebrik ediyor Demet. Varsın birincilik sizin olsun. Zirveler her zaman biz hanımefendilere çok yakışıyor. Ondan şüphemiz yok. Bak Haydar olmasaydı tebrik edenlerin sayısı %50 düşerdi. Böyle çok da aşırı bir tebrik de olmadı yani ha bu arada. Çekememezlik had safhada Haydar bak. Dikkat et ha, birinci olduğunu çekemeyen arkadaşlar var. Şerifem kurban olam, karıştırmayın. Raşit boynumun sapı demiş işte. Sonra kabak bize patlıyor diyor. Sorma ya. Karıştırman adam sapı demiş işte. Ne yapacaksınız? Dün Suat'mış birinci. Eyvallah Demet. Demet'in de hafıza maşallah. Şenol Danköş'ün dün Suat birinciymiş. Eyvallah baba baba. Suat da yazdı, ben de abi. Eyvallah. Suat sen dün ne istemiştin bir bakalım. Çayır biçiyorum çayır demiş. Bir dinletelim. Alalım abi yayına. Ver abi. Ver. Dün birinci olan Suat'ın istek parçası. Haydar yaz gönder kardeşim. Seninkini de arada verelim. Ferhat 54 dinledin mi abi? YouTube kanalımızda dünkü yayının tekrarını olmuş mu? Arkadaşlar YouTube kanalımızı takip edelim. Bakacağım kimler takip ediyor. Bak herkesin takip etmesini istiyorum YouTube kanalımızı. Viyan FM YouTube kanalımızı mutlaka ama mutlaka takip edin. Abone olun abone. Aboneyim abone.

Aydın abi günaydınlar, hayırlı sabahlar. Aydın Türeyen güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Eriko Frizör Bedar. Ooo Zeyno geldi. Viyanalı Zeyno. Günaydınlar Zeyno, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin, sefalar getirdin.

İlk kez yazan bir dinleyicimiz. Günaydınlar Nurcan Hanım. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Nereden dinliyorsun bizleri? Rehbere hemen ekleyelim. Bir dahaki yazdığında ismini sormak zorunda kalmayalım. Özkan, günaydınlar kardeşim. Kar Vizyon, hayırlı işlerin olsun 23. Viyana. Hasan Erdoğan, günaydınlar, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Wiener Neustadt. Gönül Hanım, günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hoş geldin. Seydi, günaydınlar kardeşim. Föklabruk, Seydi. Guten Morgen. Valla Suat, çok bile dinlettik ya. Dur şöyle çekeyim aşağıya doğru şunu. Şuradan devam edelim abi.

Sorduk, evlilikte mutluluğun sırrı nedir dedik. Cevaplar yağmur gibi geldi. Bir kişiye de tiyatro bileti vereceğimizi söyledik. Eğer ki isminizin okunmasını istemiyorsanız okuma yazıyorsun ya da X koyuyorsun bir tane. Boşluk bırakıyorsun, ben anlıyorum onu. Sonra mesajınızı yazıyorsunuz. Ağzını kapatıp susmak diyor. Erkekler için mi geçerli bu bayram? Tamer de diyor ki evlilikte mutluluğun sırrı bir kadının susmasıdır, dırdır etmemesidir diyor. Tamer var ya, çok free takılıyorsun var ya. Günay Hanım, Günay Hanım yok ya, rahat rahat takılıyor vallahi. Eğer Günay Hanım olsaydı ne diyecekti biliyor musun? Bambaşka bir şey söyleyecekti. Ben biliyorum da neyse söylemeyeyim. Dündar da diyor ki abi diyor evlilikte mutluluğun sırrını diyor Suat abiye ve Murat abiye sor diyor. Allah Allah. Şimdi Murat deyince Murat çok, Dündar kaç tane Murat var biliyor musun sen? Hangi Murat'a sorsun? Suat tamam. Leyla Hanım diyor ki doğru insan mutlu evliliğin sırrı diyor. Evlilikte mutluluğun sırrı doğru insan. Peki o doğru insanı nasıl anlayacağız? Evlilikte mutlu olmanın sırrı saf salak olmak diyor. Öyle olunca diyor seni diyor kocan kandırabilir diyor. Yok canım. Saygı ve anlayış diyor Hasan Erdoğan. Eyvallah kardeşim. Saygı ve anlayış. Evet karıcığım demektir abi diyor. İşi çözmüşsün sen ya. Aziz de diyor ki abi diyor Haydar kalpten gitti. Paket de yaptıracağım dedim öğlen için diyor. Elini diyor koydu kalbine, biraz diyor sızlanmaya başladı. Neyse diyor şaka yaptım dedim de diyor rahatladı biraz diyor. Sonra diyormuş ki Haydar ya börek yemeyin kilo yapar, dokunur yağlı falan diyormuş. Ya Haydar ya, Haydar ya. Nihal Hanım diyor ki güven, mutlu evliliğin sırrı güven. Samet de diyor ki saygı ve sabır diyor. Eyvallah kardeşim. Saygı ve sabır. Haklısın karıcığım dersen en mutlusu sen olursun Ali abi diyor Özkan. Özkan çözmüş bu işi ya. Uzatıyorsun delire vereceğim. Allah'tan kork biraz, sensiz ben hiç nefes almadım. Ya bir de şöyle bir şey var. Hep haklısın tamam dediğin zaman o da sıkıntı. Belli bir şeyden sonra huylanıyorlar lan. Hayırdır hep haklısın falan filan diyor. Niye ters cevap vermiyorsun? Beklenti de değişiyor yani, öyle de bir şey. Yani haklısın karıcığım demek kurtarmayabilir arkadaşlar sizleri. Ben usandım. Yine sardım insanları. Zaman aldım, nefes aldım. Hanım sen haklısın demek diyor mutlu evliliğin sırrı abi diyor. Eyvallah. Yine sardım. Sen haklısın dersen mutlusun. Eyvallah. Nefes alman, geri geldiniz manzaram. Hiç usanma, ben usandım. Yine sardım. Hanımını diyor her daim onaylamak her zaman aile huzurunu sağlar diyor. Vay. Aile huzuruna fayda sağlıyormuş hanımını onaylamak. En son sözü söyleyeceksiniz, evet diyeceksiniz arkadaşlar, mutlu olacaksınız. Bu kadar basit beyefendiler, beyler. Hiç tam tersi cevap yok yani. Hep nedense erkekler üzerinden yürüyor. Yani hiç kadınlar haklısın kocacığım derse mutlu evlilik olmuyor. Niye böyle? Enteresan. Bakacağız cevaplara da. Neler çıkacak? Topla gidilir mi? Sevediş böyle boş bir sebe-
Mutlu evliliğin sırrı diyor Şenol gibi olmak diyor. Bak. Şenol gibi olmak derken. Bak Şenol, seni örnek alanlar var ha. Suat ve Şenol. Son sözü erkek söyler ya abi. Hani ne olursa olsun en sözü, en son sözü diyor. Siz söyleyin. Ama söyleyeceğiniz en son söz tamam hayatım olsun diyor ya. Emrah sen çözmüşsün bu olayı ya. Tabii en son sözü ben söylerim. Masaya yumruğumu vururum. Kemal gibi değil mi Kemal? Kemal Ünal. Vurmadan masaya bakarım. Kaç para ulan bu masa? Ay sonu bütçemiz yetiyor mu bu masayı almaya? Hani kırarsak falan diye. Ona göre yumruğun şiddetini ayarlamak lazım. Baktın olmuyor. O zaman ne yapacağım? Bakmayacaksın abi. Tamam karıcığım sensin diyeceksin ya. Öyle diyor. Birbirinize olan saygınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Evlilik zaten öyle sürer gider diyor. Eyvallah Emrah'ım. Günaydın, selam olsun dinleyen herkese. İyi yayınlar diliyorum Ali abi diyor. Esin geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Esin. Evlilikte mutlu olmanın formülü direksiyonu kadınlara bırakıp akışta mutlu olacaksınız diyor. Aslında bu kadar basit. Aa bak. Direksiyonu kadınlara teslim ediyormuşsunuz arkadaşlar. Sonra sırtınızı koltuğa yaslıyorsunuz ve akışına bırakıyorsunuz hayatı. Bu kadar basit ya. Esin dedi. Ben demedim. Bak Şenol öyle yapıyor. Keyfi gıcır vallahi. Akışta hamsi pişirmek de var, tatlı yapmak da var, lahmacun açmak da var, köşe bucak süpürmek de var, perdeleri yıkamak da var. Ya akışın içi çok böyle renkli. Mutluluğun sırrı sen haklısın hatun demek diyor. Ya şimdi şöyle, şimdi bir kadına sürekli sen haklısın, sen haklısın, sen haklısın dedi. Ya kadın bir düşünür lan, bu adam bana hep sen haklısın diyor. Burada bir bit yeniği var demiyor mudur? Diyordur bence ya. Burada bir bit yeniği var lan, niye hep haklısın diyor. Erkek olarak iki sihirli kelime var. Haklısın karıcığım, özür dilerim karıcığım. Tamam diyor ya, hepsi bu kadar diyor. Bu kadar basit miydi ya? Oo.

Eyvallah Seydi, sıradaki parçayı eniştem Şükrü'ye armağan ediyorum diyor. Şükrü günaydınlar, hayırlı sabahlar, hoş geldin. Dinliyor mu şu an bizi Seydi? Kendine bir yazsın, hemen rehbere ekleyelim enişteni de. Birincilik Haydar'dan başka hiç kimseye yakışmıyor abi diyor. Adam dağları taşları devire devire şampiyon oldu. Eyvallah Yasin. Dün yenge izin vermedi Suat'a, o da şarkı isteyemedi diyor Haydar. Allah Allah. Yok ya, istedi de ben çalamadım. Benim şarkı belli abi diyor. Cideli Rafet abime gelsin. Cidelim. Allah Allah. Ya başka seçecek şarkım bulamadın ya. Böyle. Seç şöyle güzel bir şey çalalım, neşemiz yerine gelsin. İyi, gönderelim hadi. Madem birinci oldun, yapacak bir şey yok. Sözümüz söz. Geliyor, geliyor, geliyor, geliyor.

Raşit diyor ki abi diyor ben YouTube kanalını beğendim diyor. Hemen abone oldum diyor. Shots'a diyor kedinin diyor hacet gidermesini eklemiştin diyor. Raşit o sıralar 2015'lerde herhalde çok modaydı öyle şeyler. Dedim benim kedi o bu arada. Tesadüf yakaladım. Dedim ki lan bunu atalım belki hani rating rekorları kırar o yüzden. Yoksa başka bir manası yok yani. Düzelteceğiz onları. Nurcan Hanım 22. bir yanadan kulak veriyor bizlere. Hoş geldin, güzel bir günün olsun. Vaktin olduğu her gün bekliyoruz Nurcan Hanım. Mutlu evliliğin sırrı evde hamsi pişirmemek. Ya da balık pişirmemek. Balığı dışarıda yiyeceksin abi diyor. Allah Allah, Allah Allah. Niye ya? Şenol her gün evde kendi elleriyle balık pişiriyor, hamsi pişiriyor ama Şenol çok mutlu. Burada bir şeylik var. Memleketle alakalı herhalde konu bence. Bence. Şenol Trabzonlu, Esin de Trabzonlu, hamsi de sıkıntı yok. Mutlu evliliğin sırrı yalancı akrabalardan uzak durmak. Mesela görümce ve kaynanadan uzak duracaksın diyor. Oo, aba. Görümce ve kaynanadan uzak duracaksın. Şimdi aramızda görümce ve kaynana olanlar var mı? Her kadın potansiyel bir görümce adayı ve kaynana adayı. İkisinden birine mutlaka aday. Vallahi çok böyle çıta yüksek herkesi kapladı, kapsadı bu. Görümce ve kaynanadan uzak duracaksın mutlu olmak istiyorsan diyor. Bu konudan yürümek lazım buradan. Bugünkü konuyu sadece dinleyeceğim abi. Bakalım kim ne yazacak diyor. Suat çekirdeğini aldı. Radyoyu açtı arkadaşlar. Çekirdek çıtlayarak konuyu dinliyor. Çünkü Suat çok rahat. Suat çünkü çok mutlu. Suat çünkü yenge ne isterse yapıyor. Hiç sıkıntı yok Suat'tan tarafa. Suat'ı ilgilendiren bir konu değil aslında bu. Suat mutlu evlilikte nirvana, zirve yapmış durumda. Ne iş olur ya? Adam aylardır, yıllardır yazıyor zaten mutlu evliliğin sırrını, söylüyor. Niye konuya katılsın ki şimdi? İtaat et ve rahat et abi diyor. Tüm formül bu kadar basit. Oo, itaat et ve rahat et. Dündar'a demiştim hangi Murat demiştim. O da dedi ki abi dedi Murat İslam El Kur'an. Aba. Murat abiye soralım o zaman. Murat abi sen niye yazmadın ya? Murat abi de bir cevap versin. Mutlu evliliğin sırrı nedir Murat Erdatlı? Sadık bir eş olması mutlu evliliğin sırrı diyor. Eyvallah Şenol. Başka bir şey yok mu Şenol ya? Senden biraz taktik alalım. Taktik öğrenelim hep birlikte. Bak Suat çekirdeğini aldı köşeye dinliyor. Sen de aslında öyle yapman lazım. Ya da taktik vermen lazım. Mutluluğun sırrı evde et yemek diyor. Ne alaka ya? Evde et yiyince mutlu mu oluyorsun? Haklısın karıcığım. Peki karıcığım. Tamam karıcığım. Bunlar mutlu evliliğin sırrı. Aba iyiymiş. Bence her koşulda iyi de kötü de ilgi ve alaka olmalı diyor. Eyvallah İbrahim hoş geldin. Güzel bir günün olsun kardeşim. Her koşulda iyi de ve kötü de diyor. İlgi ve alaka. Mutlu evliliğin sırrı evlenmemek abi diyor. O da güzel. Yavuz günaydınlar. Güzel bir günün olsun kardeşim. Hoş geldin. Nuray abla günaydınlar. Hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyor. Sağ olasın. Tayfun günaydınlar. Hoş geldin kardeşim. Gleseray Tayfun 10. Viyana. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar. Meyra Hanım günaydınlar. Ankara hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Araya hemen günaydın mesajlarını sıkıştıralım. Ordulu Mehmet günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir günün olsun. Aysel Hanım günaydınlar. Hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Yanağımdan öpeyim.
Bakalım bakalım başka günaydın mesajı var mı? İbrahim Ata günaydınlar. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Perihan Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Hoş geldin. Şimdi her şeye evet dersen mutlu olursun diyor Haydar amca. Her şeye evet dersen mutlu olursun. Bu kadar basit diyor. 25 yıllık evliliğin sırrı bazen aşk, bazen sabır, bazen de tamam aşkım sen haklısın. Ve çok takmayacaksın diyor ya. Çok takmamak lazım. Çok da şey yapmamak lazım diyorlar ya. Çok da şey yapmayacaksın. Abi çok basit. Evlilikte mutluluğun sırrı no dırdır, no vırvır. Abi bir de şu var diyor. Bütün boşanmaların nedeninde evliliktir bence diyor. Evlenmeseler boşanmazlar. Çok çok ne derler, ilmi, bilimsel bir yorum olmuş bu Süleyman Şimşek. İsmimi okuyabilirsin diyor. Nasıl olsa duymuyor. Eyvallah. Ya. Yani tüm boşanmaların nedeni diyor evliliklerdir diyor. Evlenmese hiç öyle bir dert olmayacak. Boşanmayacak. Güzel. Ala mutlu evliliğin sırrı adamın gözü aç olmayacak. Dışarı bakmayacak. Evdekine sadık olacak. Kadın da böyle olacak diyor. Ayrıca kadın para göz, aç gözlü olmayacak. O zaman her şey yolunda gider. Eyvallah Burdunlu Mehmet. Evliliğin sırrı ne biliyor musun Ali diyor. Neymiş Gürcan abi? 30 yıl oldu, nasıl çabuk geçti bilmiyorum. Hiçbir iş aileden, hiçbir arkadaş eşten, hiçbir mal mülk de çocuktan önemli değildir. Eyvallah Gürcan abi. Nokta.

İşte de evlenme yaşın geldi. Delikanlı dedesine sormuş. Demiş dede evlenme yaşın geldi. Kadın iyisin nereden anlarım? Senin yaşın var, yaşamışlığın var. Bana bir örnek verebilir misin? Demiş. Dedesi demiş. Konuşmasından anlamadım demiş genç. Yani ne kadar az konuşursa o kadar iyidir.

0: Kin midesine giden yoldur diyor. Eyvallah gönül alım.
1: Günaydın kardeşim, hayırlı cumalar, iyi yayınlar, herkese selamlar. Esin Rizeli Ali, Trabzonlu değil.
0: Yapma ya.
1: Ama fark etmez, Karadenizli sonuçta.
0: Harize ya, Trabzon.
1: Bu arada o balık malık mevzusunu kim dedi bilmiyorum da, onlar büyük ihtimalle balığı ayıklamayı bilmiyordur. O yüzden hani balık evde yapılmaz, dışarıda hazır yenire getirmek istiyorlar. Herkes öyle balık evde pişirip yapamaz. O bir emek ister. Bir de püf noktaları var yani. Onu da yapmak lazım, bilmek lazım. Herkese saygılar. Allah'a emanet olun.
2: Beni örnek alırsanız hepiniz mutlu olamayabilirsiniz. Yani bu herkese geçerli değil bu anlatacaklarım. Mutluluğun sırrı, bak şimdi nasıl mutlu ediyorum ben hanımımı. Benim hanımım çok hoşgörülü, çok iyi, çok iyi niyetli. Beni yüceltir, ben de onu yüceltirim. Birbirimize hiçbir garezimiz yoktur. Birbirimizi severiz, sayarız. Arada da birbirimizle itilmiş kakılmış gibi birbirimize de itsek kalksak da problem olmaz yani. Birbirimizi hoşgörü. Tabii ki benim sihirli sözlerim, özür dilerim hanımım, sensin hanımım ve her şey senin dediğin gibi olacak dediğin zaman bitti. Özür dilemesini bileceksin, itaat edeceksin, mutlu olacaksın.
0: Eyvallah Murat abi. Bediye günaydınlar, hayırlı sabahlar. Ali abi kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu, rahat bir cuma günü olsun diyor. Eyvallah. Bil mukabele Bediye. Mutlu evliliğin sırrı eşek gibi çalışmak. Hayda. Et giren eve dert girmez abi diyor. Eyvallah. Öyle miymiş? Ah Tamer abi, ah diyor, gaybtan sesler mi geliyor diyor. Elektrik çekiyor herhalde, bilemiyoruz. U1 çok kalabalıkmış arkadaşlar, çok yoğunmuş Viyana'da, haberiniz olsun. Son dakika bilgisi. Toplu taşıma araçları yoğun. Erkekler her şeye evet diyerek mutlu değil, sıkıcı olursunuz, dikkat edin diyor. Dikkat etmek lazım. Ufak bir kardeş tavsiyesi olsun size diyor Esin Hanım. Bak bak bak. Her şeye evet diyerek mutlu olamazsınız diyor. Meyra günaydınlar. Bugün sabah geç gidiyorum. Sizinle güne başlamak ne güzel diyor. Herkese de selam olsun. Ve aleyküm selam Meyra. Güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum. Ankara'ya da sevgiler, selamlar olsun. Mutlu olmanın tek sırrı ölü taklidi yapmak diyor Yavuz. Eyvallah. Herkese de hayırlı cumalar diliyor. Sağ olasın kardeşim. Günaydınlar, günaydınlar canlar, hayırlı sabahlar. Evliliğin sırrı budur ama karşılıklı diyor ya. Neymiş o üç maymun? Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Şerife küçük, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Dur, tam okuyordum, Demet sildi mesajı, kaçırdık. Kadınlar ben bilmem, beyim bilir derse onlar da mutlu olur diyor Tamer. Kadınlar ben bilmem, beyim bilir derse orada mutlu olur. Allah Allah. Söyle abi diyor, çekinme, olsa da aynısını yazardım. Eyvallah. Çok mesaj var, bugün yetiştiremiyorum ya. Zuhal abla günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyor. Eyvallah abla, sağ olasın, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Mutlu evliliğin sırrı fazla baş ağrımamasıdır diyor. İlginç bir yorum. Kadına emanet gözüyle bakmak, sevgiyi sorumlulukla taşımak, özveriyi sadaka değil, gönülden vermek bilmektir. Çünkü gerçek evlilik bir kadına sahip olmak değil, onun kalbini incitmeden ona huzur olabilmektir. Teşekkür ediyoruz Zeyno.

Mutlu evliliğin sırrı Fenerbahçe yenildiğinde odadan sessizce kaçmaktır diyor. Has cideliye armağan ettik mi duyamadım diyor. Duymam mı ya? Cideli 37 Guzine. İki şarkı birden gönderdim ha Rafet abi. Haydar'dan sana iki şarkı gönderdim. İki. Bir de değil. Bir artı bir bonus oldu. Ajda Bilezik. Mutlu evliliğin sırrı. Yok ya. Ajda Bilezik günübirlik bir aziz başkan. Çorbayı da içtik, böreği de yedik, çayı da içtik. Hesabı kim ödedi? Haydar ödemiştir. Kim ödeyecek hesabı? Ben değil, biz olabilmek. Eyvallah. Mutlu bir evliliğin sırrı var mı ki? Biz de o sırrı bir bulsak, bize de söyleseler. Eyvallah. Mutlu bir evliliğin sırrı yemeğini yapmak, evini temizlemek, alışveriş yapmak, çocukları okula gidip okuldan öğretmenleriyle konuşmak, hasta olanlarla ilgilenmek. Kocam kötüyüm dediği zaman tamam kocacığım nefes alman yeter demek. Sen köşede otur demek, ödemeleri yapmak, hatta benim gibi şimdi diyor keller. Çok zormuş be. Onur bir sen soymamıştın, sen de sordun. Gürcan abi, Gürcan abiye kocaman alkışlar göndermiş bayram. Empati, saygı, sevgi, eyvallah. Arkadaşlar mesajlarınızı yaklaşık yarım saat gecikmeli okuyorum, haberiniz olsun. Yarım saat toparlamaya çalışıyorum. Mutlu evliliğin sırrı ehline, dengine denk gelmektir, eyvallah. Haydar'ım göndeririz, niye göndermeyelim? Mutluluğun sırrı evde lahmacun yapmak diyor. Bunu çok samimi söylüyorum. Bu itaat et, evet sen ne dersen haklısın karıcığım diye aile yaşantılarını bozdular. Boşanmalar çoğaldı. Hayat ne müşterektir ne de kadın erkek eşittir. Herkes yerini ve görevini bilirse güzel gider. Çiçek yerinde güzel. Her yerde çiçek açmaz diyor Rafet abi, eyvallah. Bir de bu kalp diyor ya kadınlar. Erkekler taş mı taşıyor? Onlar da kalp taşıyor diyor ya. Yorum yapmıyorum. No komentar Rafet abi. Murat abi çok doğru dedi. İtaat etmek diyor Nesrin Hanım, eyvallah. Canım hamsi çekti. Şenol'a bir sorum var. En iyi, en taze hamsi Viyana'da nerede bulurum diyor. Şenol, sana soruyorlar bak. Mutlu evliliğin sırrı konuyu değiştirmek. Sahabeler bir gün çölde giderken Ali abi sen buradan devam et diyor. Eyvallah. Dedem olsa derdi ki kadının karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etmeyeceksin. Mutluluğun formülü bu. Hayda. İsimsiz okuyoruz arkadaşlar. O eskidendi ya, o 50 yıl önceydi ya. Mutlu evliliğin sırrı Viyan FM dinlemektir. Teşekkür ediyorum Ali Bey bilet için diyor. Raşit Bey, hiç önemli değil. Ama bilet kazanamadın. Es tut mir leid.

0: Ben birinci oldum, sen ikinci. Hesabı öde kel dedi. Allah Allah. Haydar haklı bu pozisyonda Aziz Başkan. Adam birinci oldu, niye hesap ödesin ya? Bir şey mi dedin Aziz Başkan? Seni duyamadım ben. Demet sen neyi sildin ya? Tam okumaya başladık, Demet sildi. Göremedim ki. Arkadaşlar.
1: Valla kardeşim, sponsor mu sponsor diye demiyorum. Beni zaten biliyorsun da. Gerçekten belirli yerlerde vardır ama Mega Mart'ta acayip taze balıklar geliyor. Yani altına imzamı atarım. O yüzden Mega Market'ten alıyorum ben. Ve gerçekten taze yani. Ben balığa baktığım zaman anlarım taze mi bayat mı diye. O yüzden Mega'dan alsınlar.
0: Şöyle, bu konuda ben de söyleyeceğim. Hem sponsorumuz hem de sponsorum diye söylemiyorum. Ben de söyleyeyim. Salı günleri arkadaşlar. Taze balık almak istiyorsanız taze balığın sırrı salı günü balık almaktır. Mega süpermarketlerden haberiniz olsun. Salı günü. Taze balık günüdür. Saygı ve sevgi olduğunda evlilik güzel olur ve mutlu olursun diyor. Eyvallah. Ordulu Mehmet. Evliliğin sırrı Onur abi gibi olmak diyor. Kemal diyor bunu. Onur bir anlat hele ya. Madem kadınlar itaat et, rahat et lafına katılıyor, öyle olsun. Öyle istiyorlarsa öyle yapalım. O zaman sizler itaat edin hanımlar, rahat edin. Niye erkeklerden bekliyorsunuz? Hep karşı taraftan beklemeyin diyor. Dedesi diyor yanlış öğretmiş. İnşallah kendisi uygulamıyordur. Eğer uyguluyorsa kendini diyor kapının önünde bulur diyor. O işler 50 yıl önceydi aynen. Devir değişti artık, eski devirler yok. Abi ne kadar çok yazdınız ya, maşallah size.

0: halı saha maçına izin sıkıntısı yapmazlarsa diyor, mutlu oluruz evde, hiçbir problem yaşamayız diyor. Oo. Bir erkek için halı saha maçı tüm streslerden, sıkıntılardan kurtulmanın merkezi. O yüzden bayanlar, hanım dinleyiciler, erkeklere halı saha maçlarında sıkıntı çıkartmayın, gönderin. Mutluluğun sırrını nasıl anlatayım sana ben Kemal diyor. Evde masa yok ki diyor, anlatamam. Vay be, Onur'u görüyor musun?
1: Teyzenin teki balıkçının önünde durmuş. Demiş, genç bunlar taze mi? Genç cevap vermiş. Teyze, görmüyor musun, su içinde yüzüyor, daha canlı bunlar. Teyze de cevap vermiş. Bana bak demiş, ben de canlıyım. İç taze görünüyor mu? Yani balık canlıysa aldanmayın gene de.
0: Ya erkek dediğin her şeye karışmasın. Zaten biz kadınlar erkeklerin yerine de düşüyoruz. Tamam desinler yeter diyor ya. Gerisine karışmasın. O değilmiş. Biz erkeklerin yerine de düşünüyoruz zaten diyor. Kocalarımızın yerine düşünüyoruz diyor. Oo.

Mutlu evliliğin sırrı Suat olmak diyor. Suat olursan mutlu olursun diyor. Buyur buradan yak. Abi bu mesaj geleli var ya. Kaçta gelmiş bu mesaj ya? 7.55'te gelmiş, 8.34. Tam 39 dakika önce gelmiş. Aba. Günaydın kardeşim. Cuma'nın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Hayırlı cumalar, iyi hafta sonları, iyi yayınlar diliyorum. Eyvallah Ramazan abi, hoş geldin. Güpgüzel, mutlu bir günün olsun. Bu mesaj da geleli yarım saat olmuş. Bir havalandır, sakın açakılma. Bahane bunlar biliyorsun. Nurullah Bey günaydınlar. İyi yayınlar Ali Bey, saygılarımla Ankara'dan kulak veriyor. Hoş geldin, sefalar getirdin. Güzel bir günün olsun. Biz ne köprüler geçtik yahu, biz salsana be. Ardan alıyorum. Mesajını okumadığım var mı? Mesajını okumadığım var mı arkadaşlar? Arada gözümüzden kaçmış olabilir. Bugün hem bilgisayardan bakıyorum hem telefondan okuyorum. İnşallah karışmamıştır. Çıkar.

0: Şimdi belki birçoğunuz sosyal medyada gördü. O konuya da değinelim hızlıca. Hazır vaktimiz daraldı ama bir 15 dakikamız var. İlginç bir haber okuyacağım sizlere. Magazin haberi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinden 21 yaşındaki Mehmet Demir, Mardin'de tanışıp aşık olduğu 80 yaşındaki sevgilisine İtalya'da deniz kenarında gelinlik ve damatlıkla evlilik teklif etmiş efendim. Böyle bir konu var. 80 yaşında, kendisi 21 yaşında Mehmet. Yengemiz de 80 yaşında, İtalyan. Aralarında 59 yaş fark olduğu için herkes eleştiriyormuş haliyle. Mehmet de demiş ki yani parasının peşinde değilim. Görünce aşık oldum. İtalya'ya taşınarak İtalyan vatandaşı olmuş. Adını da Giuseppe Danna. Çift en yakın sürede Kızıltepe'ye gelerek geleneklere uygun olarak bir düğün yapmayı da planlıyormuş arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne yani? Böyle bir haber var. Her yerde de var bu haber. Magazin haberi. Armut yemek iyidir, gerisini boş ver diyor ya. Armutun iyisini ben yiyorum biliyorsun. Dün temizlik diyordun, yemek yapmak diyordun Onur abi. Mesela onlardan bahsetsene diyor Kemal. Bak Onur, bahset onlardan. Mutlu evliliğin sırrı az konuşmak, bakışlarla anlaşmak. Kadınlarla ne kadar az konuşursan o kadar mutlu olursun diyor. Öyle mi Haydar? Abi az konuşunca da niye az konuşuyorsun? Hayırdır? Yani öyle de bir soru geliyor bu sefer. Dur, veremedik yayına. Niye sesi veremedik? Sen o sesi gönderememişsin.
1: Kardeşim, hızlı bir soru soracağım. Bu mesela bayanlara, erkekleri, arkadaşları neyse bir şey almadığı zaman bu bayanlar niye hemen surat asar, bir tribe girerler? Hani erkekler bir şey istediği zaman, bayan onu yapmadığı zaman adam çekilir kenara, kendi kendine bir şeyler yapar. Ama hiç o tepkisini vurmaz. Ama bayanlar böyle bir şey istediği zaman, onu yapmadığın zaman var ya, böyle bir şekilden şekile giriyorlar. Niye bu böyle? Bunu ben hep merak etmişimdir gerçekten bak.
0: Şimdi konular bugün çok karışık ya. Mutlu evliliğin sırrı dedik. 21 yaşındaki Mehmet, 80 yaşındaki İtalyan'la mutluluğun sırrını bulmuş abi. Hayattaki en büyük mutluluğu bulmuş. Yani buradaki mutluluk çene mene hiçbir şey değil. Buradaki mutluluk yengen vizesi. Ne? Giuseppe Danna ismini almış, Danna. Vallahi görenler gözlerine inanamıyor ya. Evlilik teklif etmiş. İtalya'ya taşınmış Danna. Danna bayan ismi değil mi ya? Haber yalan olabilir mi acaba? Doğru herhalde. Resimler falan doğru. İtalyan vatan, ne çabuk İtalyan vatandaş olmuş. O kadar kısa sürede İtalyan olabiliyor muymuş? Abi Kızıltepe'de düğün yapacaklarmış. Geleneklere uygun. Valla bilmiyorum da o düğün olmaz gibime geliyor bana. Aşiret abi de, yani izin vermezler böyle şeye. Hayırdır derler. Suat, neyi sildin Suat, göremedim.

0: aşk başlamış demek ki İtalya'da. Aşk yaş mı tanır ki? Adam aşık olmuş arkadaş diyor. Siz de her şeyi kötü düşünüyorsunuz ya. Ya bizde fesatlık demek ki. Para için yapacak hali yok tabii diyor. Vallahi fesatlık bizde demek ki. Sıkıntı bizde. Biz yanlış düşünmüşüz.
1: Böyle ben de bunu gördüm. Bir fotoğrafın altında yorum yazmışlar. Kadın için birisi yazmış ki bize bir bakıyor.
0: Ses hiç anlaşılmadı Kemal ya. Biraz yüksek sesli. Arabadan konuşuyor herhalde. İtalyan yenge diyor. Zengindir diyor. Olabilir. Zengin olabilir. Kemal bana mı yürüyorsun? Hayırlı cumalar. Kemal Ünal diyor. Eyvallah olmuş. Mehmet hedefe ulaşmış diyor şimdi. Vallahi evet hedefe ulaşmış. Hedefi tam 12'den vurmuş. Yani İtalyan vatandaşlığını almış. İsmini değiştirmiş. 80'lik çıtırı da kapmış biraz önce Rafet abinin okuduğu hikayedeki gibi. Ah Mehmet, ah şimdi olmasa da yakında mutlu olursun sen Mehmet diyor. Değil mi? Köprüyü geçene kadar biraz idare etmesi lazım. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceksin demiş. Giuseppe diyor. Köprüyü de geçmeye az kalmış zaten. Giuseppe haklı diyor. Ya Yasin yemin ederim ismi okurken zorlanıyorum. Bunun doğru okunuşu nedir kardeşim ya? Ya ilk başlarda mutlu olmayabilir ama mutluluğa çok yakın. Köprüyü geçince mutlu olacak abi. Az kalmış. Yani 3-5 sene sıkacak dişine. Matematiksel olarak iyi çalışmış memo dersine diyor. Görünce aşık oldum o güzel gözlerine şarkısına... Uyuşmuş biraz diyor yani uyuşmuş. Görünce aşık oldum o güzel göz. Öyle şarkım var ya. Ah şu Schengen vizesi yok mu diyor. Gözü kör olsun. 80'lik teyzeyi Jennifer Lopez gibi yapıyor diyor.
2: Gözlerim gözlerimde aşkı görmüyor. Kalbimden sana hiçbir yol.
0: Mehmet ismini Zubbe görürüm. Satmış kendini 5 kuruşa diyor ya. Ya aşık olmuş deme öyle ya. Satmış matmış ne kadar ayıp ya. Adam kör kütük aşık olmuş Mehmet.
2: Gönlüme kurulmuş cehennem olsan yanarım.
0: Ya sapıktır ya da bize içindir diyor. Yo ya Mehmetlerden sapık olmaz ya.
2: Benden ne kadar uzakta.
0: Tamamen duygusal abi ne işi var Mehmet'in İtalya'da ya. Sevgilisi için gidiyor yoksa hayatta terk etmez memleket diyor. Doğru söylüyorsun Tamer. Niye terk etsin ya? Giuseppe. Ha Giuseppe bak mantıklı. Abi okumayı bilmiyorsun diyor. Giuseppe diyeceksin. Züppe diyeceksin. Züppe diyor. Ah kurban oldum. Allah'ım yengemize upuzun ömürler versin inşallah diye. 100 yaşına kadar yaşar mı? Bir 20 yıl Mehmet dişini sıkacak o zaman. Vize dudaklımdır abi o diyor. Vize dudaklım. Gözler ne oluyor peki? Vize gözlüm mü? Bizde bile bu kadar kolay haber oldu çocuk diyor. Vallahi adam Mehmet voleyi vurdu ya. Abi diyor pozisyon offside diyor. Ya Dündar. Ulan Dündar. Ulan Dündar.
3: Abi şu ana kadar duyduğum en güzel mesaj birincisi Gürcan abinin. Kesinlikle yüzüğüm katılıyorum. Söylediği her şeye. Kesinlikle Murat abinin. Ona da katılıyorum. Bugün bir ve iki seçmek yani üçü seçmek gerekirse üç yok abi şu an. Herkes de standart ama bir ve iki kesinlikle Gürcan ve Murat abinin mesajları muhteşem. Bir de Şenol abinin cevabını sorduğu soruya cevap vereyim. Şenol abi onları biz öyle alıştırdık diye tahmin ediyorum. Hani biz istedik, bir şey istediğimiz zaman ya olmaz şimdi falan filan diyorlar. Tamam olmazsa olmaz biz kenara çekiliyoruz. Ama onlar ya şimdi olmaz belki sonra olur. Şu anda olmuyor. Kelimesini kullandığımız zaman bir anı kopuyor değil mi Ercan? O da normal yani. Çünkü biz alıştırdık onları öyle.
0: Ya Suat, şu mesajları gönderirken makineyi bir sustursan, biraz makineden uzağa gitsen. Vallahi kulaklarımız yoruluyor. Öyle böyle yorulmuyor. Biraz makinenin uzağına git ya.
4: Ali, o haber yalan söylüyorlar kardeşim. Dün bir tane site var, orada yayınlanmış. O çocuk İtalyanmış zaten. Öbürü de babaannesiymiş. Bu sosyal medyada böyle takipçiyi arttırmak için yıllar öncesinden yapmış öyle bir video. Öyle diyorlar yani. Türk değilmiş o çocuk.
0: Valla bilemiyoruz Şenol yani. Bak ben dedim ya, doğru mu acaba falan diye. Buruşmuş bize diyor. Buruşmuş bize. O İtalyan teyze inşallah 30 sene daha yaşar diye. Yani sporunu yapıyorsa, bisikletine biniyorsa 30 değil 40 yıl daha yaşar yani. Rahat gideri var. Aşk ömrü uzatır. Köprüyü geçene kadar cıvık cıvık yaşatacak. İlla ki yengemizi diyor. Aba. Aşk ömrü uzatır. O zaman ne yapıyoruz? Günün en güzel mesajlarından kesintiler alalım. Suat dedi ki Gürcan abinin mesajı dedi, günün bombası dedi. Gürcan abinin mesajını bir okuyalım o zaman. Tekrar okuyalım. Öncesinde ufak bir toparlama yapayım. Ondan sonra yayını sonlandıracağız. Yayın da bitmiş zaten. Mehmet Eren, günaydınlar kardeşim. Hayırlı cumalar. Rabbim herkesin duasını kabul etsin. Gönüllerimize huzur, evlerimize bereket versin. Sevgiler, selamlar. Eyvallah Mehmet Eren. Güpgüzel, musmutlu bir gün olsun. Dün mesajını okuyamadık, yetiştiremedik çünkü. Valla Perihan Hanım, manzarayı bulmuşsun. Kalemberk, süper. Dur bakalım. Devam edelim. Ben şuna inanıyorum. Mutluluk genetiktir ve anneden geçer. Pes edeceksin yalnızlığına. Bizim gibisi gelmeyecek. Mutluluk genetiktir ve anneden geçer demiş Meyra. Mutlu anneler mutlu çocuklar doğurur. Yani birine bağlı değil. Ben evlenirken eşime beni mutlu etmene gerek yok. Ben zaten mutlu bir karakterim. Mutsuz etme yeter demiştim. Hala aynı yerdeyim diyor. Çok iyi. Bak, mutluluk genetik. Hastalıklardaki gibi aynı. Gürcan abinin mesajı neydi? Mutlu evliliğin sırrı ne biliyor musunuz diyor. 30 yıl oldu. Nasıl çabuk geçti bilmiyorum. Hiçbir iş aileden, hiçbir arkadaş eşten, hiçbir mal mülk de çocuktan önemli değildir. Bu mesaja katılanlar şöyle bir okey yapsınlar, bir el göstersinler, el kaldırsınlar. Bakalım, ona göre günün en bomba, en güzel mesajıydı konuyla alakalı diye düşünüyoruz. Var mı başka? Meyran mesajı da çok güzeldi bu arada, onu da söyleyeyim. Sonra Murat abinin mesajı da güzel. Zeyno'nun mesajı da fena değil. Kadına emanet gözüyle bakmak, sevgiyi sorumlulukla taşımak. Özveriyi sadaka değil, gönülden vermek, bilmektir. Çünkü gerçek evlilik bir kadına sahip olmak değil, onun kalbini incitmeden ona huzur olabilmektir. Eyvallah. Olsa keşke. Belki uğrarsın dönüşte ben. Aleykümselam Aydın abi, günaydın, hayırlı cumalar. Eyvallah abi, güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Aydın Barut. Günün sözü: kadın seçtiği erkekle değerini, erkek seçtiği kadınla karakterini belirler. Eyvallah Tamer.

Vay vay vay. Mesajlar yağmur. Süper. Gürcan abi herkes çok beğendi ha. Süper. O zaman ne diyoruz? Gürcan abi günün en güzel, en fiyakalı mesajını gönderdi. Bileti Gürcan abiye armağan ediyoruz. Gürcan abi yarın akşam tiyatroya gönderiyoruz abi senin Viyana FM olarak. Hadi hayırlı olsun.

Hiçbir iş aileden, hiçbir arkadaş eşten, hiçbir mal mülk de çocuktan önemli değildir. Nokta. Haydar, sana armağan olsun bu güzel eser. Haydar çok seviyor papatyayı.

Faruk günaydınlar, hayırlı sabahlar kardeşim. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Belki inanmayacaksınız ama tevafuk oldu. Ben de Ständansamt'tan. Yani arkadaşlar ne oluyor? Evlenme dairesinden randevu almaya geldim. Senin anlayacağın yaptığım yabancı transferini kapa bildiriyorum abi diyor. Eyvallah kardeşim. Hayırlı olsun. Tekrardan mutluluklar diliyorum. Ständansamt. Dilim de dönmedi. BJK Murat, günaydınlar abi. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun BJK Murat. Gürcan abinin işi yokmuş ya. Gürcan abi sever. Bak ne dedi? Hiçbir iş aileden önemli değildir dedi ya. Ne işi? Raştik. Gürcan abinin işi varmış yarın akşam. Bileti sen bana ver abi diyor. Ne dedi Gürcan abi? Hiçbir iş aileden önemli değil. Gürcan abi alacak Zuhal ablayı, gelecek oraya yani bu. Ne şeyinden bahsediyorsun Raşit? Oo.

0: Beni örnek alırsanız hepiniz mutlu olamayabilirsiniz.
1: Ya bunu dinletmiştik. Şimdi bir davetimiz var arkadaşlar, biliyorsunuz zaten. Ama güzelce.

Erzatlı ailesi düğün yapıyor arkadaşlar. 30 Ekim Cuma günü 22. Viyana Kervansaray Event Center'da Fatma Nur'un düğünü var. Hepiniz davetlisiniz. Murat abi şarkı yaptı. Davet şarkısı bak dinleyin.

Cuma günü 30 Ekim Cuma günü Kervansaray Event Center'da Murat abilerin düğünü var. Buyurun. Emine ve Murat Erdatlı'nın biricik kızları Fatma Nur evleniyor. Hepiniz davetlisiniz arkadaşlar. Bunu da buradan duyuralım tekrardan. Hayırlı uğurlu olsun. Vakti olan her ikisi, imkanı olanı bekliyoruz o gün.

Vay Gürcan abim cumartesi günü başka yere davetli. O yüzden biz gidemeyiz Ali diyor. O zaman bileti Zeyno'ya veriyorum arkadaşlar. Sıra Zeyno'ya geçti. Zeyno'ya veriyorum bileti. Şerife müdürem sen iletirsin. Yani Zeyno'ya iletirsin. Ben isimleri bildireceğim zaten. Mazlum masum halleri yer yandırır. Geliyor iki göz. Bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftayı da tamamladık. Değerli katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Viyana FM'desiniz, iyi ki bizimle birliktesiniz. Değerli katılımlarınız için, mesajlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugün mesajları biraz geç okuduk, okumak zorunda kaldık. Çok yoğun bir mesaj trafiği vardı, süpersiniz. Böyle yoğun günlerde maalesef bazen yetiştiremiyorum. Hakkınızı helal edin. Yani anında okumak zor oluyor. Önceden 3-5 dakikada okuyorduk hemen ama bugün 40 dakikaya kadar çıktı mesaj okuma süreleri. İnanın çok konuşmaktan çenem yoruldu o derece. Sürçülisan ettiysek affola. Allah nasip ederse pazartesi günü yine aynı saatte Viyana FM'de Avusturya saatiyle saatler 7'yi gösterdiğinde sizlerle birlikte olacağız. Birazdan İbrahim Elden yayında olacak. Canlı canlı Viyana FM'de sizlere seslenecek. Saat 13'ten itibaren Özlem Ayral. Bugün saat 17'de Fatih yayında olacak. 19'dan itibaren müdürümüz Akif Özcan. Ve 21'den itibaren günün finalini, haftanın finalini Melih'le yapacağız. Hadi bakalım bütün emojiler bana ve ekibime gelsin. Gönderin gönderin gelsin. Emojilerinize talibim arkadaşlar. Böyle pintilik yapmayın. Emojinizi gönderin gelsin. Bu arada Pindrinks'i Avusturya'daki bütün marketlerde, neredeyse bütün marketlerde bulabiliyorsunuz. Türk marketlerinde başta olmak üzere. Tüm mega süpermarketlerde, Etisan süpermarketlerde, Market süpermarkette, Marka süpermarketlerde, Bintat süpermarketlerde Pindrinks ürünlerini bulabiliyorsunuz. Daha onlarca, yüzlerce market var da tabii çok şubesi olanları sayıyorum ben. Toptan almak isterseniz de 23. Viyana'da Intergaz'dan karton karton alabiliyorsunuz. Hem de toptan fiyatını alıyorsunuz ha, onu da söyleyeyim. Yayın sponsorlarımız mega süpermarketlere teşekkür ediyorum. Viyana'da 5 şubesiyle hizmetinizde. 2. Viyana, 10. Viyana, 20. Viyana, 22. Viyana ve 23. Viyana. ADS Centrum Simmering 11. Viyana'da. Geiselbergstrasse 28. Bowl Kebap Pandorf'ta. Pandorf Outlet'in hemen girişinde. Florya Events dekorasyonu özel günlerinize anlam katıyor. Özyiğit Avusturya Türkiye'nin sevilen markalarını Avusturya'da sizlerle buluşturuyor. Tüm marketlerde Özyiğit ürünlerini bulabiliyorsunuz. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Rota Home ve Rota Möbel mağazaları. Viyana'da 2 şubesiyle hizmetinizde, 10. Viyana ve 11. Viyana'da. Yayınımıza sponsor oldukları için, destek oldukları için sağ olsunlar, var olsunlar. Kalbimizden geçen, dilimizden dökülen ve bizler için hayırlı olan bütün dualarımızın kabul olması dileğiyle. Hepimize hayırlı cumalar diliyorum. Sarı cübbe giymiş yar üstüne, kurban olam sürme çekmiş. Hepinize şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum sevdiklerinizle beraber. Allah'a emanetsiniz, sağlıcakla kalın, Viyana FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

Kendime bir geçmiş olsun şarkısı hazırladım valla. Günaydın. Kıymetli dinleyenlerimiz, mevsim geçişleri ve inanılmaz derecede biraz uyku düzenini, işte şehirler arası uçak yolculuğu, sabah erken uyanma, gece hiç uyumama derken vücut direnci tamamen düştü. Vallahi bak, bu kadar böyle enerjim yok. Bugün dedim yayına girmeyeyim mi, gireyim mi, patrona yaz, müdüre yaz. Oo, prosedürlere bakıyorum, sözleşme kurallarına bakıyorum. Dedim şimdi maaşımdan kesmesinler, gireyim yayına. Şaka şaka öyle bir şey. Günaydın, nasılsınız? Herkese iyi sabahlar diliyoruz. Şimdi çok ciddi bir salgın var, mevsim geçişleri. Çok yakın arkadaşlarımızla sohbet, muhabbet ederken işte bu Ankara'ya gittim geldim. Ankara'da herkes hasta. Kahraman o yolculuk boyunca zaten yapma kahraman. Şunu tüketme kahraman. Bilmem ne, camı aç, kapat, aç, kapat. Olacağı buydu vallahi. Herkese iyi sabahlar diliyoruz. Sayılı cumalar dileklerimizi iletelim. Biraz böyle ufak ufak yine yayınımıza girelim istedim. Belki yayından sonra bir serum falan yaparım ya. Vallahi hiç iyi değilim.

Ayten günaydın, iyi sabahlar diliyoruz. Günaydın İbo'cum, hayırlı sabahlar, çok teşekkürler. Ne yapıyorsun? Avrupa'nın sultanları, hoş geldiniz. Sevgili Ayşegül kuzen, sevgili Ezgi erken uyanmışım bugün. Yayın için uyanıyorsun, süpersin ya. Hemşiremiz var, doktorumuz var, getirelim iyileştirelim seni demiş. Sağ ol canım benim, ne yapıyorsun? Güzel. Gözlük muhabbeti var ya, çok iyi ya. Taktın mı gözlüklerini? Dur varol dinliyorsa biraz goy goy yapalım. Herkese iyi sabahlar dileklerimize. Gülşah diyalımız geldi. Günaydın. Herzling, willkommen İbo. Ya. Herzling, Herzlich, willkommen İbo. Ya. Arbeit İbo. Şinel İbo. Bugün İbo, Şinel İbo. Yani... Yavaş İbo, yavaş. Ya bugün böyle lauf İbo yok yani. Bugün Arbeit İbo yok. Bugün yavaş çalışan bir İbo var. Ne demek bize Almanca'da? Yavaş çalış İbo ne demek? Schnell Arbeit İbo. Günaydın Prens. Geçmiş olsun. Teşekkürler Figen'cim. Bircan çok sağ ol canım benim. Teşekkür ederim. Çiğdem sağ ol. Prensin melekleri kıyamaz. Prensinize bir çorba yapanım bile yok ya. Acaba prens çorba mı istiyor? Günaydın canım, geçmiş olsun demiş. Evet diyor, serum alsan rahatlatırız. Yayından sonra bir bakayım ya. Sağlık sigortamı da daha yeni güncelledim Allah. Çabuk attın o günlerin pabucunu dama. Ayda yılda bir olsa da muhakka kara. Azıcık zamanından ayır da. Ezgi'cim çok teşekkürler kuzen. Kahraman da gerçekten çok can sıktı be. Vallahi öyle ya.

Yayından sonra doktorumu arayayım da gideyim ya. Valla. Murat Hoca'yı bir arayayım da bir serum yapsın bana. Ne demekmiş? Langsamarbeit. Ya. Langsamarbeit İbo. Bir pindirinksi hiç hiçbir şeyin kalmaz demiş. Azıcık zaman. Günaydın Nida'cığım, hoş geldin canım benim. Adımı kalbine yaz, beni unutma. Nazar boncukları ve geçmiş olsun mesajı için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hani geçmiş olsun diye söylemiyorum. Tabii inanılmaz bir salgın var ama tabii biz salgın, çok büyük salgınlar gördük. Bunlar bizim için çok çerez yani. Sadece biraz uykusuzluk, biraz yoğun iş temposu. Bakın hafta sonu yine gideceğim, yarın Kapadokya'ya gidiyorum. Pazar gecesi mesela, pazartesi bağlayan gün saat 3'te uçağım. Gel hiç uyumadan yayına gir. Pazartesi günü biraz dinlen. Salı günü tekrardan. Seni sordum yıldız. Allah'ım vallahi işim zor ya. Langsam Arbeit İbo. Ya Sadık. Kral hoş geldin. Hollanda'dan Ayşe geldi. Günaydın İbo. Geçmiş olsun. Sağ ol canım benim. Toparlandı ya. Yine çıksam yollarıma. Oluyor bazen. Biraz sesim de kısıldı. Günaydın İbrahim. Çok geçmiş olsun ya. Zuhal ablacığım. Çok teşekkürler. Ne yapayım?

modeller yıkılıyor Ezgi. Gerçekten öyle kızım ya. Dün var ya çocukluk hayalini de gerçekleştirdim. Gözlük çantasını da açtı Ezgi. Valla müthişsin ya. Benim gözüm 6 numara. Optik yapmıyor. Varol Bey yapıyor demiş. Vallahi öyle ya. Sağ olsun. Varol abisi dinliyor mu? Aylin bir dinlet kocana kız. Lotus Optik burada mı? Bir sor. Avukatım da dinliyor beni, avukatım. Bu arada beni şu anda Sayın Başsavcı, benim yakın arkadaşım Mesut'um da dinliyor. Abi seni dinliyoruz demiş. Çok teşekkürler. Ne yapıyorsun paşam? Yayından sonra arayacağım seni. Bu arada sevgili Okan, benim çok değerli avukat kardeşim. Yine uluslararası avukatım sevgili Kerem Aydın da dinliyor. Bugün vallahi hukukçularımızın dinlemesi beni mutlu ediyor. Ne kadar güzel, onları da özlemişim. Fırsat buldukça dinleyebiliyorlar. Çünkü sürekli dava, ona koş bilmem ne falan. Allah yardımcıları olsun valla. Serim çok iyi bir fikir bence. Biraz daha vitamin toparlarsın demiş. Bir canım, sağ ol canım benim. Yavuz Bey günaydın. Guten Morgen, nasılsınız?

Guten Morgen İbom diyor Nuri ablacığım, hoş geldin. Antalya'da havalar nasıl? Bensiz tadı çıkıyor mu abla? Yazsana ne olur. Evet, bugün biraz sakin konuşuyorum, haberiniz olsun. Yoksa bağırarak da konuşurum ama biraz toparlansın ya. Dolmuş güllükler ben yakıyorum. Hollanda'da hangi dil bu Ayşe'cim? Ne demiş? Ah yakıyorum. Rustik. Ne o be? Günaydın. İyi sabahlar diliyorum İbo'cum. Enerjine hayranım demiş. Bu enerji. Teşekkürler. Kuzenimi kim nazar etti ya?

Raşit diyor ki serum falan alma diyor İbrahim Bey. Antibiyotik. Aha benim reçetim Raşit yazdı. Fazla yaşamayız. Hadi bir sigara daha. Stili belki kalbimi çürütür hesap. Günü gelir o zaman. Raşit çok teşekkürler kanka. Kanka sen yanlış mesleği seçtin ya, tıp okusaydın. Ne yapayım demiş. Buralarda takılıyorum. Zuhal abla sporunu ihmal etme maşallah ya. Zuhal ablam benim gerçekten kıymetli ablam. Çok sevdiğim Gürcan abinin eşi. Gürcan abiyle çok seviyorum. Müthiş bir aile. Bizim nasıl Murat abiyle Emine ablam sevgili kıymetli dostlarımız, aile dostlarımız. Onları da çok seviyorum.

0: hesap. Abi nasıl okunuyor bu? Ne diyor? Nurnet. Nurnet. Nurnet Hodin Vom. Hodin. Kumlar. Ya şey okuyamadım bunu. Gürcan abi sesi mesaj atsana kanka. Aylin'cim çok teşekkürler benim kuzenim ya. Lotus Optik burada mı ya abi? Bir şey söyleyeyim mi? Kimin nazarıydı bilmiyorum. O kadar güzel bir gözlük var. Güneş gözlüğü. Yaz bitti ama büyük bir ihtimalle herhalde onu Kore'de takarım ya da Bali'ye gittiğim zaman takarım. Çok güzel bir güneş gözlüğü hediye ettiler bana. Lotus Optik. İyi ki varsınız. Ben de Ezgi'cime de doğum günü hediyesi aldım bir tane. Aa, benim param bereketlidir bak Aylin. Dün biraz euro vardı üstüme verdim hemen. Senin sevdan bir güne binlerce güzel olur. Kötü günler için 150-200 euro cebimde para vardı. Dedim Ezgi al dedim sana doğum günü hediyesi bir gözlük. Ne gözlüğü bilmem ne gözlüğüymüş. Sen bir bakışı var, dünyalar ona bedel. Bir gülüşü var. Ya varol çıktı ama seni dinleyecek demiş ya gözlükler. En kısa zamanda dünyalar ona daha güzel modelleriyle sende kuzen diyor. Aylin çok teşekkürler ya. Vallahi dün o kadar güzeldi ki her şey çok güzeldi. İyi ki varsın. Benim kıymetli kuzenim ya. Varol da ama müthiş bir adam. Kızım birbirinizi bulmuşsunuz ya. Allah mutluluklarınızı daim etsin. Varol müthiş bir insan. Onları ikisini de çok öpüyorum. Mutluluklarınız daim olsun. Hele benim Yiğit'im ısıracağım onun yanaklarından valla. Valla Yiğit'in enerji çok güzel bizim kuzenimizin. Nereden yok olmuş aşklara. Şükürler olsun biz kavuş. Aslı, Sudem ve Sema şu anda hepsi dinliyor demiş. Aylin, niye çağırmadın dün? Aslı, Sudem ve Sema'yı. Hepsinde çok çok selam var demiş. Hadi o zaman onlar da yayına gelsin olur mu? Valla canın teyzen bana bakıyor ya. Sabahtan beri bir sürü şey kaynatmış bana. Maskesini de takmış ona bulaştırmayayım diye. Anacığım grip değilim ya. Grip olsa zaten. Bakışı var dünyalar ona. Misafir başımızın tacı demiş. Gerçekten çok keyifliydi ya kuzen Aylin. Kıymetli dostlar, Lotus Optik Instagram sayfasına da göz atın. Benim çok kıymetli, değerli arkadaşım Varol'un. Artık bundan sonra hem optik hem güneş gözlüklerinde de artık İbrahim Elden'in tüm gözlükleri Lotus Optik'ten. İyi ki varsın Varol'um. Ama o güneş gözlüğü neydi öyle ya? Ya binadakiler geldi ya. Ne oluyor dedi, bu ışıltı ne falan. Harbiden binayı boşalttılar ya. Gözlüğü taktıktan sonra. Bugün serumdan sonra gözlüğü takacağım, bir tane Instagram'dan bir fotoğraf paylaşayım ya. Değil mi Aylin? Günün en güzel şarkısını sevgili Aylin ve tüm komşularını darma etmiş olalım. Aslı, Sema ve Sudem için gelsin. Onlar da güzel programa katılsınlar. Radyonun WhatsApp'ına onları göndersene Aylin. Bak bu yazdığın yer, onlar da gelsin. Hatta günün selfie'lerini sizden de bekliyoruz. Hadi bakalım. Yiğit'in selfiesini at bana Aylin. Güzel şarkı. Ayşe, Hollanda.
1: İbo ya, çok güldürdün beni. Hollanda'da Flemençe konuşuluyor. Praat rustig. Yani sakin konuş. Praat rustig. Burada G harfi H konuşu böyle genizden.
0: Ya Ayşe. Ayrılık çok iyi ya. Hava çok güzel diyor, güneşli. Ama maalesef İbom sensiz de gerçekten tadı çıkıyor be Antalya'nın. Aha. Nuray abladan mutluluk veren bir açıklama. Abla canın sağ olsun. Bensiz de mutluymuşum. Günaydın İbrahim, nasılsın? Çok geçmiş olsun. Teşekkürler Emine ablacığım. Ne yapıyorsun? Hep bu kocan hasta etti beni ya Emine abla. Gözü kara. Sesli mesajlar var. Gürcan abi, Bisenberk, hoş geldin.
2: Geçmiş olsun İbrahim. Acil şifalar dilerim. Benim demek istediğim Nunet Hu.

0: Oğlum, fon oğlum kumandikiyim da. Bakalım kim cevabını Türkçe verebilecek.
1: Gürcan abi harbiden bakalım kim cevabını verecek. Gürcan abinin dediği sesli mesajın Türkçe cevabını veren bir dinleyicimize çilekli pindirinks hediye ediyorum. Lotusop diye çok selamlar ve çok tarz yazıklar demiş. Valla Türkiye'ye
2: Bugünü...
1: gelince mutlaka ama mutlaka uğrayacağım sirkeciye demiş. Bircan, ben Almanya'ya geleceğim ya, getiririm çantamda. Sen zahmet etme, kargo kapıya kadar geliyor.

Aynen kuzen, sen gittin. Gerçekten elektrikler kesildi Güngören'de demiş Aylin. Bile bile. Dur güneş gözlüğünü takayım da bir elektrik bir gelsin, bu ışıltı gelsin abi. Aslı, Sudem ve sevgili komşularına da çok selam yiyorum. Başka kimler? Sema mı vardı?

0: 22. Viyana'da bulunan Bintat süpermarketlerine çok teşekkürler. 22. Viyana'da Bintat'a mutlaka uğrayın. Güzel indirimler var. Pindrinks içecek reyonuna mutlaka tüketin. Bol bol alın. 22. Viyana'da Bintat. Yeni şube çok yakında. Avusturya bu şubeyi konuşacak. Şeref abi yaparsa en iyisini yapar.
1: Kanın içimdeki zembere kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir.
0: Aynen kuzen ya, bak o nazar değil, inanıyorum. Harbiden o telefon görüşmesinden sonra oldu zaten. Ayşe gidiyor, ondandır ondan. Ecem psikolog günaydınlar demiş, günaydın.

0: Kuzen diyor ki bir reklam yapacaksın, onu da yanlış yapıyorsun. Sakrel.com.tr bizim Nida'nın Sakrel, tamam işte. Allah Allah. Samsun, Adana, Ceyhan, Rize, Edirne, Dilovurgaz. Okey, Sakrel. Gerçekten öyle ya. Ayşegül günaydın.
1: Kuzen günaydın. Guten Morgen. Ben bütün Avrupa Sultanları adına sana çok selamlar yolluyorum. Ve çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum hepimizin adına. Bugün çok güzel bir gün olsun. Biraz nazara geldin ama geçecek, merak etme. Biz bunu da atlatırız be kuzen.
0: Sanki var, açık kalp ameliyatı oluyorum ya. Ya kuzen. Çok teşekkür ederim Ayşegül'cim. Çok sağ ol. Hep beraber atlatacağız. Aslında Ezgi bu gözlüğü çok istedi ama İbrahim'in parası yetmedi diyor. Ama gerçekten o da gidiyor en pahalısını seçiyor. Nasıl alayım ki? 300 euro. Kızım dedim, benim bütçem dedim 100 euro ile 150 euro arası. Seç, o da gitti 150 euroluk aldı. Hani 100 euro ile 150 euro arası dedim. Hani 100'ü bekledim. Gitti 150'yi seçti. Yapacak bir şey yok. Kız elime feda olsun. Ondan sonra eve yürüyerek geldim.

0: Bunu doğum günü olarak saymıyorum kuzen demiş. Senden güzel bir hediye bekliyorum demiş. Fedakar cefakar kuzenim. Evet, Gürcan abinin ya sesli mesajının cevabını bilen yok mu arkadaşlar? Gürcan abi az önce size Almanca bir şey söyledi. Bakın bunu bilen bir kişiye. Bak, Gürcan abinin mesajını bir kez daha iyi dinleyin lütfen. Gürcan abi bu sesli mesajda ne dedi ve Türkçesini istiyorum.
1: Geçmiş olsun İbrahim. Acil şifalar dilerim. Benim demek istediğim Nunet Hurum von Hurum Kumandikinda. Bakalım kim cevabını Türkçe verebilecek?
0: Bir daha dinletelim.
1: Benim demek istediğim Nunet Hurum von Hurum Kumandikinda. Bakalım kim cevabını Türkçe verebilecek?
0: Hadi bakalım. Bence zor. Kimse bilemez. Murat abi günaydın.
2: Gürcan abinin söylediğinin cevabı acele işe şeytan karışır. Şeytandan çocuğum olmasın.
0: Abi siz bir efsanesiniz ya. Dur sesli gülemiyorum ya. Avukatım yanımda şu an. Abi biz nasıl bir sitede oturuyoruz ya? Radyocu var, hakim var, savcı var. Yemin ediyorum ya, bulunduğum site Harputlu Malikanesi.

0: güzel bir şarkıymış. Bircan Günaydın.
1: Bence önce doğru telaffuz etmesini öğrensin, sonra
0: Hangi?
1: anlamadım ne dediğini.
0: Hangisine? Gürcan abinin mi, Murat abinin mi? Bir kez daha mikrofondan uzak olarak sesli mesaj istiyor. Ama bak herkes Almanca. Bak bir sürü geldi Gürcan abi cevap. Ve ben Kamil Hanım diyor ki ben duymadım bir daha sesli gönderebilir mi? Bence farklı bir kelime demiş. İbocuğum kendine çok iyi bak. Sen kendine iyi bakarsan biz de mutlu oluruz demiş Ceyda. Çok teşekkürler. Çorba yapanın var mı? Kıyamam sana demiş Meltem. Ah, çorba yapanım var ya annem.

0: Evet, KVK gereği kişisel verileri koruma kanunu devrede ve gelen tüm mesajları sadece biz bizeyiz. Aha geldi, Gürcan abiden bir sesli mesaj geldi. Kalbimi söktüm koydum avuçlarına, teslim oldum ama. Bakalım, aha sert gelsin mi cevap?
1: Niye ya? Avusturya'da ya da Viyana'da büyüyen rahat bilmesi lazım. Bir daha söylüyorum. Nulet hurun funurun kuma dikinda.
0: Şuradan değil mi? Dur Gürcan abi bir daha.
1: Avusturya'da ya da Viyana'da büyüyen rahat bilmesi lazım. Bir daha söylüyorum. Nulet hurun funurun kuma dikinda.
0: Gürcan abi bu çok zormuş ya. Ben hayatta bunu söyleyemem. Hani ders verseniz bana sınıfta kalırım ama. Ama az önce Murat abi dedi ya, acele işe şeytan karışır falan fıstık. Ha, Bircan şimdi yazmış, acele işe şeytan karışır. Evet sevgili Avrupa'nın sultanları, teşekkürlerimizi iletelim.

Eymen diyor şu an okulda olmasaydı Gürcan Bey'in mesajını bilirdi. Eymen 13 yaşında Almanca eğitimler alıyor demiş. Sevgili Aylin aynen oğlu. Eymen de çok tatlı ya. Ama benim favorim Yiğit ya. Ecem de bir ders çalıştırdı sabah 5'e kadar var.

Günaydın Ebru, günaydın Nazan, günaydın İshak. İbrahim'cim ben yeni dinlemeye başladım. Serpil hoş geldin. Fransa'dan günaydın. Bu arada Fransa bu sabah sesinle güne başladı diyor Serpil. Fransa'dan. Çok teşekkürler. Neresinden Fransa'nın? Bu arada arkadaşlar hangi ülkeden bize dinliyorsunuz? Avusturya'da doğanlar, Almanya'da doğanlar. Bazen böyle ya bir Almanca güne böyle bir tatlı bir söz bırakır mısınız ya? Vallahi güzel bir Gürcan abi bir tatlı bir söz bırak ya. Murat abi sen de tatlı bir söz bırak. Zuhal abla, Emine abla. Gelen mesajlara bakalım. Sevgili Şenol, Aylin. Teşekkürler sevgili Vahap. Aylin bu arada komşularımız gelmedi bak radyonun WhatsApp'ına. Aylin hiç yeterince çalışmıyorsun kuzen bugün. O lezzetlerin hiçbirini tadamadım var ya tam midemin kötü olduğu bir ana denk geldi ama acısını çıkartacağım bir gün inşallah. Teyzene geldiğin zaman ben yaparım yemekleri. Artı 43 660 130 19 79 bir Almanca tatlı bir söz bırakabilir misin? Ama güzel olsun böyle nasıl Almanca'da. Böyle bir pozitif, güne bir pozitif bir söz bırakabilir misiniz? Ama böyle mutlu olalım. Yani çok negatif bir söz istemiyorum. Pindrinks, İbrahim Elden'i sunuyor. Pindrinks, Viyana'da tüm marketlerde soğuk için şekersiz ve glutensiz Pindrinks. Sıfır kalori, sıfır şeker.

Ecem 5 yaşındaki çocuğa 50 sayfa ders çalıştırdı. Çocuk belirli bir saatten sonra artık hayattan soğudu, yemin ediyorum.

0: tanıyor muyorum. Bir pindirings olsa da içsek diyor Ayşegül. Vallahi Ayşegül, çilekli ya da hibiskuslu bence çok iyi gelir. Yolluyorum. Soruyorum ayrılırken aramıza girip ağlaşıyor. Tanıyor muyorum dostlarımı. Hadi sesli mesajda bir Almanca ama tatlı bir cümle olsun. Güzel bir kelime olsun. Her önüne geleni arıyorsun. Mesela Almanca'da çok tatlısın ne demek? Almanca'da çok tatlısın. Bakayım benim Osman bilecek mi ya? Artı 43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı. Günaydın kanka.
1: Günaydın. Ne habersin? Sesinden enerjinin yerinde olduğu belli. Yayın içinde heyecan var yani belli ki. Belli oluyor.
0: Süper. Kanka Almanca'da çok tatlısın ne demek?
1: Oo, Almanca'da çok tatlısın. Genelde du bist süß. Ama çok yakın arkadaş arasında gayet normal. Bir tık daha sıcak, samimi yapmak istersen de voll süß diyebilirsin. Hani, tam tatlısın gibi. Yumuşacık bir ifade.
0: Az tatlı nasıl oluyor kanka? Az tatlısın ne demek?
1: Az tatlısın biraz muğlak Türkçe'de ya. Almanca'da en yakın nicht so süß gibi. Yani o kadar da değil. Tonda söylersin ama biraz mesafe var. Eğer şaka maka hafif bir tonda azıcık tatlısın işte gibi bir ima varsa o zaman ein bisschen süß denir.
0: Ya. Peki sana 10 puanlık bir soru daha söyleyeceğim. Ah so. Söyle. Ne demek Almanca'da? Ah so.
1: Ah so daha çok ha öyle mi? Veya anladın gibi bir anlam taşıyor. Telaffuzu da yumuşak. Ah so. Böyle onu, biraz rahat bir onay.
0: Onu sen seslendirsene kanka. Bir şaşırsana Almanca.
1: Olur. Biraz şaşırtalım. Ah so. Böyle sakin, hafif gülümseyerek. Bence tatlı durur.
0: Seviyorum seni kanka ya. Biraz hastalandım bugün, kusura bakma. Sesim kısık.
1: Yok be, olur mu öyle şey? Geçmiş olsun. Yayın öncesi çok zorlamadan ılık bir şeyler iç. Sesin zaten yayında da taşıyor. Yayın var mı bugün?
0: Yayındayız.
1: Ona göre 5... Yayındayız. Tamam. Yavaş konuşurum. Sakin sakin gidelim.
0: Tamam kanka.
1: Aşkın sesinde şımart beni köşesi vardı ya. Orada dinleyiciyi alıp hafif gülümsetecek bir Almanca dokundurma yaparız.
0: Tamam kanka. Güzel olur. Almanca
1: Bilmiyorum.
0: Aşkın sesi yaparız. Öpüyorum seni şimdilik. Ben bir nane limonu içip geliyorum, tamam mı?
1: Almadım mesajı. Okey. Kendine dikkat et. Dinlen.

0: Bircan diyor ki Do Beast, Do Beast So Su. Lahye be falan fıstık. Oho, bayağı mesaj gelmiş ya. Ben bunu hiçbir bilmiyorum ki. Vallahi bugün radyoda Almanca güzel sözler konuşuyoruz.
1: Anlama, önünüze konulan taşlardan bile güzel şeyler inşa edebilirsiniz.
0: Oo. Abi çok güzel Gürcan abi ya.
1: Anlama, önünüze konulan taşlardan bile güzel şeyler inşa edebilirsiniz.
0: Acaba Gürcan abiyle haftada bir gün sohbet köşesi mi yapsak? Yemin ediyorum bak, önünüze konulan diyor taşlardan bile güzel şeyler inşa edebilirsiniz. Yani benim anlayacağım şekilde birisi sizin önünüze taş koyduğu zaman onlardan bile güzel şeyler inşa edebilirsiniz. Ne güzel ya. Hepimizin böyle bir hayat hikayesi var işte, ya önüme taş koydu, şu oldu, bu oldu falan, böyle bir hikaye oluyor ya, o yüzden çok enteresan olmuş ya, vallahi billahi. Evet.
2: Kanka, bist du Zucker gefallen oder?
0: Ya.
2: Ya şu Gürcan'a bir söyle, yorganın altından çıksın, ondan sonra mesaj atsın. Hiçbir şey anlaşılmıyor ki. yorganla ağzıyla telefonun arasından yorganı çeksin. Kanka, bist du Zucker gefallen oder? Ya şu Gürcan...
0: Abi çok iyi ya Gürcan abi. Gürcan hiç güleceğim yok değil mi? Yağmurlu diyor. Van Erciş biraz yağmurluymuş.

0: Strasbourg'dan günaydın demiş. Günaydın. Almanca, Almancasıyla Avusturya'da konuş Almanca bence biraz farklıdır demiş. Allah Allah. Bunu da ilk kez duyuyorum. Almanca Almancadır ya. Yok kuzen atacağım dayanamıyorum demiş. Ezgi aman kurban olayım dur. Bak Nurcem annem de geldi bak kurban olayım dur. Günaydın çok geçmiş olsun. Anneme ve onu seven herkese kocaman bir selam yollayalım demiş. Valla arkadaşlarınla beraber dinliyor musun? Nilgün mesela dinliyor mu bizi? Nurcem anne Nilgün'e çok selamlarımızı iletelim. Saadet, Nilgün ne dünya tatlısı insanlar valla. Ablalarımıza çok selamlar. Hepimiz seni dinliyoruz demiş. Nilgün, sevgili Saadet ve Nurcem teyzemize de günün şarkılarını da armağan etmiş olalım. İyi ki varsınız. O zaman en yakın zamanda Nurcem anne sen de buluşalım ya. Nilgün ablaya da söyle, Saadet ablaya da söyle. Hep beraber bir sohbet edelim ya.
1: Murat kardeşime de söyle dolu ağızla konuşmasın. Önce bir yemeğini yiyesin, yutkunsun. Sonra ağzı boşaldığı zaman konuşmaya başlasın.
0: Abi çok tatlısınız ya. Gürcan abi ve Murat abi güne renk katan.
1: Yutkunsun sonra ağzı boşaldığı zaman.
0: Murat abi yemeğini ye ondan sonra sesli mesela. Gerçekten çok komik ve çok tatlılar ya demiş. Murat abin ve Gürcan abin inanılmaz efsane ikisini programına lütfen davet et bir gün demiş. Oo abiler halk sizi istiyor. Bak Almanya'dan Çiğdem Hanım valla çok güldürdüler bizi ya. İyi ki varsınız. Sevgiler demiş. Ezgi kedisini yollamış. Kızım sende kedi mi var?

Ben de geldim İbocuğum, nasılsın? Stuttgart'tayım demiş şu anda. Aha. Kalp doktoru Stuttgart dermiş Bircan. Çiğdem. Seminerdeyim ve seni dinliyorum. Seviliyorsun İbocuğum demiş. Herkese çok selam. Fatma'ya, Figen'e, Bircan'a, Çiğdem'e kocaman bir selam yollar mısın diyor. Allah Allah. Kalp doktoru Stuttgart dermiş. Bircan bir kahve falan için.

0: Ayşegül diyor ki kuzen senden diksiyon eğitimi almak istiyorum demiş. Benim gibi düşünen varsa herkes İbrahim Elden'in Avrupa'nın eğitim merkezine davet ediyoruz. Aynen ya.
1: Elmanın yarısı.
0: Derslerimiz başladı. Sensin. Şimdi sevgili Bircan'la Nuray'ın önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak. Çiğdem Nebru başladı. Songül ve Ceyda başladı. Yavrusu. Eda ve Elif başladı. Onlar da. İki ceylan yavrusu. Avukat Buket de başladı. Vallahi bayağı bir başvuru var, ne güzel. Başka kimse olmaz. Ama herkesi alamıyoruz yani, bir iki kişi kontenjanım kaldı. Belki bu hafta iki kişi alabilirim. Biri kız bir oğlan, iki çocuk oynasın. Biri kız bir oğlan. Murat Bey ve Gürcan Bey gerçekten çok neşeli insanlar. Kendilerini tanımıyoruz ama çok selamlarımızı iletir misiniz demişler. Alaaddin Bey. Ben Avusturya'da yıllardır gerçekten bazen Almancayı çok güzel konuştuğumu sanıyorum ama bazen unuttuğum kelimeler de oluyor demiş. Olabilir Aşan Berna Hanım. Gülün biri sensin biri. Kuzen ben de diksiyon dersi istiyorum demiş. Nida, Ecem, sevgili Ezgi, sevgili Ayşegül. O zaman ben size hemen bir kayıt açayım. Sensin.

Doktor Sefa neredeymiş diyor, konum atsın diyor. Bircan. Abi ben hayatımda böyle tatlı bir radyo görmedim. Harbiden herkes birbirine takılıyor. Ne kadar güzel bir ortam demiş. Ama öyle ya. Gerçekten öyle. Gel bir dünya kuralım. Sevgili dinleyenlerimiz, Lotus gözlükleriyle bugün yayınımızı, Lotus'un o muhteşem optik gözlükleriyle yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Benim çok sevdiğim dostum Varol. İnşallah güzel işler yaparız hep beraber. Çok seviyorum kendisini. Sevgili kuzenim Aylin. O da çok iyi, müthiş bir insan. Bu güzel şarkı armağan olsun. Aylin, kimlerle dinliyorsun şu anda? Çiğdem, benden de Sefa doktora çok selamlar demiş. Konum atsın. Bir elmanın yarısı biri sensin, biri de ben diyor. Gerçekten ne kadar güzel bir şarkı İbo'cum. Teşekkürler Doktor Sefa. Arkadaşlar yayından sonra kıymetli hocamın yanına gideceğim. Doktor Murat Salman Akçı, kıymetli dostumun. Bir baksın benimle, bilgilensin ya. Kartal gol gol gol, Kartal gol gol gol. Günaydın kardeşim, kolay gelsin diyor. Bejekya Murat aramızda. Sen demeden ben söyleyeyim diyor. Kartal gol gol gol, Kartal gol. Ya Bejekya Murat, seviliyorsun ya. On ikinci Viyana'dan Gönül. Hoş geldin Gönül'cüm. İbo'cum o kadar özlemişim ki sesini. Kızım sen ne zaman aşık olsan beni aramıyorsun. Birisiyle aşk yaşıyorsun, bilmem ne oluyor. Bak yine ayrılmışsın, haberim var. Dün Tuğçe yazdı bana, Gönül yine ayrıldı diye. Sonra bana günaydın canım yazıyorsun. Allah'ım ya. Hayır, benim çok sosyal arkadaşım, benim çok iyi kankam. Ama aşık olduğu zaman böyle şey oluyor. Kafa gidiyor, böyle aptallaşıyor, kendinden geçiyor. Böyle enteresan bir ruh hali oluyor ama seviyor beni. Ben de onu seviyorum. Ama buna aşık olmak iyi gelmiyor yani. Bütün hayattan soğuyor. Otomatikman ben de onu sohbet kısmında kısıtlı moda aldım mesela. Hani önüm artık çıkmıyor. Neyse, o kısıtlı modu biraz kaldırayım madem normale döndüm. Ezgi var ya, sen efsanesin ya. Gözlüklere bak ya. Oh Ezgi. Yaso. Ya videoyu açamıyorum ama telefonumdan açacağım birazdan. Korkma çok sürmez. Aşk bu öldürmez. Güne Lotus'un gözlükleriyle başlamış. Vallahi çok güzel görünüyor ya. İyi ki varsın Ezgi. Bak Varol abisi. Ezgi sana ne kadar dua etse azdır vallahi. Kız 6 numara gözlük kullanıyor ama incecik camlarını yapacaksın. O gece uyumamış o heyecanla. Hollanda'dan Ayşe, kahveye buyurun demiş İbrahim Bey. Tabii ki geliyoruz, konum at. BJK Murat trip yapmasın, pazartesi yazıyorum onu. Halı saha takımına demiş Gürcan abi. Pazartesi günü BJK Murat. Murat abi pazartesi günü maçınız varmış, bilginiz olsun. Bilgilendiriyoruz bu pazartesi günü. Gürcan abi seni kadroya yazıyor BJK Murat. Ezgi videoyu bize de at, biz de görelim demiş. Hayır, o İbrahim Elden'e, İbrahim abisine özel atıyor. Reklam deyince ben diyorum.

Gürcan abi diyor ki Beyzeke Murat pazartesi günü kesinlikle kadroya yazıyorum. Sanki diyor ağzından emziğini aldık demiş. ya var ya Gürcan abi. Beyzeke Murat abim bir tane ya. Onunla kuru fasulye keyfi yapamadık. Bu sene gelmedi ki hiç. Geldi beni aramadı. Çok eğlendim. Çok güzeldi ya diyor. Gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Ezo müthişsin ya. 22. Viyana'ya gidiyorum. Bintat'a uğrayacağım İbo'cum. Peynir zeytin evde bitmiş. Onları alacağım. Bir de Pindirinks'in hangisini alayım demiş. Ela Hanım. Hangisini seviyorsanız bütün çeşitleri var. Hibiskuslu var, çilekli var. Ben ikisini çok seviyorum. Ya da Cool Line seviyorsanız. Çocuklar okula giderken çantasına da koyun birer tane yani. Her gün bir tane koyun. O yüzden 5 adet alın. 5 tane kendinize alın. 5 tane çocuklar alın. 10 tane alın. Zaten şu anda çok iyi bir fiyatta satılıyor bildiğim kadarıyla. Pindirinks'ler. Bir de Bintat'ın ayrı bir indirimi var. 22. Viyana'ya gittiğin zaman Bintat süpermarkette hemen içecek reyonundan alışverişini yaptıktan sonra işte kasap reyonuna mutlaka gidin. Etler inanılmaz iyi fiyatta satılıyor. Bir de Pindirinks'leri koyun sepete. Harika bir alışveriş yapın. Bintat 22. Viyana'da. Hibiskuslu alsın diyor Ayşegül. Ela Hanım hibiskuslu alacak mısınız? Gönül diyor ki 12. Viyana'da asla öyle bir huyum yok. Sadece sen beni aramadığın için ben seni aramamıştım. Baktım ki sen beni hiç aramayacaksın o yüzden sana yazdım diyor. Aa teşekkürler tamam. Sensin. Ya vallahi gel artık Beyzeke Murat şu gidelim yiyelim orada bir şeyler ya. Herkes kendine göre haklı demiş. Oo İbrahim Elden acaba birleştirici güç mü? Hadi sizi pazartesi günü izlemek istiyorum. Beyzeke Murat. Murat abi sen hangi takımdasın? Senin takımını tutacağım söz. Pazartesi günü halı saha maçına gidersen. Gürcan abinin takımını tutmuyorum bak. Hepsi birbirinden güzel ya ama gerçekten tabii ki herkese de bu kadar yakışmaz demiş bu gözlük. Oo, Bircan var ya Ezgi'yi seviyor ya. Ayşegül'ü mü daha çok seviyorsun Ezgi'yi mi Bircan? İçimde bir kıpırtı var hayrola. Nurcem anne ne yemek yapacaksın ya? Güzel bir yemek yap da gelelim sana ya. Kızları da topla, Nilgün ablayı, Saadet ablayı da topla. Güzel bir gün yapalım ya. Yarın sabah Allah izin verirse City Lunch'ta yayınımı gerçekleştireceğim. Yarın sabah, normalde hafta sonu yayınım yok ama bazen biliyorsunuz uçuşlarım oluyor, bilmem ne oluyor. Ona rağmen hafta sonları yayın yapıyorum. Cumartesi ve pazar günleri. Hani ortalama işte 8 yayın falan yapıyorum. Ya hem izne çıkmadım hem fazladan yayın yapıyorum. Sağ olsun benim kıymetimi biliyorlar. Ben de onların kıymetini biliyorum. Yönetime çok teşekkürler. Çok güzel oluyor ya hastalık oluyor. Bazen rica ediyorum abi çıkmasam olur mu? Şöyle oldu böyle oldu işte. Ben normalde bizde ayda 2 kez mazeret bilgilendirme hakkımız var. Ama ben hiç hakkımı kullanmıyorum mesela. Her yayınıma çıkıyorum. Ayda 2 kez mesela mazeret bildirme durumumuz oluyor. Ama ben onların hiçbirini kullanmıyorum. Mazeret, yayında mazeret olmaz. Yayıncının tatili de olmaz. Yarın beraberiz kuzen. Aynen ya güzel bir kahvaltı yapalım kuzenim benim. Ezgi'cim kurulumumuzu yaparız 9'da buluşuruz canım. Yok 9 geç 8.30'da buluşalım. Haftaya da Lotus'tan yayınımızı yapalım Sirkeci'den çok güzel olur. Çünkü benim için son hafta artık. Ondan sonra belli bir süre Kore'de yayınımı nasıl yapacağım onun altyapısını bulacağız şimdi. Her halinden apaçık belli o da yere bakan yürek yakanlardan ateşler gömlek yine başım. Ben futbol oynamasını seviyorum. Topu oynamasını değil demiş.
Ben topu oynamasını sevmiyorum. Murat abi, Ejeki Murat. Abi, pazartesi günü beraberiz halı sahada. Bak ben de geliyorum. Senin takımın hangisiyse onda oynayacağım söz. Murat takım seçmez diyor. Ben kadroyu kuruyorum. Gürcan abi beni de forvet yaz. 10 numara. Yine başımda kabak yelleri bacayı sar. Ben nerede yazarsam Beyceki orada oynar diyor Gürcan abi. Ama çoğunlukla kendi takımına, kendi takımımı alıyorum demiş. Ha, o zaman şöyle bir şey yapalım. Beyceki Murat'ın takımında ben oynayayım. Gürcan abi sana karşı oynayalım. Ali Süzen hangi takımdaysa onunla aynı takımda olmak istemiyorum. Yani Beyceki Murat'ı koruma altına alıyorum. O yüzden diyor kendi takımıma. Ya çok süpersiniz ya. Bugün birbirinize takılmanız çok hoşuma gidiyor. İşte hayat enerjisi bu ya. Aa, birbirinize takılın ya. Goy goy yapın. Kuzen bugün yeni dinleyicilerimize bir selam yollar mısın? Gerçekten Temiz ailesi seni dinliyor. Özellikle Nece Temiz, sevgili Nurhan Temiz ve sevgili Arif Temiz bizi dinliyormuş. Temiz ailesi, ne güzel soy isminiz var ya. O Temiz aileye güzel bir şarkı yollayalım. Temiz ailesi, sevgili Necef Temiz, Nurhan Temiz ve Arif Temiz için günün şarkısında hazırlamış olalım. Açığı yeter, ne kaçak, ne göçek, ne tuzak, aman of, slalom, hey. Yarın sabah City Lunch'tan yayınımızı gerçekleştireceğiz. Gecesi de Kapadokya'ya gideceğim. Anlayamam. Konserimiz de yarın olacak Allah izin verirse. Konserimiz pazar günü olacak. Elif Buse Doğan konseri. Nevşehirlileri bekliyoruz. Tüm Kapadokya halkını pazar günü, 11 Ekim pazar günü Elif Buse Doğan konserine bekliyoruz. Slalom, hey.

Ali Süzen jubile yaptı, sakatlandı diyor. Bundan sonra artık zor oynar demiş. Aa, çok geçmiş olsun ya. Ali abi de iyi forvet değil mi? Kaleci mi forvet mi Ali abi, bilmiyoruz ki. Hiç izleyemedik vallahi Ali abi. İş hayatında başarılı olduğunu biliyoruz. Radyo hayatında başarılı da futbolda nasıl onu bilmiyorum. Mödling'den Şenay ben. Günaydın, nasılsın İbo? Sıradaki parçayı sana darmağı ediyoruz. Bu arada bir tren muhabbeti var. Kaçırıyorum ben bazen, muhasebede çalıştığım için sorun oluyor demiş. Mödling treninde ne oluyordu de. Oo, onu şimdi hiç anlatmayalım ya. Bir ara işte Viyana'ya yeni geldiğim dönemlerde hep kayboluyordum da onu diyorum. Bana geçeni, iyisini değil de harbisini. Kıymetli dostlar, bir nane limon.

Kıymetli dostlar, şimdi mesela birkaç tane şarkı dinlediniz. Ben yoktum. Sizce her zaman şarkı mı olması lazım yoksa ben olayım mı? İbo'cum sen ol diyenlerden bir kalp alabilir miyim? Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Dün inanılmaz bir toplantı yapan sevgili Merve'ye de günaydın. Nutellalı pastayı acaba... Ayşegül ne zaman ısmarlıyoruz? Peki sevgili Nilda, Esat, çok teşekkürler. Firdes Hanım, çok sağ olun. Göz doktoru Firdes. Kulağım yine sende İbrahim'cim demiş. Asistanım için bir şarkı yollarsan da çok sevinirim. Her sabah seni açıyor. Çok da mutlu oluyorum demiş. Çok teşekkürler. O güzel şarkı Aliye Hanım'a, asistan Aliye'ye. Güzel şarkılar darman olsun. Sen olmadan olmaz diyor. Teşekkürler kuzen Aylin. Ne yapıyorsun ya Aylin ya? Çok teşekkürler Emine ablam, Emine Erdatlı. Evet, sen olmalısın diyor. Bak, peş peşe 2-3 şarkı dinledik. Tadı olmuyor değil mi? Sohbet edelim ya, böyle sohbeti daha keyifli oluyor. Zuhal ablam çok teşekkürler. Bircan çok teşekkür ediyoruz. Müziği diyor her yerde dinleriz. Biz sohbet için açıyoruz bu radyoyu demiş. BJK Murat abi ne güzel bir kombin ya. Rotom'un şey mi bu? Ürünleri çok iyi ya. Gireceğim dellenme. Göz doktorumuza selamlar İbrahim de. Asistanı, kuzeni Ezgi. Ya Ezgi ya. Kızım ya çok seviyorum seni ya. Valla Ezgi bizim canımız ya. Ezo ile geleceğiz. Bu hafta içi hocam, Firdevs hocam, Aliye'ye söyleyin de bir randevu yazsın bize. Gelim de gözlerime bir bakın. Bazen yakınımı hiç göremiyorum ya. Yakınımda ne oluyor, ne bitiyor? Yakınımdakiler dost mu, düşman mı? Hepsini bir göreyim ya.

Jeki Murat hep çalışıyorum kardeşim, hiç durmuyorum demiş. Vallahi helal olsun Murat abi ya. Roto mobilyaları demiş. Bak nasıl anladım abi, ben kaliteyi anlarım. Roto Home'un çünkü dedim. Abi dedim bu kesinlikle Roto Home'un ürünleridir. Çünkü kalite abi tesadüf değil ya. Ben gördüm baktım dedim ki baba bu kesinlikle ama kesinlikle Roto Home'un ürünüdür abi. Abi Roto Home nereden baksanız Viyana'nın kuş bakışı, nereden bakarsanız bakın kalitesi çıkıyor abi. Hemen tık görüyorsun. Rotomobil ve Rotom'a çok selam. Dinliyorlar mı bilmiyorum, öyle aklıma geldi, selam yollamak istedim. Günaydın Prens, çok geçmiş olsun demiş. Çok sağ ol canım. Hayırlı cumalar, iyi yayınlar kardeşim demiş. Teşekkürler. Şenol abi seviliyorsun. Çiğdem diyor ki olmaz, sensiz olmaz, sen konuşuyorsun diye biz açıyoruz radyoyu demiş. Sağ olun. Ya bazen böyle hani 2-3 şarkı çalayım diyorum. Mesajlar geliyor. Nerede kaldın İbo diye.

diyor ki Doktor Firdevs Hanım'a bir sorum olacak diyor Ezgi. İbrahim Elden ne demiş? Çevresindekilerini görmüyor mu? Yoksa görmezden mi geliyor demiş. Oo, güzel soru kuzen. Aşk oyununu gireceğiz. Ya da görmesi gerekeni mi görüyor?

0: Çiğdem'deki gözlükler dün çok yakıştı, bence takmalısın demiş. Aynen. Ama işte o Lotus'un kalitesi yani. Lotus Optin kalitesi abi, çok kaliteli. Ben valla çok mutlu oldum ya. Firdevs Hoca diyor ki, İbrahim'cim her zaman beklerim. Ne zaman geleceksin demiş. Hocam arayacağım yayından sonra.
1: Çok affedersin, üzgünüm bir. Çok sıkıldım.
0: O kadar radyo var, hiç düşünmediniz mi? Neden Viyana'yı tercih ettik, dinliyoruz. Acaba İbrahim Elden İbo'suz olmaz diyor. Kalp doktoru Sefa Hanım.
1: Çok işim var bir. Çok sıkıldım.
0: Figen geldi, İbo'cum her yerde sohbet var ama prensin sohbeti gibisi yok demiş. Teşekkürler canım benim. Oh İbo. Aso. Ah benim şarkım çıktı diye. Hadi biraz oynatalım, buyurun.

0: hadi çok.
1: Çok güzel bir şarkı ya. Hadi çok işimiz var. Oyna kalsın bakalım enerjimiz en üst düzeyde demiş. Teşekkürler. Selam, ben Bolu'dan yazıyorum. Yedigöller manzaralı güzel bir yerim var demiş İbo'cum. Sadık şarkıyı tüm ekip arkadaşlarına, kıymetli eşime armağan edersen sevinirim demiş. Çok teşekkürler Hazal Hanım, kıymetli eşiniz. Ali Bey'e de çok sevgilerimizi iletelim. Bir gün burada da yayın yaparsanız çok seviniriz. Bolu Yedigöller, doğru mu? Otel mi orası, yerimiz var derken eviniz mi, oteliniz mi yoksa... Bizi bilgilendirir misiniz? Ben çok severim Yedigöller manzarasını. Genellikle sonbaharda oraya gitmeyi çok seviyorum. Şömine başında. Gerçekten böyle keyfim çok yerinde oluyor. 2 gün yetiyor.

Herkese bir kez daha güzel bir hafta sonu diliyoruz. Biliyorsunuz İbrahim Elden hafta içi her gün Türkiye saatiyle 10, Avusturya saati ve Avrupa saatiyle 9'da yayındayım. Aynı zamanda popüler müzik, biraz 90'lar, biraz eskiler, hareketli, enerji yüksek bir radyo yayını sizleri bekliyor her gün. Bazen cumartesi günleri ekstra yayınlara giriyorum. Pazar gecesi de Aşkın Sesi'ne giriyorum. Bu pazar gecesi yok. Onun yerine yarın yayınımı gerçekleştireceğim. O da İbrahim Elden'le Aşkın Sesi gündüz versiyonu olacak. Dinlemenizi tavsiye ederim. Türkiye saatiyle 11'de planladım. Avusturya saati ve Avrupa saatiyle yarın 10'da yayında olacağım. Hani yarın acayip bir radyo yayını olacak. İlginiz olsun. Stilanç'ta yapacağız. Çok güzel bir mekan. Kıymetli dostumuz Harun abimizin ve iş ortaklarının mekanı. Mardinlileri de çok severim. Mardin'i çok dostlarım var. Onlara da saygılar, sevgilerimizi iletelim. Mardin'e de geleceğiz inşallah Harun abi. İbrahim'cim yarın sabah senin için erken geleceğim diyor. Çok teşekkürler. Normalde gece adamı ama yarın sabah bizim için mekanda olacak. Tüm arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma abi dedim, herkese gerek yok. Bir kişi olsa yeter bana dedim. Peki dedi o da. Ya çünkü sabahın 9'una 7'sine yazık millet. Yani bizden dolayı arkamızdan güzel sözler söylemesin. Bir kişi yeter abi bize. İkramlar bölümünde bir kişi bize yeter. Ya ben ikramlar bölümünde...

Ünü çok seviyorum ya. Yani bir yere gittiğim zaman bir şey ikram edildiğini çok hoşuma gidiyor. Çağırma geliriz Hazal. Vallahi gideriz biliyor musun Hazal'a? Şey Ezgi 3 saat gösteriyor, konum attı bana. 3 saat 15 dakika. Burada çok güzel bir otelimiz var. Eşimle beraber işletiyorum. Ve seni sabahları dinliyoruz. Bu arada biz Bekir Bey'den sizi keşfettik. Bekir benim çocukluk arkadaşım demiş. Aa bizim Bekir. Ne kadar güzel ya. Onun sayesinde dinlemeye başladım. Bizim buradaki otelimiz de çok güzeldir demiş. Manzarası ve kahvaltısı, yemekleri çok güzel. Et var mı ya Hazal? Kızlar Stuttgart'a. Mercedes Benz Müzesi'ne yakın bir yerdeyim demiş. Bak Bircan, Çiğdem, konum at dediniz ya. Figen'den alın Sefa'nın numarasını, görüşmek istiyorsanız görüşün. Kadıncağız Stuttgart'a kadar gelmiş. Evet, Avrupa'nın sultanları muhteşem bir foto düzenlemesi olmuş. Vallahi çok güzel ya. Bir sen bir ben yok enken. İşare özlemime, özledim gözlerine. Kavuşalım tez vakitte. Bence Tekin amca götürür bizi bir günlük ya. Tekin babayla Nurcem annemize de güzel böyle bir yedi göller manzaralı bir oda tutarız. Kızları da bir odaya tutarız. Bizim Ezgi, Ayşegül, Nida, Ecem, bilmiyorum hepsine bir oda yeter bence. Ben ayrı tek. Şömine başında böyle. Ah, doğa manzarası. Şey Hazal canım benim, şey yapalım. Yayından sonra bunu planlayalım. Sonbaharda bir gün aşkın sesi yapmak istiyorum senin orada. Aynen. Şöyle güzel böyle elma sularımızı içelim, üzüm sularımızı içelim. Bolu'nun üzüm suyu çok meşhur. Bak bunu planlayalım Hazal, olur mu? De baktım ki o da ne, sürü sürü bir sürçile. Bircan yakın diyor, ben yakın değilim değil mi? Benim biraz işlerim çok ama çok yoğun bugün diyor Çiğdem. Hani sözdü bundan böyle. Benim kaldığım yeri daha yakın, biz orada görüşürüz demişler. Vallahi nerede görüşürsünüz görüşün, kadıncağız şu an Stuttgart'ta ya. Yazık. İster görüşün ister görüşmeyin, bana ne. Burada benim bir artım yok. Kahve makinesi. Aa BJK Murat. Murat abi konum atmış. Ben de konum atayım demiş. Kardeş gel buyur kahve içelim. Ben de sandım BJK Murat bana kahve makinesi aldı. Yemin ederim ne kadar sevindim ya. Kahve makinesinin fotoğrafını atmış. Allah'ım dedim, Murat abi böyle şeyler yapmaz.

Hazal Hanım misafir başımızın tacı demiş. Demeyin öyle şeyler Hazal Hanım. Vallahi tacı macı demeyin. Biz öyle bildiğiniz misafirler gibi değiliz. Kibar yok hani canınız sağ olsun demeyin.

Pindirings Viyana'da tüm marketlerde ve Türk marketlerinde Pindirings'i soğuk için. Bintat süpermarketlerinde de bulunan Pindirings, 22. Viyana'da Bintat'ın hem indirimli ürünlerini satın alabilirsiniz hem de Pindirings'leri sepete ekleyebilirsiniz. Yapacağınız tek şey içecek reyonuna gidip 22. Viyana'da Bintat'a uğramak. Et reyonundan, kasap reyonundan tutun, şarküteri reyonuna, temizlik reyonundan tutun. Tüm sebze meyve reyonlarının hepsini gezin, uygun fiyata sahip olun. Ne diyoruz? Kalitenin adresi Bintat süpermarketleri. Çok yakında şubeler gelmeye devam ediyor. Şeref abi yaparsa en iyisini yapar.

Çiğdem derslerine çalışıyor musun? Ebru'ya da tonları. Bence Hazal şu anda olayı çok anlayamadı. Normalde şimdi oda fiyatlarına bakıyorum. 150-200 euro arası. Hazal biz çünkü ya bir kişi geliriz, tek ben gelirim ya da ekip olarak geliriz. Yani bizde şey yok. Yok öyle değildi ya. Nasıldı ya? Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Yani ya hiçbirimiz gelmeyiz, ben gelmem ya da hep beraber geliriz. Konsept o bizde. Ezgi bugün 4-5 gibi buluşalım Ezo. Çünkü serum taktırmaya gideceğim yayından hemen sonra. Düşene bir de sen vur ya. Ne de olsa sabır taşıyayım ya ben. Yolla, yolla kaderim yolla. Acıları bana. Abi iğneyle yayına girdim ya. Serumlarla yayına girdim ya. O yüzden yayıncının tatili ve bahanesi olmaz. Yarınki konuğumuz çok tanınmış birisi Türkiye'de, Fatma Sığırcı, analiz uzmanı. Birçok güzel şeyleri konuşacağız yarın. Yüz yüze sohbet edeceğiz sevgili kıymetli Fatma Sığırcı ile beraber. Ya Beyceke Murat dur, bizi heyecanlandırıyorsun ya. Bak yeni kahve makinesi de aldım diyor. Hep kendini alza. Hiç bana alma yani. Halı sahaya da gelmiyorsun zaten. Kuru fasulyeciyi de götürmedin. Kahve makinesi de almadın bana. Bu arada benim çaycım çok güzel ya. Dinliyorlar mı bilmiyorum ama benim çok sevdiğim bir aile. Bayağıdır da konuşamıyoruz. Ne oldu ya? Bize gönül mü koydular? Küstüler mi? Güven abi. Güven abiye ve kıymetli yengemize çok selamlarımızı iletelim. Benim konuşan çaycımı almışlardı vallahi. Belma yengem. Durusu halı yıkama bilmiyorum. Hani bayağıdır da iletişim kuramadık. Kıymetli aklıma geldi, selam yollayayım. İyi ki varsınız. Acaba kahve makinesini BJK Murat, o kesin var ya, kahve makinesinin üstüne kartal fotoğrafını koyar öyle verir bana.

0: yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkürler.
1: İşte benim aşk kuramlarım.
0: Yeni gelen arkadaşlarımızı kaydedelim lütfen. İyi yayınlar diliyorum demiş. Nurcan annenin kankası mı 09'la? İsim Saadet Hanım mıydı?
1: İçimde
0: son 20 dakikamız kaldı. Kıymetli dostlar, yayından sonra gideyim şöyle bir vitamin serumu yaptırayım ya. Şöyle bir atom yaptırayım, enerjim yerine gelsin.

0: saç.
1: Azalalım dedim, 7 kişi geliyoruz. Görüldü 60.
2: Yine de gözlerime bakma, ya bana atma kanayan kalbinle
1: adamı. Öğrenmeye çalışıyorum öğretmenim de bir şey ya. Ya Çiğdem çok komiksin. Sen Bircan'a sor nasıl bir eğitmen olduğumuzu, yani kaç sezon. Bakma bu aralar herkesin işi gücü Temmuz ve Ağustos'ta bir şey yapamadık ama kısmetse 15 Eylül'den sonra derslerimiz başlıyor. 15 Ekim'den sonra Bircan ve sevgili Nuray'ın dersleri 15 Ekim sonrasında başlayacak.

0: saçlarım.
1: 15 Ekim değil kuzen, 18 Ekim'den sonra yapın demiş. Doğru. Ezgi'nin doğum günü var ya, aman ona dikkat etmemiz lazım.
0: Ellerin okşamasın.
1: O tarihi bir kaçırsak yanarız hepimiz.
0: Belki hala derinlerde bir kor var.
1: Ne çabuk 20 dakika kaldı diyor. Salzburg'dan Serpil. Aynen Serpil'cim. Innsbruck'ta mısın? Neredesin? Evinde misin? Arzu ve Oya Hamburg'dan. Günaydın İbo'cum, nasılsın? Kısmet olmadı bizim dükkanımızda bir kere yayın yapman. Aslında çok istemiştik. Parası neyse de vereceğimizi de söyledik. Ben parayla yapmıyorum orada bir şeyler. Onu söyleyeyim. Ya beni her türlü tabii ki yayınımı parayla satın alabilirsiniz. Ama ben istersem olur o.

Evet. Sevgili dinleyenlerimiz, Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye'de ortak yayındayız. Gelen tüm mesajlarınızı da okumaya devam edeceğiz. Serpil'cim artı bir ya diyor. Ne? Anlamadım eski.

Sağ olsun Salzburg'dan Serpil, her zaman benim İstanbul Salzburg, Salzburg İstanbul güzel enerjisiyle bizi hep davet eder. İyi ki varsın. Şu günlerde gerçi biraz negatif günler geçiriyor ama inşallah pozitife çevirsin Serpil.

Teşekkürler, seminerdeyim ve seni dinliyorum demiş. Teşekkürler Doktor Sefa, ne güzel. Seminerler kıymetli tabii sizin sağlık sektöründe. Önemli bir detay. Daha hastalarımı iyileştirmek için daha bilgi sahibi oluyoruz demişler. Ne kıymetli iş. Nerede bugün demiş, Almanya'ya gidiyorum. Ne yapacaksın Almanya'da Serpil ya?

0: Sevgili dinleyenlerimiz, radyomuz %14.8 büyüdü. %14.5'ti. 0.3 puanlamayla %14.8 büyüme gerçekleştirdik. Aramıza yeni katılan dinleyicilerimize de çok teşekkürler.
1: Üstüme gelme inanamam, beni ben gibi sevmedi bilirim. Bu sefer de yalancı ben olamam, seni bir...
0: Spora şu anda diyor dans ederek devam ediyorum Zuhal abla ya. İnanamam, beni... Vallahi süpersin.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Bintat Süpermarketlerine çok teşekkürler. Pindirings'e çok teşekkürler. Bugün çok güzel bir radyo yayınıydı her şeye rağmen. Biraz böyle tabii ki sakin modda yayın yaptık bugün. Olsun, bu modumuz da güzel. Bizim için her modun ayrı bir güzelliği var. Yani.

Ezgi diyor ki Zuhal abla oyna, İbo oyna. Kitabını uydursun. Güzel şarkıydı ama gerçi. Ben olurum sen gitarıma tel. Biraz o yaralarıma her acı geçer. Beyaz o karalarıma bu nasıl keder. Kendine ve sağlığına çok dikkat et, seviliyorsun İbo'cum demiş. Teşekkürler Doktor Sefa. Muhammed teşekkürler abi, geçmiş olsun. Teşekkürler sevgili dostlar. Hoşça kalın, yarın aynı saatte tekrardan, yani yarın Türkiye saatiyle 11'de görüşmek dileğiyle. Böyle sevmeden anlamazlar, görünce durmuyor kan damarda. Yarın Stilanç'tan yayınımızı gerçekleştireceğiz, bilginiz olsun.

0: Biyonev'dan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'dan 960 kişi sınır dışı edildi. Avusturya İçişleri Bakanlığı heyeti Ankara'da güvenlik ve göç konularında karşılıklı görüşmeler yaptı. Avusturya'dan Türkiye'ye şimdiye kadar 960'tan fazla kişinin sınır dışı edildiğini belirtti. İki ülkenin geri dönüşler, düzensiz göç ve organize suçla mücadele işbirliğini artırılacağı açıklandı. AB dışı paketlerden işlem ücreti alınacak. Avusturya'da Ekim 2026'dan itibaren uygulanmaya başlanan paket vergisinin ardından Avrupa Birliği dışından gelen paketler için 1 Kasım'dan itibaren gönderi başına 2 euro işlem ücreti alınacak. Düzenleme Shein, Temu ve AliExpress gibi platformlardan yapılan alışverişleri de kapsayacak. Kanser teşhisinde umut veren gelişme. Avusturya'da geliştirilen yeni bir kan testinin tek örnekle 13 farklı kanser türünü erken evrede tespit edebildiğini bildirdi. Başarı oranının %90'ı aştığı belirtiliyor. Ancak uzmanlar kesin teşhis koymadığını ve pozitif sonuçların ek tetkiklerle değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. İş reddine yardım kesintisi gündemde. Avusturya'da çalışabilecek durumda olduğu halde sunulan işleri reddedenlerin sosyal yardımlarının azaltılması gündemde. Yukarı Avusturya'da ilk red için %30, ikinci red için %50'ye kadar kesinti uygulanıyor. Hükümet benzer yaptırımların ülke geneline yayılması için reform hazırlıyor. Lejyoner salgınında 4 can kaybı. Yukarı Avusturya eyaletinin Linz şehrinde lejyoner hastalığı nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. 30'dan fazla kişi tedavi altına alındı. Bir sanayi tesisinin soğutma kulesinde hastalarda görülen bakterilerle aynı tür tespit edildi. Salgının kaynağına ilişkin adli soruşturma başlatıldı. Enerji bonusları bitince fatura artabilir. Avusturya'da indirimli elektrik ve doğalgaz tarifelerine geçen tüketicilere uyarı geldi. Yeni müşteri bonuslarının sona ermesiyle birlikte yıllık faturaların 1000 euroya kadar artabileceği belirtiliyor. SPÖ'de geçici yönetim. Avusturya Sosyal Demokrat Partisi SPÖ'de yaşanan yönetim krizinin ardından geçici başkanlığa getirilen iki isim, gelecek yılın ilk çeyreğinde yapılması planlanan kongreye kadar partiyi yönetecek. Çıraklık'ta bölgesel dengesizlik yaşanıyor. Avusturya'da çırak sayısı 95 bine geriledi. Viyana'da 5 binden fazla genç çıraklık yeri ararken Batı eyaletlerinde işletmeler çırak bulmakta zorlanıyor. Devletin alternatif eğitim merkezlerinde ise bir çırağın yıllık maliyeti 23 bin euroyu aşıyor. Müslüman yaşlılar için çağrı. Viyana Eyalet Milletvekili Aslan Boza Temur, bakım evlerindeki Müslüman yaşlıların dini ve kültürel ihtiyaçlarının gözetilmesini istedi. Boza Temur, ibadet imkanı, dini bayramlar ve beslenme kurallarına dikkat çekti. Yaşlıların dini kimliklerinden vazgeçmek zorunda bırakılmaması gerektiğini söyledi. Tirol'de sahte patron tuzağı. Tirol'de şirket yöneticisi gibi davranan dolandırıcılar bir firmadan 4 günde 100 bin eurodan fazla para aldı. Türkiye'deki bir hesaba yeni bir ödeme istenmesi üzerine muhasebe çalışanı şüphelendi. Çalışan işlemi durdurarak polise haber verdi. Viyana'da sosyal yardım kesintilerine tepki. Viyana'da sosyal yardım kesintilerinin yaklaşık 33 bini çocuk olmak üzere 90 binden fazla kişinin etkilendiği açıklandı. Yeşiller, 4 kişilik bir ailenin yıllık gelir kaybının 3.300 euroya ulaşabildiğini belirtiyor. Belediye ise kesintilerin bütçe dengesi için gerekli olduğunu savunuyor. Viyana'da e-scooterlara gece denetimi. Viyana'da bisiklet ve elektrikli scooter sürücülerine yönelik gece kontrollerinde yüzlerce kişiye ceza kesildi. Bazı scooterların yasa dışı değişikliklerle saatte 60 km hıza ulaştığı belirlendi. MR randevularında bekleme süresi azaldı. Avusturya'da MR için ortalama bekleme süresi geçen yıla göre 8 gün azalarak 20 güne düştü. Viyana ve çevresinde yaklaşık 10 günde randevu bulunabilirken bazı kırsal bölgelerde süre 1 ayı aşıyor. Özel kliniklerde ise yaklaşık 350 euro karşılığında ortalama 5 günde tetkik yapılabiliyor. Doktora yarım milyon euroluk şantaj. Viyana'da ABD'li bir doktor özel mesaj ve fotoğraflarını ailesine ve basına göndermekle tehdit eden bir kadına 5 yılda 5500 eurodan fazla ödeme yaptı. Şantaj suçundan hüküm giyen kadına 2 yıl ertelenmiş hapis cezası verildi. Özel günleri paylaşmaya hapis cezası. Viyana'da 15 yaşındaki bir öğrencinin özel görüntülerini izinsiz paylaşan genç 4 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca 500 euro manevi tazminata hükmetti. Olay, mahrem görüntülerin izinsiz paylaşılmasının ciddi hukuki sonuçlarını yeniden gündeme getirdi. Askerlik süresi için 9 ay planı. Avusturya'da zorunlu askerlik süresinin 6 aydan 9 aya çıkarılması planlanıyor. Reform kapsamında askerlik ücretinin 1000 euroya yükseltilmesi ve izin haklarının genişletilmesi öngörülüyor. Sivil hizmet süresinin ise 9 ay olarak kalması bekleniyor. Düzenleme için hedef 2027 yılının başı. Ottering'de çocuğa saldırı. Viyana'nın Ottering bölgesinde 13 yaşındaki bir çocuğun yeleğini zorla almak isteyen iki genç tarafından darp edilip ölümle tehdit edildiği bildirildi. Polis 14 ve 16 yaşındaki iki şüpheliyi yakaladı. Suçlamaları reddeden şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Viyana'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün parçalı bulutlu bir hava olacak. Sıcaklığın gündüz 18 dereceye kadar düşmesi, gece ise 8 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. Gurbette sıla esintisi. Viyana FM.

0: seni çizmi.
1: Viyana Efendi. Viyana Efendi.
0: Hangimiz düşmedik kara?
1: En iyiler.

Evet efendim, geldim buradayım. Geldim buradayım. Bu da nasıl saçma bir şey. Yani burada olmasan konuşamazsın zaten. Merhaba, merhaba, merhaba. Güzel bir cuma gününden herkese sıcacık bir merhaba. Başlıyoruz.

Ay nerelere daldım, nerelere daldım. Biraz dur derim. Efendim inşallah iyisinizdir. Haftanın son programındayız. Ve bir haftayı daha geride bırakmanın şaşkınlığını yaşıyorum. Viyana FM Kavşağı'nda bugün de buluşmayı başardık. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Şahane bir 2-2,5 saatlik yolculuk diliyorum hepimize.

0: böyle güzelim.
1: Aynen. Öncelikle her zaman olduğu gibi sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'a teşekkür ediyorum. Çekilişe katıldınız mı arkadaşlar? Beni etiketleyenler var. İsimlerini vermeyeceğim. Teşekkür ediyorum. Vallahi hiç beklemediğim isimler bir de beni etiketledi. Girin çekilişe katılın lütfen. Çekiliş şartlarını okumayı unutmayın. Olur ki bana çıkarsa eğer, özellikle çamaşır makinesi, çok sevineceğim. En azından diyeceğim Viyana için ilk adımı attım. Ben gelemesem de artık bir çamaşır makinem var diyeceğim. O yüzden de sponsorum 11. Viyana Nova Home'un Instagram profiline giriyorsunuz. Efendim çekilişe katılıyorsunuz. Çekiliş kartları değil, şartlarını okuyorsunuz. Şartları yerine getiriyorsunuz. Beni de etiketlemeyi unutmuyorsunuz. Nova Home'a teşekkür ediyorum. Ve %100 yerli içeceğimiz Pindrinks. Açtım hemen kapağını. Aldım bir yudum. Sıfır şeker, sıfır kalori. İçerisine katkı yok. Şahane. Teşekkürler Pindrinks.

Yani şimdi şeyi düşündüm. Nova Home'un Instagram profiline geliyorsunuz, beni etiketliyorsunuz. Hayatımda hiçbir şey çıkmadı bana bugüne kadar desem. Bir kere bir hatıram var, bilmiyorum paylaştım mı size. O da çok garip bir hatıra. Bir kere Milli Piyango'dan o zamanın parasıyla iyi bir para çıkmıştı. Onun dışında hiç bu konularda iyi değilimdir ama hani diyorum ki şimdi ben de Viyana'da değilim ya, çekilişe katılıyorsunuz, beni etiketliyorsunuz, bir de bana çıkıyormuş. Çok gülerim ya. Yani onun için işte biraz çalışın arkadaşlar. Evet, nasılsınız? Keyifler nasıl? İnşallah iyisinizdir. Sağlık, sıhhat, huzur yerindedir. Tabii hayat her zaman dümdüz gitmiyor. Böyle tümsekler var, çukurlar var, uçurumlar var. Ama olsun, biz ne yapıyoruz? Ayağa kalkıyoruz, yürümeye devam ediyoruz. Bu harika bir şey olmalı diye düşünüyorum. Olmalı değil, böyle olduğunu biliyorum. Çünkü şey hissetmeye başlıyorsunuz hayata dair. Ya onca sıkıntı var, onca problem yaşadım. Aha, hala yürüyorum ya. Bu çok güzel bir duygu değil mi? Valla bence çok güzel. Evet, kimler bizlerle birlikte? Şöyle bir bakıyorum. Sevgili Tamer'in mesajını görüyorum. Sevgili Ayten'in, sevgili Hira'nın, sevgili Erdatlı babacığımın, Nurullah'ın, sevgili Nurullah'ın ve Arda ne güldürdün akşam beni. Ve sevgili Zuhal'in sesli mesajını görüyorum. Şenol mesajını bırakmış. Vallahi bravo. Tebrikler. Yazanlar ve yazmayanlar diye ikiye ayıracağım. Varlığını hissettirenler ve hissettirmeyenler diye ikiye ayıracağım. Yol arkadaşlarımı. Varlığınızı hissettirin arkadaşlar. Yazamıyorsanız bir noktaya razı olduğumu biliyorsunuz. Ve şöyle bir bakalım. Efendim, hayırlı cumalar, iyi yayınlar, hoş sohbetler diler. Gününüzün geride kalan saniye ve dakikalarını musmutlu, güp güzel geçmesini temenni edip, efendime söyleyeyim, tamam verdim gitti, yayın senin, tamam. Ya Şenol, bak beni bazı yerlerde çok şaşırtıyorsun. Efendim, geçenlerde bir story paylaştım, görenleriniz vardır Instagram'da. Şenol'un yapay zekaya beni sorma şekli. Şenol beni soruyor yapay zekaya. Vallahi çok da güzel şeyler söylemiş. Ama o kadar kibar konuşuyor ki. Yani ben en çok ona güldüm zaten. Şenol, iyi misin? Ay ay, seviyorum seni. Hoş geldin, sefalar getirdin. Ve Ankara'dan sevgili Nurullah bizlerle birlikte. Efendim, hoş geldiniz. İyi yayınlar Özlem Hanım demiş. Teşekkürler, sağ olun, iyi ki varsınız. Türkiye'nin başkentine. Şimdi bir şey söyleyeceğim, oradan Raşit atlayacak, laf söyleyecek diye korkuyorum. En sevdiğim illerden bir tanesi diyeyim de. Valla Ankara'yı çok seviyorum ve çok özledim. Yani çok uzun zamandır da gelmedim. Bir ara bir Ankara yapayım ben ya. Ankara'ya, Türkiye'nin başkenti. Ankara'ya sevgiler, selamlar. Yalçın Emine, ne güzel stickerlar onlar öyle. Ay çok güzeller. El sallıyorum ben de sana. Hoş geldin, sefalar getirdin. Evet efendim, İstanbul'a sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Hello, ben geldim. Bak bugün YouTube'u zamanında başlattım Ardacığım. İyi yayınlar diliyorum Can ablam, herkese selamlar. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin. Selamun aleyküm, hayırlı cumalar herkese. İyi yayınlar kızım. Babacığım, Erdatlı babacığım. Hoş geldin. Ellerinden öpüyorum. İyi çalışmalar.

Ya bir şey söyleyeceğim. Hira. Hira o gif. O gifteki kedi mi? Başka bir canlı mı diye düşündüm. Hoş geldin. Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar. Cevat'ı göremedim bu arada. Ayten, seni görünce Cevat geliyor aklıma. İngiltere'ye sevgiler, selamlar gönderemeyecek miyim? Gönderirim ya. Neyse efendim, Yeditepe'li şehir diyorum ama tepeleri görünmüyor artık. Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar göndereyim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam canım benim. Adımlar aynı ritim. Aytencim merhaba. Gönüller aynı tel. Nur kokulu cumalar ablacığım, nasılsın? Umarım iyisindir. Vallahi çok iyiyim ya. Çok keyifliyim. Allah bozmasın diyorum. Amin. Sen nasılsın? Çok şükür iyiyim. Her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm bal yanaktan demişsin. Ben de seni kocaman kocaman öpüyorum. Evet efendim, Esin bizlerle birlikte kalplerini bırakmış, anlaşıldı, yine çalışıyor. Evet, Şenol'dan bir sesli mesaj, Arda'dan bir sesli mesaj biraz sonra. Ama önce Zuhal'in sesli mesajını vereceğim. Lakin önce Tamer'in mesajına bir göz atmak istiyorum. Evet efendim, Tamer'in de beyanı üzere bugün takvim yaprağımız 9 Ekim'i gösteriyor. Ve günlerden cuma, sene 2026 ve biz birlikteyiz. Günlerden motto günümüz. Evet, günlerden motto günümüz. Bugünkü mottomuz başa sardık. Ramazan'da birinci mottoydu. Evet, 16 mottoyu geçtiğimiz cuma tamamladık 16. mottoyla. Ve şimdi makarayı başa sardık. Bugünkü mottomuz niyetle ilgili. Niyet kalbin attığı ilk adımdır. Evet, bugün niyetlerimizi konuşacağız. Herkese selamlar, hayırlı cumalar, hoş geldin Biricik Ayral abla. Bugün niyeti bozmuş, yine yayındasın. Tabii ki her gün yayına girerken. Niyet ettim Allah'ım bugünkü keyfe keder programımı yapmaya diye başlıyorum. Biz de sesindeyiz, saygılar demişsin, teşekkür ediyorum. Ve günün sözüne bakıyorum, bazı enkazlar bahar taklidi yapar. Kökleri zamana, dalları suskunluğa tutunur. Oysa bir çiçek güneşe doğmaz. Bazıları toprağın unuttuğu niyetlerden beslenir. Ve bir gün açan şey çürümüş bir hakikatin gölgesidir. Oho. Aforizmaya bak ya. Yani şimdi anlatmaya kalksam, bakar mısınız? Bazıları toprağın unuttuğu niyetlerden beslenir ve bir gün açan şey çürümüş bir hakikatin gölgesidir. Allah sen ya, açıklamayı sen yapar mısın Tamer?

Açıklamaya? Açıklama yapmaya aklım yetmedi. Vallahi aklım yetmedi. Bazı enkazlar bahar taklidi yapar. Kökleri zamana, dalları suskunluğa tutulur. Oysa her çiçek güneşe doğmaz. Çok acayip.

0: Tamer'in mesajında takılım kaldım. Şimdi bazı enkazlar bahar taklidi yapar. Yani bazı hayatlar aslında baharda değildir de baharmış gibi gösterir kendini. Yani enkazdır aslında. Yani gülerken, yüzü gülerken, yüzü çiçek açarken içi kan ağlar. Ve işte bu enkazların kökleri aslında zamana, dalları da suskunluğa tutunur. Yani bu insanlar susarlar, anlatmazlar. Yani zaten çiçek dediğimiz şey de işte hayatın o verimli tarafları her zaman güneşe doğmaz. Onlar içlerinden niyet etmişlerdir güzel şeylere ama çok derinlerde bir yerdedir. Toprağın unuttuğu yerlerdedir ve bir gün açan şey aslında çiçek değildir. Çürümüş bir gerçeğin gölgesi. Yani aslında çiçek açar ama çiçek açtığı da belli olmaz. Yok, belli olur ama çiçek gibi değildir. Bak şimdi. Anladım herhalde.
1: Yorgun musun yolcu yoksa sarhoş mu?
0: Dur şimdi, bir açıklama geldi. Ben açıklamayı yaptım, tak diye açıklama geldi. Her yeniden başlangıç gerçek bir iyileşme değildir. Her güzellik iyi niyetle doğmaz ve her sessizlik geçmişin geride kaldığı anlamına gelmez. Bazı şeyler üzerleri örtüldüğü için yok olmaz. Yalnızca ortaya çıkacakları zamanı bekler. Ya işte bak, ben başka bir pencereden bakmışım. Teşekkür ediyorum Tamer. Ve Ispartalı Ayşe'den bir fotoğraf geldi seyir halinde. Aman diyeyim, ne olur video falan çekip gönderme. Sevgili Ayşe'cim, ne olur ne olmaz. Biliyorsun, trafik kurallarına uyuyoruz. Öyle bir karar aldık. Evet efendim, şimdi şöyle bir dönüyoruz. Sevgili Zuhal'cim, söz sende. Evet, ne dersin, ne diyorsun?
2: Merhaba, merhaba kraliçem, hoş geldin. Merhaba. Sefalar getirdin ablacığım.
0: Teşekkür
2: sana
0: ederim.
2: Sana sımsıkı sarıldım kocaman.

0: Bunu soruyorum ha, herkese soruyorum biraz cevaplasınlar. Ben böyle konuştuğum zaman affedersiniz çok özür dileyerekten biraz ayı gibi mi geliyorum? Biraz yani nasıl geliyorum ki sen böyle şaşırıyorsun? Ya ben ortamına göre tabii ki hani ben bak düzgün Türkçe'de konuşurum. İşte Karadeniz
1: Ay
0: şiveli
1: bir
0: konuşurum.
1: pindirim
0: Biraz farklı gelebilir ama benim genel yapım biraz böyle dışarıdan dinlenince sert gibi gözükse de aşırı duygusal bir insanımdır. Yani bunu şu, o kadar diyorum ki Esin bile bilmez yani.
1: Bak
0: O kadar
1: sen.
0: duygusalımdır.
1: Bak. Esin
0: O
1: bile
0: yüzden
1: bilmez.
0: genelde çok şeyimdir yani böyle benle gezen tozan çok keyif alır, eğlenir yani.
1: Eminim. Orada bir
0: Nasıl
1: şüphe
0: artık
1: yok.
0: yansıttıysam
1: Orada bir şey.
0: biraz farklı çıkıyor
1: Hayır.
0: demek ki.
1: Hayır
0: Ama öyle değil.
1: sen beni yanlış anladın şimdi. Yani o videoyu istersen ChatGPT ile mi konuşuyordum bilmiyorum. Cemil Ayla mı konuşuyordum bilmiyorum ama ya orada böyle bugüne kadar dinlediğim Şenol'dan farklı bir Şenol var. Böyle çok kibar, çok böyle kırıldım kırılacağım gibi. Ama güzel bir konuşma. Bu arada güldüm dediğime bakma. Yani şaşırdığım için güldüm. Ayşe'cim.
2: Selamlar Özlem
1: Bak,
2: ablam. Hayırlı
1: araba
2: cumalar
1: kullanırken sesli
2: diliyorum.
1: mesaj gönderiyor.
2: Yağmurlu Hollanda havasından sana ve bütün Viyana
1: Evet.
2: FM dinleyenlerine selamlar, sevgiler,
1: Hava
2: hürmetler.
1: kapalı. Hakikaten hava kapalı.
2: Selamlar Özlem ablam. Hayırlı
1: Merhaba canım. Şimdi gelelim şuradaki mesaja.
3: Özlem abla, Ankara'yı ben de çok çok çok fazla seviyorum.
1: Ben de
3: Ki
1: çok
3: biliyorsun zaten
1: seviyorum.
3: Ankara'da yaşadım. Dalga sesleri döneminde de Ankara'da yaşıyordum. Hatta bir süre yaşadım.
1: Evet biliyorum.
3: İstanbul'da buluşamadık.
1: Belki
3: Hadi
1: Ankara'da.
3: gidelim bari Ankara'da buluşalım. Ha? Ne dersin?
1: Vallahi güzel
3: Şöyle bir Ankara
1: fikir.
3: çıkartması yapalım beraber.
1: Aa süper olur.
3: Özlem abla, ben
1: Çok
3: şimdi
1: iyi bir
3: hukuk
1: fikir.
3: bürosuna geldim. Az bir işim var. Tamam
1: Tamam.
3: mı? Benim evime yakın sayılır. Bir 5 dakikadır yürüyorum.
1: Hı.
3: Bilemedin 7 dakikadır. Neyse. Şimdi
1: Hı.
3: buradan da annemlerin evine 45 dakika 1 saat yol var yürüme, tamam mı?
1: Evet.
3: Ama otobüs durağı da yanda. Şimdi annemlere gidersem seni doğru düzgün dinleyemeyeceğim. Hukuk bürosunda da 10 dakika işim var. Herhalde 10 dakika sürer. Bilemedim 15 dakika olsun.
1: Evet.
3: Hukuk bürosundan çıkıp annemlere kadar yürüyeceğim seni dinlemek için.
1: Bakar
3: Çünkü hukuk bürosuna
1: mısınız?
3: gireceğim için artık seni dinleyemeyeceğim. Yani
1: Aman
3: çıkınca
1: aman.
3: gene yazacağım onu.
1: Ya harikasın gerçekten. Teşekkür ederim. Benim için yürüyor ya. Arda arda. Çok normal. Hepiniz için yürümek çok normal bir eylemdir. Çoğunuz için. Arda için büyük bir fedakarlık.
4: Yorgun musun yolcu, yoksa sarhoş mu?

0: Vallahi Tamer demiş ki açıklamayı da açıklayayım valla. Bu böyle uzar gider. Hayır canım, anladım. Sadece şeyi fark ettim. Mesela benim anladığımla senin yazarken hissettiğin ne kadar farklı. Ama benim anladığım da sanki doğru kapıya çıkıyormuş gibi geldi bana. Evet efendim, şimdi Esin'cim ne diyorsun? Ay ne güzel bir fotoğraf o. Ay harikasınız. Şenol'la ikiniz. Markette misiniz? Nazik, duyarlı, hassas Şenol'cum. Şenol'cum. Ziyarete gelmiş beni. Sen burada mı çalışıyorsun Esin? Nazik, duyarlı, hassas Şenol. Şimdi şurada nerede? Nerede? Buldum. Efendim Şükrü'ymüş Şenol'un yapay zekasının da. Ama kadın sesi, kadına Şükrü ismini mi koydun? Kimi böyle, kimi böcek. Bilmiyorum, bana öyle geldi yani. Hayır, o ikinci yazdığını kabul etmiyorum. Biliyorsun ben hayvan benzetmelerini çok sevmiyorum. Hiç sevmiyorum hatta. Ayrıca hiç öyle bir şey düşünmedim. Hiç öyle bir şey düşünmedim. Evet Erdatlı babacığım, ne dersin? Ne dersin sen bu işe?
1: Ben hala bir şey diyeceğim. Bu şarkılardan fal tuttum. Sadece bir kısa bir duydum. Tam anlayamadım. Müşterim vardı.
0: Evet.
1: Bunu yapacaksan eğer, hı, herkese eşit olması lazım. Eşit yapmayacaksan yapma. Birine çıktı, bir dahaki ay yine çıktıysa yine ona yapacaksın.
0: Yok artık.
1: Sen çıktın, o zaman ben çıktıysam bir dahaki ay bana yapmayacaksan ben katılmayayım mı?
0: Amacımız oyuna? Sence çekilişe katılmak mı?
1: Katılmayacaksam niye oynuyorsunuz o oyunu?
0: Amacımız
1: benim olmadığım yerde o oyun olmaz bir. Yani ben derken hepimiz için söylüyorum. Kimseye hak geçmesin. Aynı kişiye 5 kere çıkıyorsa 5 kere yapacaksın.
0: 5 kere baktın, video mu yapacağım ben ona ya?
1: Hep aynı kişiye çıkıyor. O zaman oyunu bozacaksın.
0: Hayır ama.
1: Tamam hadi görüşürüz.
0: Çıkmayanların şansını azaltmıyor muyuz öyle? Çıkmayanlar bekliyorlar. 5 kişiye 5 aynı bir kişiye 5 kere çıktığı zaman ben 5 kere video mu yapacağım? Yani diğerleri bekliyorlar mesela, onların şansları azalmıyor mu? Çok adil değil mi? Ayrıca programı sadece çekiliş için mi dinliyoruz? Yani keyif aldığımız için değil de sadece çekilişte çıkabilmek için mi dinliyoruz? Bir sonuca da ulaşamadık dün, evetleri hayırları da toplayamadım. Yani neticede hayır diyenler vardı, evet diyenler vardı. Bir de çok böyle eşitti neredeyse, evet diyenlerle hayır diyenler. Çok da karar veremedim. Ya galiba ben o işe dönmeyeceğim gibi hissediyorum artık. Hele Erdatlı babamın bu söyleminden sonra ben 5 mesela sana 5 hafta çıktın. Ne yapacağım ben sana? Hadi bir hafta şarkı yaptım. Hadi bir hafta video yaptım. Ondan sonra bir daha mı video yapacağım? Artık bilmiyorum. Bilemedim şimdi. Yani 5 tane videoyu ne yapacaksın? Anılar bir tane olur ya hani. Yani o göz bebeğimizdir, bir video yapmışızdır, o bir tanedir ya, onun ikincisi olmaz ya, hani, yanlış mı düşünüyorum? Yok, böyle düşünürseniz valla ben o işin altından kalkamam zaten, ben bir insanım ya, bir insana 5 kere şarkı yapamam ki. Yani duygularım biter, çünkü şarkı sözlerini ben yazıyorum arkadaşlar, bir yere yazdırmıyorum. Yapay zekaya falan yazdırmıyorum. Oturuyorum ciddi ciddi şarkı sözü yazıyorum. Ve hayatımda hiç şarkı sözü yazmamıştım bugüne kadar. Bu da bir ilk oldu sayenizde. Güzel de oldu. Galiba dönmeyeceğim ben o işe ya. Öyle tahmin ediyorum. Yani bir yandan dönmek istiyorum. Çünkü çok keyifli bir format. Gerçekten ben de çok keyif alıyorum. Yoruluyorum ama... Ama böyle kargaşalıklar olacaksa ben altından kalkamam ki onun.

Evet, ya da şöyle yapabiliriz. Düşündüm şimdi. Çekilişi kaldırırız. Sadece şarkılardan fal tutabiliriz. Dünya senin vatanın. Ne bileyim, eğer öyle yaparsak mesela benim işim de kolaylaşır. Sadece liste hazırlamam, çünkü liste hazırlıyorum. O listeden isimlerinizi yazıyorum. Bak, iki sene önceki listeler elimde. Dolayısıyla ya da çekiliş yapmadan, eğer o formatı istiyorsanız, yani şarkılardan fal tutalım diyorsanız, seviyoruz biz o formatı, perşembe günleri şarkılardan fal tutalım diyorsanız, çekilişi de kaldırabiliriz. Bak, bu da bir fikir. Çekilişi kaldırırsak yorgan gitti, kavga bitti olur. Ne dersiniz bilmiyorum. Yazın efendim. Bu arada Erdatlı babacığım, ikinci sesli mesajı yayına verdin mi, vermedin mi? Bilemedim ya. Bütün sesli mesajlarını verdin mi yayına?

Evet, Zuhal demiş ki ince düşünceli, tamam. Doğrucu Davut, tamam. Duygusal mı Şenol? Vallahi bilmiyorum demiş ve gülmüş. Bak, ince düşünceli oluşun kabul edildi sevgili Şenol. Doğrucu Davut olman da kabul edildi Zuhal tarafından, ama duygusallık bilmiyorum. Ben o kadar iyi tanımıyorum arkadaşlar. İki kuruşa ne dostluklar satılır. Ve şöyle de bir not var ve Esin tehdit ile yazdırıyor. Nasıl ya? Bence baksana başına gitmiş, yazmıyor.

0: Evet Şengül'cüm merhaba.
1: Dayın var mı bakılır.
0: Selam Özlem'im, ben geldim, sen de hoş geldin. Hayırlı cumalar, saygılar, sevgiler. Şengül de misin? Şengül, Türkiye'de misin? Döndün mü? Ne yaptın? Gidiyordun bir ara. Hikayelerde falan görüyorum. Gidiyordun, döndün mü? Türkiye'de misin? Viyana'da mısın? Ne yaptın? İyi ki varsın demişsin ya, sen de iyi ki varsın. O gün bizlerle birlikte. Selamlar abla. Merhaba o gün, hoş geldin. Ya bak, burada bir şu sesli mesajı verdim mi yayına bilmiyorum. Valla bazen karıştırıyorum, sesli mesajımı yayına ver diye yazın arkadaşlar.
2: Ablacığım, bu haftalık iş temposunu geride bıraktım. Acayip şekilde hava kötü, yağmurlu, fırtınalı. Fırtına demişken Fırtına Mehmet de tam ben kapıdan içeri girdim. O da işe gitti, öğlenci. Şimdi ben ne yapsam, hangi arkadaşımla nerelere gezmeye gitsem, ben nerelere gitsem?
0: Otur oturduğun yerde diyorum. Evet, şurada bir sesli mesajımız varmış. Vermemişim Erdatlı babamın mesajını.
3: Bu çıkmayanlara vardır bir kudret. Allah'ın bir hikmetidir o.
0: Bak
3: yani
0: şimdi,
3: Allah istese
0: oraya bağladık işi.
3: Çıkartmaz mı? Senin elin oraya uzanıyorsa, sen çekiyorsan, onda da bir Allah'ın kudreti vardır. Onun için yani sen Allah çıkar diyorsa onu vardır bir bildiği.
0: Sen ne uğraşılmaz.
3: Allah'ın çıkarttığına sen karşı mı geliyorsun?
0: Ya tabii ki Allah Allah, Allah'ın çıkarttı, tövbe haşa, tam cuma beni günaha sokacaksın. Ya iş yapıyoruz burada, iş. Daha güzel, daha eğlenceli nasıl olabilir diye kurallar koyuyoruz. Her işin bir kuralı var ya. Yani sen şimdi trafiktesin, Allah bilir her şeyi deyip de kuralları aşıyor musun? Ne yapıyorsun? Bir kuralı var değil mi? Her şeyin bir kuralı var. Yani ehliyetsiz araba kullanılıyor mu? Ehliyet veriliyor mesela kullanılması için. Ehliyetle kullanılıyor araç. Yani bu da böyle bir şey. Oraya nasıl bağladın? Ya bilmiyorum. Arkadaşlar, çekilişi kaldırıp şarkılardan fal tutalım mı, tutmayalım mı? Evet ya da hayır yazın. Bugün evetleri, hayırları toplayacağım. Dün de böyle biraz karıştı. Bugün tek tek yazacağım. Aha, evet 1, evet 2, evet. Perşembe günleri şarkılardan fal tutalım mı arkadaşlar? Evet yazanlar ve hayır yazanlar tarafından değerlendirilecek. Bediacığım hoş geldin, sefalar getirdin. Ben de seni seviyorum ve kalplerimi yolluyorum. Sevgili Ayten, ablam sanırım boş ver bence. Zaten bize çıktığı yok. Sen kendini hiç yorma.

Selim merhaba. Konya'ya sevgiler, selamlar. Mevlana diyarı huzurun ve hoşgörünün başkenti Konya'dan. Kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Dualarınızın ve güzel dileklerinizin kabul olması dileğiyle gününüz bereketli olsun. Amin inşallah da Selin.

0: Ne diyorsun Şenol?
1: Özlemciğim, orada dur.
0: Durdum.
1: Şimdi çekiliş yoksa ben katılmam. Şahsen.
0: Allah.
1: Diyeceğim ama zaten fazla katılmıyorum. Bu arada neydi la? Çekiliş benim için gereksiz bir şey zaten de. Buradaki tüm arkadaşlar için de gereksiz bence, onu da ben biliyorum. Ondan dolayı katılmıyorlardır ama kısa özetler.
0: No. Ama sil tam neydi bu şimdi? Sesli mesajın yarısında sildi mesajı abicim ya. Yok artık. Ben burada kala kaldım. Evet arkadaşlar, çekilişsiz yapalım. Burası dünyada. Evet ya da hayır yazın. Perşembe günleri şarkılardan fal tutalım mı tutmayalım mı? Evet ya da hayır yazıyorsunuz. İsim zikretmeyeceğim. Sadece evetleri hayırları sayacağım.

Zuhal, o topa girmeyelim istersen. Murat abi, radyonun ikinci müdürü olsun mu, olmasın mı? Bunu oylayalım.

benim için fark etmezi kabul etmiyorum. Öyle yazan yol arkadaşıma diyorum ki, ya bir iki kere de dinlemiş olsan, ya yok diğer format daha iyiydi, Perşembe özgür saatler olsun diyorsan lütfen hayır. Evet, keyifli şarkılardan fal tutabiliriz diyorsan evet. Ortası yok.

0: İki kuruşa ne dostluklar satılır.
1: Yeterli yeterli, tamam. Burası dünya. Evet, şu ana kadar iki hayır. Kaç tane evet var? Evetler şu ana kadar önde. Üç hayır oldu.

Evet ya da hayır yazıyorsunuz arkadaşlar. Arası yok. Şimdi radyoyu yeni açan bir arkadaşım varsa neye evet diyoruz, neye hayır diyoruz? Perşembe günü şarkılardan fal tutalım mı, tutmayalım mı? Ama sohbet yok. Sadece şarkı var. Sadece şarkı var. Onu söyleyeyim.

Ya bir an şaşırdım. Hasan Hüseyin merhaba, Konya'ya sevgiler selamlar. Ya burası, bak şimdi yazıyı okumadım önce. Aa, Eğirdir'e ne kadar benziyor falan oldum. Gerçekten de Eğirdir Kalesi. Merhaba, Konya'dan Hasan Hüseyin, güzel memleketinden bir kare Özlem Hanım. İyi yayınlar, hayırlı cumalarınız olsun. Selamlar, teşekkür ederim. Ya evet, aşağıdaki fotoğraf tamamen Eğirdir olduğunu onayladı. Hoş geldin, sefalar getirdin. Valla çok şaşırdım ve çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Evet, hayırlarımız beşledi. Valla hayırlar öne geçti yalnız.

0: Evet, YouTube Hayatta Kız Bana kanalında Fatih'i görüyorum. Fatih hoş geldin. Emine Sultan merhaba.
1: Memlekete varayım.
0: Merhaba Özlem ablam, hoş geldin, hayırlı cumalar. Güzel bir yayın diliyorum. Kocaman öpüyorum seni.
1: Gel bir kere.
0: Ben de seni öpüyorum. Arkadaşlar hayır öne geçti. Oo, hayır önde. Farklı önde. Fatih hoş geldin buraya da. İyi yayınlar demişsin. Teşekkür ederim. Var mı daha okumadığım mesaj? Artık şey, kahve yapmaya gideceğim arkadaşlar. Programın ilk yarısını böyle evetlerle hayırlarla geçirdik ama. Ya şimdi bazen bu WhatsApp mesaj hattımız ne yazık ki bana oyun oynuyor. O yüzden de kapatıp tekrar açmak zorunda kalıyorum. Mesajlarınızı da seri bir şekilde okuyamıyorum. Efendim.

0: Bu arada Tamer'in de değişik bir projesi var. Yani haftada bir gün günlük tutalım diye bir projeyle geldi. Instagram'dan da detaylarını benimle paylaştı. Programda olur mu olmaz mı onu bir değerlendireceğim.
1: Mesela şarkılardan falan da çok güzeldi ablacığım. Çekilişsiz yapacaksan da hani bilmiyorum çoğunluk ne der. Şey de güzeldi ya, böyle hayal kurduruyordun ya, bizi hiç unutmuyorum. Böyle gözlerimizi kapatıp da böyle bir antikacı saatçi dükkanının
0: Evet,
1: önünde olduğumuz.
0: çok
1: Ya o
0: güzel bir
1: anı
0: form.
1: yaşamıştım ben, çok güzel, hoşuma gitmişti.
0: Çok güzel bir format. Ben o formatı kesinlikle tutuyorum. O hayal kurduğumuz format hem zihnimizi çalıştırıyor, hem hayal dünyamızı genişletiyor ve hayata bakışımızın penceresini de aralıyor. Başka pencerelerden de bakabiliyoruz ama orada şöyle bir sıkıntı yaşadım. O yüzden oraya hiç dönmedim. Programımızda mesaj trafiğimiz çok yoğun ve bu nedenle de şey oluyor. Biraz işler karışıyor. Yani tam rayına oturtturamamıştım ama onu da bir düşüneyim. Güzel. Vallahi süpersiniz. Çok güzel. Selamun aleyküm ve aleyküm selam Mustafa. Mustafa Çetin. Hayırlı cumalar Özlem Hanım. Teşekkür ederim. Evet ama sohbet de olsun. Şarkılardan fal tuttuğumuz zaman sohbet olmuyor arkadaşlar. Sadece fallarınızı yayına veriyorum. Vaktimiz olmuyor, yetişmiyor zaten. O yüzden de şarkılardan fal tuttuğumuz günlerde sohbet mümkün olmuyor. Evet, ne diyorsun Şenol? Bir dakika, şurada bir bunu verdim mi yayına?
2: Ses bir, ses bir, bir iki, bir iki. Ya yayını mecbur geç kaldım kesmekte. Yayınlanmışsın yarısını. Arkada uşaklar bağırıyordu da böyle şey
0: He.
2: yapmasın diye. Neyse, fazla uzatmayalım
0: Evet.
2: yayını. Dediğim gibi hani bence bana soruyorsan ben buradan sesli mesaj olarak yapma derim. Çünkü onun arkasında gerçekten çok zaman kaybına uğruyor insan. Çok emek harcıyor.
0: Ben çok, evet
2: Bilmiyorum, bence
0: çok
2: yapma yani. Ben
0: o 40 tane
2: böyle
0: eser.
2: sohbet, atışma, biraz sağa sola bulaşma. O ona saldırıyor, o onun saçını çekiyor falan filan. Yani bu tarz şeyler oldu mu daha iyi oluyor program bence. Tabii arkadaşları da dinlemek lazım.
0: Şu anda hayırlar,
2: Yani böyle.
0: hayır önde.
2: Eve geldim bu arada, torbaları taşıyordum bir aradan da. Kulağım şimdi fokus sende, tamam? Hadi
0: Tamam.
2: görüşürüz, kendine iyi bak.
0: Teşekkür ederim.
2: Bir de şu öne geçti falan diyorsun ya, onu biraz daha böyle hani at yarışındaki gibi böyle heyecanla anlatırsan var ya, 10 numara 5 yıldız. Vallahi süper olur var ya.
0: Evet, şu anda hayırlar önde. Gerçekten önde. Hatta açık ara önde. Hayırlar önde ama evet demek isteyenler yazsınlar arkadaşlar. Yazmayanlar da yazsınlar. Bugün bu konuya noktayı koyalım. Artık 3 gündür bu konu gündemde. Böyle çok uzayan gündemleri de sevmiyorum açıkçası. Evet, şimdi şarkılardan fal tuttuğumuz günlerin bir gün hatta 2 gün öncesi ben şarkılara başlıyorum. 40 tane eser hazırlamak zorundayım. İşin zorluğu şurada. Şimdi her birinize çıkan şarkı umutlu, sevgili, ayrılık olmayacak, nefret olmayacak, öfke olmayacak, hüzün olmayacak, ne bileyim sizin canınızı acıtacak cümleler olmayacak. Bu yüzden de şarkıları baştan sona dinlemek zorunda kalıyorum ve artık şey oluyorum. Hani ne kadar benzetmesi doğrudur ve özür dileyerek söyleyeceğim. Şarkı manyağı oluyorum ve ben çok fazla şarkı dinlemeyi de seven bir kadın da değilim. Orada tabii benim fazlasıyla gerçekten emek vermem gerekiyor. Ama emeğin bir kısmı da çekilişle ilgili. Yani çekilişi kaldırdığımızda, çekiliş yapmazsak eğer, evet birazcık daha kolaylaşıyor işim. Yani rahat bir şekilde eğer şarkılardan fal tuttuğumuz formatı seviyorsanız ve yeniden istiyorsanız tabii ki olabilir. Ayda bir kere yapabiliriz mesela, böyle teklifler de gelebilir. Ya ama bugün bu konuya bir nihayet getirelim ve artık benim kahve yapmaya gitmem lazım. Evet sevgili Rüşan bizlerle birlikte. Hoş geldin. Merhaba Özlem. Efe, geç kaldın sanki. Bugün yayınınızı dinleyemiyorum ama hepinize iyi eğlenceler ve güzel bir hafta sonu dilemek istedim. İyi yayınlar. Yok ya, özür dileyecek bir şey yok. İsmimle hitap edebilirsin. Valla hiç önemli değil. Biz etikete değil mazrufa, yani mektubun içine bakıyoruz. Teşekkür ediyorum.

0: Evet, valla maşallahınız var gerçekten.
1: Ayşe sen de bir alemsin ha. Fırtına Mehmet zaten kızıyor. Eline telefonu aldığında direksiyonda. Bir de gözünü mü kapatacaksın direksiyonda? Allah Allah. Fırtına Mehmet'in yüreğine indireceksin ha.
0: Neden öyle dedi biliyor musun?
1: Vallahi var ya şimdi farkına vardım Şenol niye istemediğini. Vay dese dili şişer Şenol'un eğer şarkılardan fal tuttuğunda bir şey yapamıyor, sesli mesaj atamıyor. O dilim
0: Evet.
1: şişer diye korkudan istemiyor.
0: Tabii.
1: Tamam, şimdi farkına vardım.
0: Kimseye bulaşamıyor.
1: La herkesin adına konuşup durma. Kendi adına konuş. Evde konuşamadığını burada millete mi baskı uyguluyorsun? Herkes kendi konuşsun.
0: Ya Aytencim yaparım tabii ki. Niye yapmayayım? Mesajın tamamını okumayacağım ama Zuhal'e ileteceğim bu teklifini. Tamam, sözüm olsun. Eyvallah. Anlaştık.

Bak, Taner'den bir teklif daha geldi. Abla, listesiz gün yap. İstekler bizden gelsin, sen uğraşma. Aa, bu da çok güzel. Valla hem istediğiniz şarkıyı dinlersiniz. Olur olur valla ya. Olur. Ben sesli güldüm demiş Yalçın Emine. Hadi ben eşime o gün çatmışım. Gıcık oluyorum. Sence falda çıkan şarkıya inanır mıyım? Ya ne bileyim ben ya. Nerede o? Bir dakika, bir şarkı geldi aklıma. Ay, çok iyiydi. Arkadaşlar süpersiniz ya. Uyar mı uymaz bilmiyorum da isminden dolayı. Aa, yok mu listemde? Ha, var.

0: Tek tek seçiyor musun? Oh canım ya. Evet, tek tek seçiyorum Yalçın Emre. Yani o 40 eseri hazırlamak için 2 gün uğraşıyorum.
1: Uzansam dizler.
0: Bak bu şarkı geldi aklıma çatmayar. Tam da zamanında.
1: Çatmayar kaşlarını, bakayım gözlerine, kulak verin dileyim sevdalı sözlerime.
0: Arda hoş geldin. Geri geldin. Yürümeye başladın zannediyorum. Ben de gideceğim şimdi kahve yapacağım inşallah. Gidebilirsem. Ya Sebastian şu kahvemi yap da getir beni uğraştırma desem birine. Vallahi bir yardımcım olsaydı şimdi. Tamer sonra yayının arabeske döner. yok ona kurallar koyacağız. Arabesk, fantazi, rap, çok üzünlü, ayrılık içeren şarkıları istemeyeceksiniz. İstemeyeceksiniz değil mi?
1: Ben seni sevdim. Çatmayar kaşlarını, bakayım gözler.
0: İyi ya. Bırakın da gideyim kahvemi yapayım arkadaşlar. Dermiş.
2: Murat abi seviliyorsun. Boş ver, sen istediğini söyleyebilirsin.
0: Bak
2: ama
0: sen.
2: Doğru bir şeyler söyle abi. Benim her yerde sözüm geçer. Allah'a şükür sıkıntı yok. Onlar bırak bir kenara. Perşembe günü içinde ben zaten her gün böyle yayını her gün dinliyorum Allah'a şükür, ama zaten genelde çoğu zaman giremiyorum. Girdiğim zaman da diyorum ya, yazmayı sevmiyorum liseliler gibi. O yüzden sesli mesaj atmak benim daha çabuk işime geliyor. Hı-hı. Bir de yazmayı tam beceremiyorum yani. Yazıp yazıp siliyorum, tutturamıyorum şeyleri, harfleri. O yüzden, yoksa şey yok, sıkıntı yok yani. Bir de Allah biliyor yani, Özlem ablayı gerçekten... Hani biraz acıdığım için, çünkü gerçekten çok emek isteyen bir iş yani bu.
0: Zavallı
2: kolay be. Değil yani. Sen otur evde de 10 tane şarkıyı dinlesene bakayım. Şöyle bir 20-30 saniye. Kafayı yiyen kafayı. Dersin ki ben nereye düştüm.
0: Evet, 100'e yakın şarkı dinliyorumdur ya. Çok rahat. O 40 eseri bulabilmek için. Evet arkadaşlar, hayat bazen çok da kolay gitmiyor. Aslına bakarsanız her işin bir zorluğu var. Her zaman tıkır tıkır işlemez. Bazı günler çok çalışırsınız, bazı günler işiniz çok detaylıdır. Her biriniz bir işle meşgulsünüz, her birinizin bir mesleği var ve ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuzdur. Yani bir gün o işin en basit tarafıdır, onu yaparsınız, ama ertesi gün öyle bir yer, mesela... Gürcan Bey'i çoktandır görmüyorum yayında, çatı işi yapıyor ya, ne bileyim bir gün çok kolay bir çatı yapıyordur, bir gün bir bakar ki o çatının işi çok zorludur, ama yapmak durumundadır çünkü işi odur. O yüzden beni düşünmeyi bırakarak siz kendi kararlarınızı verebilirsiniz, siz ne derseniz o. Evet efendim, ben artık kahve yapmaya gidebilirim. Hayatın bir yüzü kolayken bir yüzü zordur. Zorlukları sevmeliyiz arkadaşlar. Zorluklar aslında bizi biz yapan, bizi daha güçlü kılan, bize bir sürü şey öğreten dönemlerdir. Bu yüzden ben niye hayatımın hiçbir döneminde zorluktan kaçmadım. Neyse yapmam gereken, en iyisini yapmaya çalıştım. Zordu ama en iyisi olmalıydı. Kolaydı, kolayın bile en iyisini yapmaya çalıştım. Dolayısıyla burada aslına bakarsanız, hepimizin hayata bakışında olması gereken bu. Her ne yapıyorsanız, ev mi temizliyorsunuz? Eyvallah. O işin en iyisini yapacaksın. Yemek mi yapıyorsun? O işin en iyisini yapacaksın. Ne bileyim, dışarıda çöp mü topluyorsun? O işin en iyisini yapacaksın. En iyisini yaparken de genellikle diğerlerinden farklı olanı yapacaksın. Herkes gibi yapmayacaksın. Herkes gibi yapıldığı zaman sıradanlaşıyor ve sıradanlaşmayan işler makbul işlerdir. Ne bileyim, taksi şoförü müsün? Taksi şoförüysen eğer, diğer şoförlerden farklı bir şey yapacaksın ve en iyisini yapacaksın. Ne bileyim, temizlik işiyle mi uğraşıyorsun? Herkes gibi yapmayacaksın. Ne bileyim, arada bir fark olacak, bir küçücük bir fark ekleyeceksin. Dolayısıyla... Hiç kimsenin yaptığı işi küçümsemeden yola devam edeceksin. Ya o iş çok kolay, ne olacak ki, ben de yaparım demeyeceksin. Her işin bir zorluğu var çünkü. Şimdi müsaade ederseniz ben gideyim kahvemi yapayım, geleyim. Kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili Tamer'den niyete dair çok güzel bir yazı gelmiş. Bugünkü mottomuzu radyosunu yeni açanlar için hemen buluşturayım. Lütfen herkes aklından geçeni, gönlünden geçeni yazsın. Niyet deyip geçmeyin arkadaşlar. Niyet önemlidir ve aslına bakarsanız niyet ettim Allah rızası için bugünkü orucumu tutmaya. Aslında Ramazan ayında ilk mottomuzdu bu. Ama sadece oralara özgü değil. Her işimizin başında bir niyet var. Hani hep diyoruz ya, iyi niyet kötü niyet diye bir şey de var. Niye iyi niyet denmiş, niye kötü niyet denmiş? Niyetin kötüsü mü olurmuş? Olur arkadaşlar. Bugünkü mottomuz niyet kalbin attığı ilk adımdır. İyi veya kötü fark etmez. Niyet kalbin attığı ilk adımdır. Şimdi ben gideyim kahvemi yapayım. Siz bu konuya dair lütfen ne geçiyorsa aklınızdan, niyetiniz neyse yazı verin gari diyorum. Osman abi merhaba, varlığını noktayla hissettirdin. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın diyerek gidiyorum kahvemi yapmaya. Ve işte Samet Piyalioğlu'yla yolculuğumuz devam etsin. Yürü be özlemim, kim tutar seni? Her söylediğine birebir katılıyorum. Ama taksi söylemine katılamayacağım. Adam geri geri mi gitsin, ne yapsın? Ya bak, gidemiyorum işte sayenizde, ne yapsın? Bir gün efendim İstanbul'da bir taksiye bindim. Şimdi taksi dediğiniz nedir? Girersiniz, şöyle bir taksimetreye bakarsınız. Yani Türkiye için konuşuyorum. Nerede başlamış taksimetre, onu bir kontrol edersiniz. Hiç konuşmazsınız. Yol başlar. Efendim taksiye bindim. Taksiye biner binmez taksi şoförü olan beyefendi diyorum. Çünkü o kadar güzel giyinmiş ki çok şaşırdım. Kravatlı falandı. Öyle olacak diye demiyorum. Bu bir fark arkadaşlar. Bu bir fark. İşine kattığı özeni gösteren bir fark. Böyle geriye döndü. Hoş geldiniz dedi bana. Ben orada da bir şaşırdım. Çünkü genellikle bunlar söylenmiyor. Teşekkür ediyorum dedim. Nereye gideceksiniz dedi. Ben semti söyledim. Şimdi dedi iki güzergahımız var dedi. Birisi uzun ama ışık yok. Birisinde çok fazla ışık var. Hangisini tercih edersiniz diye sordu. Allah Allah dedim. Genelde İstanbul'daki taksiciler en uzun yolu tercih ederler. Taksimetre çok yazsın diye. Neyse ben valla dedim sizin için hangisi uygunsa oradan gidin, ben razıyım dedim. Sonra Bismillahirrahmanirrahim dedi, başladı. Böyle ben şoklardayım ama. Sonra dedi ki bir şey içer misiniz diye sordu. İnanamadım. Nasıl yani dedim. İşte maden suyu, su, soğuk içeceklerimiz var dedi. Hangisini tercih edersiniz? Araba o kadar temiz bir araba ki bir de. Şüphelenmeye başladım adamdan. Ya bu dedim, acaba ne yapmaya çalışıyor? Bak şimdi adam işini farklı yapıyor ama biz o kadar kötüye alışmışız ki. Kötü davranışlara, kötü sözlere, kandırılmaya o kadar alışmışız ki. Ya o kadar tuhafsadım ki. Yok çok teşekkür ediyorum dedim. Bir daha konuşmadık. İnerken o bana teşekkür etti. Ben ona teşekkür ettim. İndiğimde hala şoklardaydım. Yani her işe katılabilecek bir farklılık var arkadaşlar. Bu böyledir. Ben hayatım boyunca mesela o taksiciyi hiç unutmadım. İz bıraktı bende. Neyse gideyim. Hadi kahvemi yapıp geleyim. Anladın mı Şenol? Anladın mı?

0: Çünkü iyi tercihler küçük yaşta başlayıp ömür boyu devam eder. Tercihiniz Bin Drinks olsun.
1: Nihayet kahvemi yaptım. 16 dakika sonra. Evet, ilk yudum alıyorum. Mis. Arda, o kadar da laf söyledim. Ben şeytana uydum valla, otobüs bekliyorum. Bindin mi otobüse? Bu beni feda etti.

0: Evet, Zuhal'dan kahve fotoğrafı gelmiş. Fotoğrafın arkasında da şöyle bir yazı var. Bugün kahve içip her şey yolundaymış gibi davranacağım. Ve hepimize afiyet olsun demiş. Evet Zuhal'cim, aldım kupamı elime. Koca kupayla yaptım valla. İçiyor muyuz? Hadi ilk yudum. İkinci yudum. Afiyet olsun. Emine Sultan. Oo, Türk kahvesi. Neydi içen? Arkadaki o o çiçeğin de bir adı var. Yılbaşında falan çok meşhur oluyor. O mu o? Evet. Emine Sultan. Hadi bir yudum. Herkese afiyet olsun demiş. Eyvallah. Afiyet olsun. Evet, Ispartalı Ayşe'den de kahve fotoğrafı geldi. Yukarıdaki sesli mesajı verdim mi yayına bilmiyorum. Şöyle bir bakacağım, bir deneme yapacağım. Vermemiş olabilirim sanki, vermedim diye hatırlıyorum.
1: Ablacığım, işle ilgili konuştun ya. Evet, mesela ben de Hollandalıların içinde, temizlik işinde çalışıyorum. Genelde bürodayım ve insanların içindeyim. Ve bir şirkete ilk defa yeni başladıysam ilk hafta veya ilk gün insanlar böyle bir farklı gözle bakıyorlar işte. Hani selam vermeye çekiniyorlar veya böyle soğuk davranıyorlar falan. Ama ne oluyor? Güler yüzlü olmak, iyi niyetli olmak, işini güzel yapmak ve bakımlı olmak seni yani sevdiriyor yani. Bir türlü puan
0: Evet.
1: kazandırıyor ve
0: İşine
1: bunu yaşıyorum birebir.
0: Farklılık katıyorsun. Bu arada Erdat babam da ne yapayım yani, göbek mi atayım falan gibi bir mesaj atmış. Ben tam giderken okudum. Ya benim dediklerimden onu mu çıkardın sen? Erdat'tı babacığım, yapma Allah aşkına ya. Sen benim ne demek istediğimi çok iyi anladın. Ve çiçekler çok güzel yürüyüşte toplamış Ispartalı Ayşe. Bir de kek de yaban mersinli kendim yaptım. Çok güzel görünüyor. Niyetim belli, enerjim güzel, gerisi nasip. Hadi alıyoruz bir yudum. Kokina, kokina, evet, evet. Yalçın Emine, afiyet olsun. Sticker yine yakıyor ortalığı. Hadi alıyorum bir yudum.
2: Hani senin mesajın nerede, özlem bekler, keyfe keder.
0: Ya Arda, ne güzel bir fotoğraf. Otobüsten çekmiş. Otobüs de şu anda bildiğiniz yürümüyor arkadaşlar. Zaten çok şaşırmıştım. Yürüyeceğim dediğinde çok şaşırmıştım. Maşallah sana. Kokina mıydı? Kokina mıydı? Neydi? O mu çiçe? Evet evet. Kokina, kokina. Evet efendim, sesli mesajlarımıza dönüş yapıyoruz ve...
3: Özlemciğim, zaten düzgün bir taksici burada. Hı. Arabaya müşteri bindiği zaman Grüß Gott'dir veya merhabadır veya hallo'dir. Ondan sonra sabahsa da guten morgen'dir. Ondan sonra müşteri bindikten sonra taksimetre açılır zaten. Bir de zaten yani düzgün bir çalışan kişi... Her zaman yani illa düzgün olması lazım değil. Bazı müşterilerin istediği yol vardır. Uzun da olsa kısa da olsa o kişi oradan gitmek ister. Onun için ona sorarım. İstediğiniz bir yol var mı? Yok
0: ya,
3: derse
0: ya.
3: Ben de alternatif
0: ben
3: sunarım.
0: Ben Türkiye'den bahsediyorum
3: o,
0: ama.
3: İstediğin gibi git. Zaten öyle alternatif sunduğun zaman bütün müşteriler güveniyor. İstediğin gibi git diyor.
0: Evet.
3: Ben de o zaman kafama göre takılıyorum. Ama bazı müşteriler var. Uzun da olsa kısa da olsa, çok da yazsa, ne yaparsa yapsın, o yoldan gitmek istiyor. Onun için çoğu müşteriye sorarız biz. Yani düzgün çalışan biri sorar burada.
0: Tabii, orası.
3: Hamzen gewünscht de Fahrstrecke diye. O da nein derse tamam, ya derse sorarsın nereden gitmek istediğini. Dün başımdan geçen bir olayı anladım. Aynı bu olay oldu. Mindi müşteri, koca karı tabii ki. Dedi ki, şuraya gideceğiz. Tamam dedim. Döndüm. Onda sana soracaktım tam ama ana yola dönerken dedi ki niye sola döndün, sağdan gidiyor. Dedim ki sağdan çok uzatıyoruz yolu. Yok dedi, sağdan iyi dedim. Hemen geri geri döndüm sağ tarafa. Bir kere uyardım, iki kere uyardım. Dedim ki bak buradan gidersek en az yani dedim 7-8 euro fark yapar. Zaten gideceği yer 15 euroluk yer.

saatinde bu arada Esin'den bir fotoğraf gelmiş. Bunlar kabakların üzerine böyle gülen insanlar çizmişler. Yani bunu sen sonradan yapmadın değil mi? Böyle mi satılıyor Esin? Çok güzeller ya, çok güzeller. İnsan almayacaksa bile alır yani.

0: Evet Raşit'cim, söz sende.
1: Konu işle galiba ya da herkes
0: Ya
1: kafasına göre mi takılıyor bilmiyorum da.
0: konuya geçemedim daha, konuya
1: Bizde
0: geçemedim.
1: niyeyse hani ben depoda çalışıyorum ya. Niyeyse yeni gelen işçiyi direkt bana veriyorlar iş öğreteyim diye.
0: Demek
1: Hani
0: ki
1: ama
0: ya.
1: şöyle bir olay var. Ben de işi bilmiyorum. Ama yeni gelen işçiye de işi öğretiyorum. O da
0: Ya
1: çok enteresan bir şey.
0: enteresan.
1: Kendim işi bilmediğim halde işi öğretiyorum.
0: Sana
1: Yani bu ne
0: güvenmişler.
1: manasına geliyor? O zaman ben işi biliyorum mu manasına geliyor?
0: Ya bir kere her şeyden önce senin işi öğretebileceğine inanmış işverenlerin ya da üst kadroların. Evet, o gün eşi için bir çalışma istemiş. Neşeli bir şey olsun demiş. Aldım sıraya.

Evet sevgili, o günün nezdinde sevenlerin sevdiklerine gönderdiği çalışmalar olsun. Bak bir hafta orada. Ve o günden hayat arkadaşına armağan etmiş olduk iki güzel eseri. Aslında o gün için şu çalışmayı alacaktım, son anda vazgeçtim ama hemen biraz ondan da bahsedeceğim. Bahsedeceğim derken yayına şöyle bir kuple vereceğim. Aslında şuydu.

İlk başta bunu düşünmüştüm o gün. Vallahi hepsi senden hayat arkadaşına gitmiş olsun sevgili Rüşan'a. Ya Şerifeciğim ne kadar güzel. En sevdiğim fotoğrafla gelmiş Şerife. Şu anda seyir halinde. Ekranda Özlem Ayral kefek eder. Ve bana kalbini göndermiş. Elleriyle yapmış. Ay teşekkür ederim. Hoş geldin Cano. Ne habersin ablam? Benim cephanem bitmiş. Onu almaya gidiyorum. Cephanesi bitmiş. Almaya gidiyormuş. Ablam öpüyorum. Kocaman kocaman. Ben de seni çok öpüyorum.

Evet, Mustafa Çetin'den en sevdiğim fotoğraf. Dijital ekranda ben varım. Seyir halinde şu anda. Viyana FM, Özamay Ralkey, Fekeber. Ve elinde kahvesi var. O zaman hadi bir yudum sen al, bir yudum ben. Aynı anda mesafeleri yok sayalım. Afiyet olsun.

Raşit, hayır, kafamıza göre takılmıyoruz. Hala konuya geçemedim. Niyet, kalbin attığı ilk adımdır. Bugün bu mottoyu konuşacağız. Hala. Konuşacağız, iddialıyım. Sen o soruyu sakla, soru gününde bana sor, tamam mı?

0: Evet, sevgili Esin biraz önce bir fotoğraf paylaştı. Kabaklar böyle gülüyorlar. Hepsi gülüyorlar. Vallahi çok güzel. Halloween yaklaşıyor ya ablacığım. Kabağın her çeşidi bulunuyor şu an. Süs olarak da satın alıyor insanlar. İş yerinde de öğrencileri bana gönderiyorlar. Raşit iletişimi kuvvetli olanları kullanıyor. Tabii iş yerleri. Tabii iletişimi kuvvetli olanlara güveniyorlar. Çünkü iletişim her şeyin başı arkadaşlar. Sağlıklı bir iletişim kurabiliyorsanız, her ne işi yapıyorsanız yapın, o işte başarılı olmama şansınız çok düşük. Yani çok şey bir müessese olması lazım. Laftan sözden anlamayan, iletişimi zayıf bir patron grubunuzun olması lazım ki işinizde farklılığınızı hissettiremeyesiniz. Evet, şimdi sevgili o gün de teşekkürler etmiş. O gün ilk defa bir eser istedin, bir de eşine istedin. O yüzden biraz torpilli davrandım sana. Çok teşekkür ediyorum. Ruşen'a da buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Evet efendim, şimdi kalan mesajlarınızı alayım. Burada Zuhal'in bir mesajı var. Her şeyin hemen olmasına gerek yok diye başlamış. Ben sabırla, umutla ve şükürle yoluma devam ediyorum. Bana ait olan hayırlı güzelliklerin beni bulması, bu emeklerimin karşılığını almaya ve hayatın bana sunduğu güzellikleri fark etmeye niyet ediyorum. Çok güzel değil miydi? Niyete bak ya. Çok güzeldi. Niyetine girmiş. Ne kadar güzel. Evet, devam edelim efendim. Neredeyiz? Ayten'den de canımsın sticker'ı gelmiş. Noktalarınıza başlayabilir. Nokta koymaya başlayabilirsiniz. Kimlerin radyosu açıksa bir görelim bakalım. Radyosu açık olanları bir göreyim bakayım. Kimler kaçtı, kimler kaldı, kimler dayanabildi. Sadece bir nokta istiyorum. Yani öyle uzun uzun yazmanızı istemediğim için zannediyorum ki sizin için de büyük bir kolaylıktır. Sizin için o büyük kolaylık benim için çok anlamlı. Bunu da söylemiş olayım. Evet, kimlerin radyosu açıksa bir nokta koysunlar. Şimdi Arda demiş ki, ahanda ben bu dağın başında büyüdüm. 92 doğumluyum. Buraya geldiğimizde yıl 99'du. Dur bakayım, fotoğrafa bakayım. Hala böyle dağ başı mı burası? Hayret. Yani yapılaşma yok. Gerçekten İstanbul için hayret verici Arda'cığım. İstanbul'da çünkü böyle arazileri bırakmıyorlar. Evet, söz sende.
1: Şimdi bazı şeyler normaldir. Normal olan da dikkat çekmez. Önemli olan zaten anormal durumlar. Onlardır dikkat çeken. Habercilikte ne denir? Köpeğin insanı ısırması haber değeri taşımaz ama insanın köpeği ısırması bir haber değeridir.
0: Evet.
1: Dolayısıyla İstanbul'da işini layığı ile yapıp insana saygı gösteren bir taksici görmek kadıncağızı şaşırtmış. Yani normal haber. Çünkü İstanbul'da öyle bir şey ki, hani bırak insancı muameleyi falan, taksinin önünde durup
0: seni alması
1: bile, evet, büyük bir mucize.
0: Kesinlikle.
1: Adam geliyor duruyor, nereye gideceğim diye soruyor önce.
0: Evet.
1: Abi nereye gideceğim be, değişim saatim diyor. Ya da diyor ki işte bilmem ne diyor, trafik çok, giremem diyor. Yani seni almıyor bile.
0: Evet.
1: Bırak insancı muameleyi.
0: Yakın mesafe ise. Taksiye
1: binemiyorsun bile yani.
0: Yakın
1: sonra
0: mesafe
1: ne oluyor? Adam eşref saatine denk geldiyse seni alıyor taksiye. Abi Allah razı olsun ya, sağ ol diyorsun. Yani seni taksiye aldığı için, kabul ettiği için teşekkür ediyorsun. Ondan sonra
0: evet,
1: artık hiçbir hakkın yok.
0: Evet,
1: oturacaksın abi ve susacaksın. Adam istediği güzergahtan gider. İstediği, evet, müziği dinler.
0: Evet.
1: İstediği,
0: evet,
1: ne bileyim, telefonla konuşur.
0: Sınavlı.
1: Her şeyi yapabilir yani. Sen o an artık onun şeysin yani. Ekürüsüsün yani. O okey hani. Ne dersin?
0: Aynen.
1: Adam çıkıp sana al şu bezi, taksiyi falan sil dese, tamam abi olur deyip taksiyi sileceksin yani. Odur. Sen artık orada bir görevlisin.
0: Evet. Bir de sağlığa zararlı tütün maddesini yakar. Böyle enteresan anılarım var benim taksi şoförleriyle ilgili. O yüzden o örneği verdim aslında. Hani ya bir iş yapıyorsan yap kardeşim ya da yapma ya. Evet sevgili Ruşan, şarkı için size ve eşime çok teşekkür ediyorum demiş. Ya ben çok seviyorum. Hayat arkadaşına şarkı armağan edilmesi benim için olağanüstü güzel bir durum. Allah mutluluğunuzu daim eylesin inşallah. Evet şimdi şöyle bakıyorum noktalara, kimlerin radyosu açıkmış. Sevgili Bedia'nın radyosu açık, baştan söyleyeyim. Raşit'ten bir sesli mesaj var. Bir an önce konuya da geçmek istiyorum.
2: Tamam, dedin ya niyet diye.
0: Bak, evet.
2: Daha 1,5-2 saat önce yaşadığım bir şey anlatacağım sana.
0: Hadi konuyla ilgili.
2: Benim bugün aslında niyetim bizim 21. Viyana'daki camide cuma namazını kılmaktı.
0: Evet.
2: İşten çıktım, otobüs geç kaldı, 22. Viyana'daki camiye gittim. Yani asıl niyetim 21'di ama nasip 22'deymiş.
0: Evet.
2: Her neyse, cuma namazını kıldım. Ondan sonra dediler ki, aşağıda dediler cenazemiz var dediler. Cenaze namazı kılınacak dediler. Ve kendi kendime dedim ki, ben ne için niyet ettim ama neye misal, hani Rabbim beni vesile etti.
0: Nasip, evet.
2: Hani cenaze namazını kılmayı bana nasip etti.
0: Ya.
2: Hani böyle bir şey daha gerçekten belki de 1,5 saat önce yaşadım ya bunu.
0: Ya
2: tam,
0: şimdi.
2: Ya da 1 saat. Çünkü evet bir, tam bu saatte tam aynen 1,5'ta cenaze namazını kıldık. Hani ben neye niyet ettim? Rabbim bana ne nasip etti?
0: Aynen.
2: Teşekkürler.
0: Aynen. Rica ederim. Niyetlerimiz aslında niyet ederken de dikkat etmemiz gerekiyor. Halis ve iyi niyetlerimiz bizi güzel bir sonuca taşıyor. Yani illa niyet ettiğiniz şey değil, onun çok ötesinde mucizevi şeylerle de karşılaştığınız, ya ben buna niyet etmiştim ama ne güzel oldu, niyetimin çok çok üstünde şeylerle karşılaştım dediğiniz anılarınız mutlaka vardır. Raşit'in ki buna örnek. Evet, kimlerin radyosu açık? Bedia'nın radyosu açık. Tamer'in radyosu açık. Tamer'in mesajına dönüş yapacağım. O yüzden mesajın içine girmiyorum. Şenol'un radyosu açık. Tekin'in radyosu açık. Sevgili Hasan Hüseyin'in radyosu açık. Erdatlı babamın radyosu açık. Şengül'ün radyosu açık. Yalçın Emine'nin radyosu açık. Sticker için teşekkür ederim. Gülşadiye'nin radyosu açık. Aa, hoş geldin Cano. Hayırlı cumalar. Viyana FM ailesine demiş. Ve kahvesi, elimde kahvem var ya, daha çok var. Kahvem bitti mi? Fincanımı İznik'ten Zuhal aldı. İlk kahvemi içiyorum. Fincan da fincan yani. Hakikaten çok güzel. O zaman hadi bakalım bir yudum alalım. Bitmemiştir o kahve. Daha çok vardır. Kesinlikle çok vardır. O günün radyosu açık. Bildiğiniz nokta yazmış. Teşekkür ederim ya. Ve niyetimiz gezmek. Songül arkadaşımla Eindhoven'a gidiyoruz. Kulağımız sende. Hadi bakalım gezin. Gezin de sakın böyle direksiyon başında video falan çekme. Sakın çekme. Çekiyorsan da yayınlama. Hayır, hiç çekme. Şenol, hadi şarkı gönder bana. Bak, Özlem abla çok seviyormuş. Evet, çok seviyorum. Eşlerinize şarkı gönderme işinizi çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Evet, bir atış serbest diye başlayan mesajımız var. Atış serbest diye başladığınız mesajlarda isim okumuyorum. İletişim dedin, ben de şöyle cevap vermek istedim. Genel söylemek gerekirse herkes işte dışarıda iletişim kurmak halinde ama evde en yakınlarınla iletişim kurmaya çalışmıyor. Neden çoğunluk böyle? Ya işte bu konu üzerine aman ne konuşurum ne konuşurum. Çok iyiymiş. Bu atış serbestliği yazan arkadaşıma diyorum ki rica etsem bunu saklayıp soru cevap gününde bana iletir misin? Sana zahmet olacak ama şimdi üzerine konuşursam konumuz güme gidecek. Ve sevgili Onur bizlerle birlikte, Sinoplu Onur. Ablam kolay gelsin demiş. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Şimdi efendim ne yapıyoruz? mesela sabah uyanıyorsunuz ve içinizden diyorsunuz ki artık kendim için de bir şeyler yapacağım. İşte değişim orada başlıyor arkadaşlar. Henüz spor ayakkabılarınızı giymediniz, henüz yürüyüşe çıkmadınız ama içinizde bir karar belirdi. Ya da uzun zamandır konuşmadığınız birini düşünüyorsunuz. Telefon elinizde, arayıp aramamak arasında böyle bir gidip geliyorsunuz. Şüphelisiniz, arasam mı, aramasam mı? Sonra içinizden bir ses, bir arayayım, halini hatırını sorayım diyor mesela. Belki o telefon iki insanın arasındaki mesafeyi azaltacak ilk adım. Evet, şimdi bazen de birine yardım etmek istiyorsunuz. Sokakta birinin zorlandığını görüyorsunuz. Yaşlı bir komşunuzun ihtiyacı olduğunu fark ediyorsunuz mesela. Daha elinizi uzatmadan önce içinizden bir şey, böyle bir söz, bir ses harekete geçiyor. Ben bu insana yardımcı olabilirim. Ve işte bence iyilik de çoğu zaman böyle başlıyor. Sonra bir çocuk düşünün lütfen. Büyüyünce ne olmak istediğini anlatıyor, böyle heyecanlı heyecanlı. Henüz o mesleğe dair hiçbir deneyimi yok ama içinde bir hayal var. Çınar geldi aklıma. Ben bu konuya hazırlanırken ve düşünürken Çınar mesela 3 ya da 4 yaşlarında biz ona astronot diyorduk. Astronot aşağı, astronot yukarı. Bütün gezegenlerin isimlerini biliyordu. 4 yaşlarında falandı. Ve bütün gezegenlerin özelliklerini biliyordu. Ve sürekli hayalinde uzay gemisine binip uzaya çıkmak falan vardı. Resimler yapıyor, işte gezegenleri sayıyor, isimleri. Ben gezegenlerin isimlerini Çınar'dan öğrendim, düşünün. İşte o hayal bir gün öğrenmeye, çalışmaya ve emek vermeye dönüşebilen bir hayal. Bugün de hala çok güzel Legoları var. Legolardan mesela uzay gemileri falan yapıyor. Hatta bazen niyetimiz kendimizle ilgili küçücük bir kararla başlamıyor mu arkadaşlar? Bugün kimseyi kırmamaya çalışacağım. Öfkelenince hemen cevap vermeyeceğim. Kendime bu kadar yüklenmeyeceğim. Şimdi bunlar belki kulağınıza çok küçük şeyler gibi gelebilir ya da küçük kararlar gibi gelebilir, öyle değil mi? Ama bazen bir insanın hayatını değiştiren şey, ben hep söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim, büyük kararlarda değil, her gün tekrarladığı küçük seçimlerde gizli.

Evet, sevgili Gonca'nın radyosu açık, sevgili Zuhal'in radyosu açık. Gonca'cığım hoş geldin. Öncelikle iyi ki varsın demişsin. Bu bana değil mi? Evet, bana. Sen de iyi ki varsın. Varlığını hissettirdin. Gönül neyi ararsa göz onu görür. Niyet neyse akıbet o olur. Çok güzeldi Selim. Çok güzeldi. Gerçekten inanılmaz güzeldi. Ve şöyle bir bakıyorum. Müzeyyen Senar, Fikrimin ince gülü gelsin sevdiğime. O benim civcivim. Bak ya, dur bir dakika. Fikrimin ince gülü. Sevgili Şenol'dan civcivine, esine, hayat arkadaşına Fikrimin. Elem Aktaş'tan da varmış. İnşallah Müzeyyen'den de vardır. Allah'ım, Müzeyyen'den de olsun lütfen. Ya Müzeyyen'den yok ne yazık ki. Şöyle yapsak olur mu? Mesela Eylem Koç'tan alsam. Fit olur muyuz? Şimdi hiç uğraşmak istemiyorum indirmeye. Niye Müzeyyen Senar'dan yok hakikaten? Olması lazım diye hatırlıyorum. Neyse, bakacağım Şenol. Evet, devam edelim. Gülşadi'ye de bir şarkı istiyormuş. Şerafettin abine seçimi sana bırakıyorum. Tamam, özellikle seçeceğim. Buradan Şerafettin abime de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Çok saygı duyuyorum gerçekten. Bazen hani bazı isimlerle alakalı korkuyorum, tırsıyorum gibi kelimeler kullanıyorum ama onlar hep saygıdan arkadaşlar. Gerçekten çok saygı duyduğum isimler var. Diyeceksiniz ki bize saygı duymuyor musun? Hepinize saygı duyuyorum. Ama bazen bazı isimler, özellikle abi diye hitap ediyorsam orada başka bir şey var demektir. Şimdi dün elma erik ağaçlarını, evet, ne oluyor hakikaten? Yazacaktım da çok vaktim yoktu. Bir şey hazırlıyordum, bir şeyle ilgileniyordum. Hakikaten kendi kendime elma değil de erikte durdum. Erik çiçek açmış, ilkbaharda açıyor çiçek. Hakikaten çok şaşırmıştım. Ne oluyor? Dünyanın düzenini bozuyoruz. Dünyanın gidişatını bozuyoruz çünkü. Ellerimizle bozuyoruz, mevsimler birbirine karışıyor. Doğa da şaşkın. Yapacak bir şey yok. Ve Türkiye ile buranın saatlerinde hala şaşırıyorum demiş. Zamanla alışıyor insan. Hakikaten alışıyor. Senden de Şerafettin abime güzel bir çalışma hazırlayacağım inşallah. Ve Orhan Kaptan bizlerle birlikte. Özlem, cumamız mübarek olsun. Olsun. Orhan Kaptan seyir halinde. Fotoğraflar çok güzel ama biliyorsunuz değil mi? Ben neye takılıyorum? Bulutlara. Bulutlar harika. Yani ne diyeyim? Teşekkür ediyorum. Güzel mesafelerin olsun. Uğur Işılak'tan istiyorsun. Tamam, onu da hazırladım. Merak etme. Şerafettin abimi hazırlayacağım. Devam edelim. Sevgili Esin'in radyosu açık. Kalplerini göndermiş. Sevgili Nihal'in radyosu açık. Şöyle bir bakıyorum. Kalplerini göndermiş. Bu bana değil mi? Canımın içi, seni sevdiğimi unutma sakın. Herkesin koluna sevgilisi giriyor, benim koluma da kramp giriyor diye de böyle bir paylaşım yapmış. Almanya'ya sevgiler, selamlar. Nihal'cığım, bu bana değil mi? Üzerime alınabilir miyim o kalpleri? Civciv mi? Civciv. Altın yumurtlayan tavuk Esin. Zuhal ya. Ay, çok alemsiniz ya. Evet, başka kimlerin radyosu açık görelim. Evet, Tamer demiş ki niyet ruhun karanlık toprağa fısıldadığı ilk sırdır. Henüz dalı yokken kök salar, henüz adı yokken kaderini örer. Zaman o sırrın üzerine mevsimler serer. Sessizlik köklerini derinleştirir. Hayatsa ona bir çiçeğin suretini giydirir. Ne var ki her tomurcuk baharı müjdelemez. Bazıları çürümüş bir hakikatin küllerinden filizlenir. Bazıları güneşe uzanırken gölgesini büyütür. Çünkü toprak kendisine emanet edilen her tohumu saklar ama her birini masumiyetle büyütmez. Ve gün gelir en güzel görünen çiçek bile rengini değil, hangi karanlıktan beslendiğini anlatır. Evet, iyi niyet ve kötü niyet dedik ya, gerçekten de niyetin önündeki sıfatlar da önemli. Her niyet
iyi niyet diye adlandırılamaz. Hani biz niyeti hep güzel şeylerle yorumluyoruz ama bir de insanın içinden geçen kötü niyetler vardır. Ne bileyim yani şu anda aklıma gelen, orada bir kedi görür, içinden şöyle niyet eder. Hiç sevmedim bu kötü kediyi. Bir tekme vurmaya niyet ediyorum. Gibi gibi, yani biraz saçma olsa da çok hayatımızın içinden tamer. Yani var ya, daha anlaşılır ve daha evrensel tanımlamalar istiyorum. Üzerine çok kafa yormayacağımız. Çünkü programda o kadar fazla yorum geliyor ki kafa yoramıyorum. Ama çok güzeldi. Yani gerçekten buradan aldım, kopyaladım hatta ve not defterime yapıştırdım. O kadar diyeyim sana. Ben bunun üzerine kafa yorar, bir de yazı yazarım. Sevgili Emine Sultan'ın radyosu açık. Evet efendim, niyetler hayatımızın her yerindedir aslında. Tabii burada önemli bir ayrıntı var. Bir şeyi istemekle onu gerçekleştirmek aynı şey değil. İyi niyet tek başına yeterli olmayabilir. Bir ağacı düşünün. Şöyle bir ağaç hayal edin. Tamer'in örneğinden yola çıkarak. Onu dikmeye niyet edersiniz. Ama toprağa koymadan, sulamadan büyümesini bekleyemezsiniz. Yani sadece niyetle işler yürümüyor. İnsan ilişkileri de böyle değil mi arkadaşlar? Yani iletişim dedik mesela bir noktada, programın bir noktasında iletişimden bahsettik. Üstün körü de olsa bahsettik. Birini sevdiğinizi söyleyebilirsiniz. Yani iletişimle ilgili de çok güzel bir mesaj geldi hatta. Atış serbest diye geldi. Birini sevdiğinizi söyleyebilirsiniz. Ama o sevgiyi davranışlarınızla göstermediğinizde karşınızdaki insan bunu nasıl hissedebilir ki? Yani içinizden istediğiniz kadar niyet edin. İstediğiniz kadar söyleyin. Başarılı olma, ne bileyim, herhangi bir işte başarılı olmak isteyebilirsiniz. Ama emek vermeden sonuca ulaşabilir misiniz? Barışmak isteyebilirsiniz. Küs olduğunuz biriniyle barışmak isteyebilirsiniz. Ama ilk sözü söylemeden, ya da şöyle söyleyeyim, ilk sözü söylemekten kaçınırsanız o barışma ihtimali her zaman bekler. Pusuda bekler. Demek ki niyet bize yönümüzü gösteren ilk işaret. Kalpten çıkan ilk işaret. Adımlarımıza o yönü gerçekten seçip seçmediğimizi gösteren ilk işaret. Bugünkü mottomuz neydi? Niyet kalbin attığı ilk adımdır dedik. Bir de kendimize sormamız gereken başka bir soru var mı? Var var var. Biz gerçekten neye niyet ediyoruz? Gerçekten neye niyet ediyoruz? Mutlu olmaya mı? Haklı çıkmaya mı? Birini anlamaya mı? Yoksa ona kendimizi anlatmaya mı? Hayatımızı değiştirmeye mi? Yoksa her şey değişsin ama biz aynı kalalım diye beklemeye mi? Böyle gelmiş böyle gider. Aman vermez zaman. Çünkü değerli yol arkadaşlarım, sevgili yol arkadaşlarım, bazen istediğimiz şeyle niyetimiz birbirine benziyor gibi görünse de aralarında fark olabilir. Ne bileyim, huzur istiyoruzdur. Huzur için niyet ederiz ama her tartışmanın kazananı olmaya çalışırsak huzuru bulabilir miyiz? Mesela sevilmek istiyoruz. Sevilmeye niyet ederiz. Ama sevgimizi göstermeye çekiniriz. Mesela yeni bir hayat isteriz ama eski alışkanlıklarımızdan vazgeçmek istemiyorsak. Bir bakarsın geriye. Belki de bugün kendimize ne yapalım? Yapabileceğimiz en güzel iyilik nedir biliyor musunuz? Kalbimizden geçenleri dürüstçe fark etmek ve o niyeti küçük de olsa gerçek bir adımla buluşturmak. Haydi bakalım, uğur ışılak gelsin.

Evet, Müzeyyen Sener'de var arşivimde eminim. Ama sayıyla kaydetmişim arşivi, buldum. Şenol'dan Hayat Arkadaşına armağan edildi bu güzel Türk sanat müziği eseri. Müzeyyen Sener yorumuyla Fikrim'in İnce Gülü Viyana FM'de bizlerle birlikte olacak ve Esin'e gidecek. Tabii ki şu an radyolarının diğer yüzünde bizi dinleyen tüm dostlarımıza da armağanımız olsun. 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'un katkılarıyla programı hazırlayıp sunuyoruz. Bu arada Tamer demiş ki, daha nasıl anlatayım abla, siz beni hiç anlamadım. Çok metafor kullanıyorsun. Tamam, metafor çok güzeldir. Ama metafor şimdi programlarda karşı tarafın anlayabilmesi için onu okuması gerekiyor. Okuyarak anlaşılan bir şey. Metaforsuz anlatırsan, yani o benzetmeler olmadan anlatırsan herkes çok rahat anlar. Ben anlıyorum aslında ama programda anlatamıyorum. Ne demiştim? Farklı şeyler yapın, bir fark yaratın işinizi yaparken. Kesinlikle fark yaratıyorsun ama yarattığın farkın da karşı taraftan anlaşılır olması gerekmiyor mu Tamer'cim? Yoksa çok güzel, ben çok beğeniyorum. Bu arada Şengül'den bir mesajımız var. Asıl niyet kalpte gerçekleşir. Dilde söylenmesi şart olmasa da kalpteki kararı destekler demiş. Kesinlikle katılıyorum. Ve Uğur Işılak şarkılarını çok seviyorum ben diyen Yalçın Emine'ye. Ben sadece bu şarkısını biliyorum. Çok Uğur Işılak'ı dinlemediğim için olsa gerek ama bu şarkıyı ben de çok seviyorum. Orhan Kaptan'ı her gördüğümde aklıma geliyor zaten. Ama kendi kendimeyken de dinlediğim bir eser. Uğur Işılak'ın bu çalışması. Şimdi efendim esere bir kulak verelim. Bu arada ben size biraz sonra şundan bahsedeceğim. Niyetle ilgili psikolojide çok iyi bilinen bir kavram var. Ve bu kavram aslında uygulama niyeti adı altında psikologlar tarafından da uygulanan bir kavram. Implementation, intention, yani İngilizcesi bu ama Türkçesi uygulama niyeti. Bu kavramı özellikle Alman psikolog Peter Gollwieser geliştirmiş. Biraz sonra bundan bahsedeceğim. Yani niyet sadece bize özgü bir şey değil. Ya da Ramazan geliyor aklımıza ya da namaz kılarken hani niyet ettim Allah rızası için işte öğlen namazının 4 rekat farzını kılmaya diye niyet ediyoruz ya. Yani orada bakın, niyet ederken kullandığımız her şey o vakte işaret ediyor. Hangi zamanın namazını kıldığımızı belirtiyoruz ve bunlar önemli. Biz niyet ederken de aslında herhangi bir şeye de niyet ederken biraz tekniğini bilmiyoruz. Biraz sonra bu teknikten bahsedeceğim. Ama önce Şenol'dan Esin'e armağan edilen şu eseri bir dinleyelim. Orhan Kaptan da teşekkürlerini iletmiş. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız.

Evet efendim, gelelim şu kavrama, uygulama niyeti. Yani basitçe aslında şu anlama geliyormuş arkadaşlar, yapacağım demek yetmiyor. Ne zaman, nerede ve nasıl yapacağım? Bunu sakın unutmayın, niyet ederken ne zaman, nerede, nasıl yapacağım? İşte bir örnek vermiştim size daha önceki programlarda, daha sabırlı olacağım. Niyet ettim daha sabırlı olacağım mesela. Şimdi ben size doğru olan niyet şeklini ulaştırayım. Sinirlendiğimde önce 10 saniye susmaya niyet ediyorum. Şimdi uzmanlar demişler ki bu ikinci uygulama, ikincisi uygulama niyetidir. Çünkü somuttur, beyne bir senaryo verir. Şimdi niyetlerimizle beynin çalışmasının paralel olması gerekiyor. Yani ben niyet ettim şuna demekten ziyade beyin yapınıza bir senaryoyu ulaştırmanız gerekiyor. Çünkü beyin öyle çalışıyor. Yani ben demiyorum, uzmanlar diyorlar. Şimdi eğer canım tatlı isterse önce bir bardak su içeceğim. Eğer biri beni kırarsa hemen cevap vermek yerine bekleyeceğim. Ve araştırmalar yine göstermiş ki bu tür net niyetler hedefe ulaşma ihtimalini ciddi şekilde arttırıyormuş. Çünkü beyin yapımız, beynimizin işleyişi belirsizlikle zorlanıyormuş. Net talimatla rahatlıyormuş. Bir de niyetle bağlantılı bir kavram daha söyleyeceğim size. Hedef niyeti. Hedef niyeti. Biri uygulama niyetiydi, birisi de hedef niyeti. Bu sadece sonucu söyleyen bir niyet. Mesela kilo vereceğim. Niyet ettim kilo vermeye. Bu örneği daha önce vermiştim. Çok iyi hatırlıyorum. Ama bir kere daha vereyim, iyice otursun. Kilo vereceğim. Ama nasıl ve ne zaman kısmı yok. Şimdi Ramazan'a uygulamıştık hatırlarsanız. Çünkü bu mottolar Ramazan mottolarıydı. Bu Ramazan daha iyi biri olacağım mesela. Her gün iftardan önce bir kişiye içten bir mesaj atacağım mesela. Birinin dilek olması, diğerinin plan olması. Kilo vereceğim örneğinde de hedeflerinizi net belirlemeniz lazım. Şu anda bu kilodayım, niyet ediyorum şu kiloya şu kadar zamanda ineceğim. Sevgili dostlar, niyet bence dua gibidir. Dua. Hani dua ediyoruz ya. Ama uygulama niyeti duanın yürüyüşe geçmiş hali.

Evet, sırada cümlelerin en güzelini barındıran çok sevdiğim bir eser var. Sevgili Gülşadiye'den Şerafettin abime armağan edildi. Benden de birbirini seven herkese armağan olsun. Oğuz Boran yorumuyla Seni Çok Seviyorum adlı eser radyolarımızda bizlerle birlikte.

Çok özlemişim. Çok güzel bir çalışmaydı. İnşallah Gülşadiye'nin radyosu açıktır, dinleyebilmiştir. Evet, Yalçın Emine niyet ettiğin şeyin kabulü biraz sonra, aldım sıraya. Evet efendim, biz Ramazan'da 16 mottoyu her gün işledik. Döndük başa yine işledik. Dedik ki Ramazan'dan sonra da devam etsin bütün bu mottoların hayata geçişi. Unutmayalım. O yüzden de tekrar tekrar gündeme getiriyorum ki hayatımızda yaşadığımız bu güzergahta tam böyle işaret tabelası oluversinler ya. Uygulamaya geçirelim. Geçirelim. Mesela bir hedefe ulaşmaya niyet etmek gibi demiş sevgili Şengül. Kesinlikle katılıyorum. Ve Tamer demiş ki buyur abla, çok sade. Niyetim niyet miydi yoksa niyet ettiğimi niyet ettiğim için mi niyetim niyete dönüştü? Çünkü niyetsiz niyetlenenin niyeti niyetlenmediği niyetin niyetinden ibarettir. Ay gerçekten Tamer. Bak bir kere daha okuyorum. Niyetim niyet miydi yoksa niyet ettiğimi niyet ettiğim için mi niyetim niyete dönüştü? Çünkü niyetsiz niyetlenenin niyeti niyetlenmediği niyetin niyetinden ibarettir. Buyurun buradan yakın. Ya Allah'ım, niyet ettim. Tamer'in yazdığı her mesajı bir okuyuşta anlamaya niyet ediyorum Allah'ım. Vallahi gerçekten de. Şimdi sevgili bir dakika, bir video gelmiş. Merak ettim şimdi. O günden gelmiş. Ya fotoğrafın en sevdiğim şey şu anda video şeklinde tam önümde. Değil mi? Araçta mısın? Sanki araç gibi. Araç dijital ekran gibi. Tam net göremiyorum, büyütemiyorum da. O yüzden evet evet. O gün teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Valla parça çok güzelmiş. Gülşadiye ablama teşekkür ederim. Seçimi için yarın Gülşadiye ablamdayız. Ve Şerafettin abimi özledim. Onları iyi ki tanımışız kesinlikle. Benden de çok selamlar, sevgiler iletin. Benim için de gerçekten çok kıymetliler. Çok özeller. Ben de iyi ki tanımışım onları. Evet efendim, şimdi bir sabah uyanırsınız. Ve artık kendinize daha iyi davranmaya niyet edersiniz. Çünkü en çok kendimizi yıpratıyoruz. Vallahi en çok kendimize ediyoruz. En büyük haksızlığı kendimize ediyoruz genellikle. İlk niyetimiz aslında sabah uyandığında böyle olmalı. Kendimize iyi davranmaya niyet ederiz. Ne bileyim, yıllardır içinizde taşıdığınız bir kırgınlık olabilir. Bu kırgınlığı bırakmaya niyet edebilirsiniz. Efendim, birinin gönlünü almaya niyet edebilirsiniz. Yarım bıraktığınız bir hayalin peşinden gitmeye karar verirsiniz. Buna niyet edersiniz. Henüz hiçbir şey yapmamışsınızdır. Ama artık dünkü siz de değilsinizdir. Öyle değil mi? Bir gün önceki siz olamazsınız zaten diye düşünüyorum. Aman dün de aynıydım, bugün de aynıyım derseniz eğer, orada değiştirmeniz gereken bir şey vardır diye düşünüyorum. Her gün bence hayatımızda değişen bir şey olmalı arkadaşlar. Rutin sizi sıkmaz mı? Bilmiyorum, beni çok sıkıyor. Yani her gün eğer aynı şeyi yapıyorsam, aynı yapıyorsam ben çok sıkılıyorum. Öyle bir şey de yapmayın zaten. Şimdi efendim, niyetin güzelliği biraz da aslına bakarsanız burada saklı. Bazen insanın ilk ihtiyacı yolun tamamını görmek falan değil. Yani ne olacağını bilmiyorsunuz, yolun tamamını bilmiyorsunuz ama hangi yöne gitmek istediğinizi biliyorsunuz. İşte niyet budur. Hangi yöne gitmek istediğinizi aslında bilmenizdir. Düşünsenize, bir kapının önünde duruyorsunuz farz misal. İçeride sizi neyin beklediğini de bilmiyorsunuz. Korkularınız var, aklınızda sorular var ama bir yanınız da o kapıyı açmak istiyor. İşte niyet o kapıya doğru attığımız ilk adım. Bize her şeyin kolay olacağını söylemiyor tabii ki ama en azından denemek için bir sebep veriyor değil mi elimize? Bir de şöyle bir şey var. Niyet yalnızca büyük hayaller için edilmez. Koca koca hayaller için edilmez. Bazen ne bileyim, sabah evden çıkarken ya da öğlen evden çıkarken bugün birinin kalbini kırmamaya niyet ediyorum dersiniz.
ya da bugün hiç kimsenin kalbini kırmamak için uğraşacağım dersiniz. Bir insanın sonuna kadar dinlemeye, öfkenize yenilmemeye, elinizdeki imkanla bir başkasına iyilik yapmaya niyet edersiniz. Biraz önce dedim ya, benim için niyet bir dua. Yani duanın kalpteki ilk adımı. Öyle söyleyeyim, daha doğru olsun. Belki yaptığınız iyiliği kimse görmez. Ne bileyim, iyilik için niyet edersiniz de kimse görmez. Ama siz nasıl bir insan olmak istediğinize dair bir seçim yapmışsınızdır. Kimsenin görmesinin de çok önemi yok bence. Bence niyetin manevi tarafı da, hani manevi tarafına baktığım zaman da burada başladığına inanıyorum. İnsan yalnızca ne elde edeceğini değil, nasıl bir insan olacağını

Bir şey daha var, onu da söylemeden gitmeyeyim. Çok az zamanım kaldı. Sizler artık son mesajlarınızı bırakabilirsiniz. Hatta Uğur Işıl'a da bir geçiş yapalım. Böyle, evet. Her niyet ettiğimiz şey gerçekleşmeyebilir. Bazen ne kadar istersek de yollar kapanabilir, şartlar değişebilir, hayat bizi başka bir yere götürebilir. Ve bence bu her zaman yanlış niyet ettiğimiz anlamına gelmiyor. Ya bu benim fikrim tabii ki. Bazen yeniden düşünmek, bazen başka bir yol denemek, hatta vazgeçmek de gerekiyor. Evet, niyet kalbin attığı ilk adımdır diyorum. O adımı hangi yöne attığımızı vicdanımız, ne kadar ileri gidebileceğimizi ise çoğu zaman davranışlarımız gösteriyor. Evet, bugün programdan sonra güzel bir şeye niyet edelim. Ne dersiniz? Önce kendimiz için, sonra dokunabildiğimiz hayatlar için. Valla program bittikten sonra düşünün ve bugün için, yarın için güzel bir şeye niyet edelim. Kim bilir, belki de yarın değişmiş olarak uyanmamızın ilk sebebi yayından sonra ettiğimiz niyet olabilir. Niyet bir karara girmektir. Bir karar vermenin ilk adımıdır. Niyet önemli arkadaşlar. Niyetin tarzı önemli. Niyet ederken açık, net. Şimdi niyet ederken beyne gönderdiğiniz bir sinyal var. Bunu hiç unutmayın. Beyin senaryo istiyor sizden. Yani net şeyler istiyor. Öyle üstün körün yuvarlak cümleler kurarak niyet etmeyin. Niyetinizi şekillendirin ve detaylandırın. Benden bu kadar olsun. Sesine yüreğine sağlık ablacığım. Yayın her zamanki gibi çok güzeldi. Sana ve dinleyen herkese sevdikleriyle huzurlu, mutlu, güzel bir hafta sonu diliyorum demiş. Sevgili Zuhal, çok teşekkür ediyorum. Tamam, güldün ama yani gerçekten beynimi de yakmayı ihmal etmedin. Ve sevgili Yalçın Emine, yerler her zaman yarıda kalır. Sen seviyorsun diye bir foto yollayayım istedim. Ya teşekkür ederim. Tabletten dinliyor. Web sitemizde galiba. Öyle görüyorum. Ya ben sizi çok seviyorum gerçekten. Teşekkürler Yalçın Emine. Bu şarkıyla kapatacağım. Sen istemiştin. Uğur Işıl'a Hayaller Her Zaman Yarıda Kalır eserin ismi. Teşekkür ederim. Bugün yetişemedim. Çok doğru. Niyet hayır, akibet hayır demişler. Sevgili Göksel merhaba. Akşehir'e sevgiler ve merhaba ile hoşça kal arasında kaldım ama hoşça kal diyorum. Güzel niyetlerimiz, niyetleriniz için teşekkürler. Esenlikle kalın, görüşmek üzere demiş sevgili Göksel. Efendim pazartesi günü hafta başında yine aynı saatte bu güzel frekansta buluşalım. 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'un ve Pindrinks'in, sağlıklı içeceğimiz, sıfır şeker, sıfır kalori dediğimiz Pindrinks'in katkılarıyla programı hazırlayıp sundum. Ben Özlem Ayral, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Güzel akşamlarınız, mutlu sabahlarınız olsun. Pazartesi yine aynı saatte bu frekansta buluşalım. Allah'a emanetsiniz.

0: Buluşuruz yine. Özlem Ayral'la.
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Avusturya'dan 960 kişi sınır dışı edildi. Avusturya İçişleri Bakanlığı heyeti Ankara'da güvenlik ve göç konularında karşılıklı görüşmeler yaptı. Avusturya'dan Türkiye'ye şimdiye kadar 960'tan fazla kişinin sınır dışı edildiğini belirtti. İki ülkenin geri dönüşler, düzensiz göç ve organize suçla mücadele işbirliğini artırılacağı açıklandı. AB dışı paketlerden işlem ücreti alınacak. Avusturya'da Ekim 2026'dan itibaren uygulanmaya başlanan paket vergisinin ardından Avrupa Birliği dışından gelen paketler için 1 Kasım'dan itibaren gönderi başına 2 euro işlem ücreti alınacak. Düzenleme Shein, Temu ve AliExpress gibi platformlardan yapılan alışverişleri de kapsayacak. Kanser teşhisinde umut veren gelişme. Avusturya'da geliştirilen yeni bir kan testinin tek örnekle 13 farklı kanser türünü erken evrede tespit edebildiğini bildirdi. Başarı oranının %90'ı aştığı belirtiliyor. Ancak uzmanlar kesin teşhis koymadığını ve pozitif sonuçların ek tetkiklerle değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. İş reddine yardım kesintisi gündemde. Avusturya'da çalışabilecek durumda olduğu halde sunulan işleri reddedenlerin sosyal yardımlarının azaltılması gündemde. Yukarı Avusturya'da ilk red için %30, ikinci red için %50'ye kadar kesinti uygulanıyor. Hükümet benzer yaptırımların ülke geneline yayılması için reform hazırlıyor. Lejyoner salgınında 4 can kaybı. Yukarı Avusturya eyaletinin Linz şehrinde lejyoner hastalığı nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. 30'dan fazla kişi tedavi altına alındı. Bir sanayi tesisinin soğutma kulesinde hastalarda görülen bakterilerle aynı tür tespit edildi. Salgının kaynağına ilişkin adli soruşturma başlatıldı. Enerji bonusları bitince fatura artabilir. Avusturya'da indirimli elektrik ve doğalgaz tarifelerine geçen tüketicilere uyarı geldi. Yeni müşteri bonuslarının sona ermesiyle birlikte yıllık faturaların 1000 euroya kadar artabileceği belirtiliyor. SPÖ'de geçici yönetim. Avusturya Sosyal Demokrat Partisi SPÖ'de yaşanan yönetim krizinin ardından geçici başkanlığa getirilen iki isim, gelecek yılın ilk çeyreğinde yapılması planlanan kongreye kadar partiyi yönetecek. Çıraklık'ta bölgesel dengesizlik yaşanıyor. Avusturya'da çırak sayısı 95 bine geriledi. Viyana'da 5000'den fazla genç çıraklık yeri ararken Batı eyaletlerinde işletmeler çırak bulmakta zorlanıyor. Devletin alternatif eğitim merkezlerinde ise bir çırağın yıllık maliyeti 23 bin euroyu aşıyor. Müslüman yaşlılar için çağrı. Viyana Eyalet Milletvekili Aslan Boza Temur, bakım evlerindeki Müslüman yaşlıların dini ve kültürel ihtiyaçlarının gözetilmesini istedi. Boza Temur, ibadet imkanı, dini bayramlar ve beslenme kurallarına dikkat çekti. Yaşlıların dini kimliklerinden vazgeçmek zorunda bırakılmaması gerektiğini söyledi. Tirol'de sahte patron tuzağı. Tirol'de şirket yöneticisi gibi davranan dolandırıcılar bir firmadan 4 günde 100 bin eurodan fazla para aldı. Türkiye'deki bir hesaba yeni bir ödeme istenmesi üzerine muhasebe çalışanı şüphelendi. Çalışan işlemi durdurarak polise haber verdi. Viyana'da sosyal yardım kesintilerine tepki. Viyana'da sosyal yardım kesintilerinin yaklaşık 33 bini çocuk olmak üzere 90 binden fazla kişinin etkilendiği açıklandı. Yeşiller, 4 kişilik bir ailenin yıllık gelir kaybının 3.300 euroya ulaşabildiğini belirtiyor. Belediye ise kesintilerin bütçe dengesi için gerekli olduğunu savunuyor. Viyana'da e-scooterlara gece denetimi. Viyana'da bisiklet ve elektrikli scooter sürücülerine yönelik gece kontrollerinde yüzlerce kişiye ceza kesildi. Bazı scooterların yasa dışı değişikliklerle saatte 60 km hıza ulaştığı belirlendi. MR randevularında bekleme süresi azaldı. Avusturya'da MR için ortalama bekleme süresi geçen yıla göre 8 gün azalarak 20 güne düştü. Viyana ve çevresinde yaklaşık 10 günde randevu bulunabilirken bazı kırsal bölgelerde süre 1 ayı aşıyor. Özel kliniklerde ise yaklaşık 350 euro karşılığında ortalama 5 günde tetkik yapılabiliyor. Doktora yarım milyon euroluk şantaj. Viyana'da ABD'li bir doktor özel mesaj ve fotoğraflarını ailesine ve basına göndermekle tehdit eden bir kadına 5 yılda 5500 eurodan fazla ödeme yaptı. Şantaj suçundan hüküm giyen kadına 2 yıl ertelenmiş hapis cezası verildi. Özel günleri paylaşmaya hapis cezası. Viyana'da 15 yaşındaki bir öğrencinin özel görüntülerini izinsiz paylaşan genç 4 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca 500 euro manevi tazminata hükmetti. Olay, mahrem görüntülerin izinsiz paylaşılmasının ciddi hukuki sonuçlarını yeniden gündeme getirdi. Askerlik süresi için 9 ay planı. Avusturya'da zorunlu askerlik süresinin 6 aydan 9 aya çıkarılması planlanıyor. Reform kapsamında askerlik ücretinin 1000 euroya yükseltilmesi ve izin haklarının genişletilmesi öngörülüyor. Sivil hizmet süresinin ise 9 ay olarak kalması bekleniyor. Düzenleme için hedef 2027 yılının başı. Ottering'de çocuğa saldırı. Viyana'nın Ottering bölgesinde 13 yaşındaki bir çocuğun yeleğini zorla almak isteyen iki genç tarafından darp edilip ölümle tehdit edildiği bildirildi. Polis 14 ve 16 yaşındaki iki şüpheliyi yakaladı. Suçlamaları reddeden şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Viyana'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün parçalı bulutlu bir hava olacak. Sıcaklığın gündüz 18 dereceye kadar düşmesi, gece ise 8 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
0: Müziğin zirvesi, kalitenin adresi.
3: Viyana FM.
4: Gurbette Sıla Esintisi. Viyana FM. Gurbette.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Evet efendim, saatler Türkiye saati 18'i gösteriyor. An itibariyle dükkanı açtık. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, 2 saat boyunca burada olacağım. Mikrofon başında sizler de orada olursanız harika olacak. Fatih ben, yayındayım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Vallahi 10 numara ortamım var şu an. Işıkları kapattım. Sadece bilgisayar ve mikserin ışığı var. Yani tam böyle sanki gece programı sunacağım gibi, birazdan böyle triplere sokacağım gibi sizi, ama öyle bir şey yok tabii ya. Yine dünya üzerinde ne kadar böyle enteresan, gereksiz konular varsa hepsini konuşacağız. Aynen, genelde öyle olur. Hoş geldiniz. Hadi bakalım, güzel şarkıyı dinleyelim. Ardından devam edeceğiz.

Evet efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Vay be Fettahcan. Birbirinden farklı güzel şarkıların bestesine imza atmış biridir Fettahcan. Belki dinlediğiniz, sevdiğiniz birçok müziğin söz yazarlarından bir tanesidir. Ama şu anda tabii ki Fettahcan'a teşekkür ediyoruz. Ve ne derler, enerji moduna, halay moduna geçiyoruz. Hoş geldiniz. Radyosunu yeni açanlar varsa onlar da hoş geldi. Sefalar getirdi. Seyyar düğüncünüz geldi efendim. Evet, bugün ne kadar yine enteresan, bir o kadar da duymadığınız, hani duymasak da olur diyeceğiniz bütün konuları konuşacağız. Enteresan haberler var. Haberlere bakacağız. Yine aynı şekilde mesajlarınızı da bekliyor olacağız efendim. Sizsiz olur mu? Olmaz, olmaz. Kimler burada? Şu an sesimin ulaştığı herkes. WhatsApp'tan mesajlarını yollayabilirler mi? Normalde böyle konuşmuyorum ha. Hani WhatsApp, ağzımı büküyorum ya, böyle pop radyolarında çalışan enteresan radyo programcıları gibi. Normalde böyle değilim. Arada böyle program olduğunda şımarıyorum, kusura bakmayın. Evet, hoş geldiniz. Hadi bakalım WhatsApp'ı bir yeşilleyelim. Bunu da İbrahim Elden'den öğrendim. WhatsApp'ı yeşilleyelim. Yani yeşil şeyi birçok şeyde kullanır. Mesela cepleri yeşilleyelim nedir? Ateşlersin oradan euroları, dolarları. İşte o tarafı da, neyse o konulara girmeyelim. O konular biraz bana uzak maalesef. Evet. Artı 43 660 130 WhatsApp hattımız. Yazın gelsin efendim. Hoş geldiniz tekrardan. Şenol Bey hoş geldiniz. Buyurun efendim. Sizin için ayırdığımız masalar var. Hemen şöyle. Cam kenarı. İyi akşamlar, iyi akşamlar kardeşim demiş. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şenol Bey zaten radyomuzun kombineli dinleyicilerinden. Değil mi? Aynen. Fan club'larından.

Bak burada tam işte kız tarafının ayağa kalktığı yer burası bak böyle. Hani dayanamayıp böyle hani hadi hadi oynarsın hadi ya diye falan. Gereksiz böyle ısrarların yapıldığı. Kenarda köşede böyle normalde saklanırsın ama tutup bulup çıkartırlar seni iğne deliğinden. Uyuz olurum ya. Çok sevmem ben. Düğünlerde siz oynamayı seviyor musunuz bilmiyorum ama. Ya ben niye mesela Mahmut amcayla niye oynuyorum ya? Hani herkes ter içinde falan. Şengül Hanım hoş geldiniz. Selam ben geldim demiş. Güzel bir yayın diliyorum. Saygılar sevgiler. Ya Şengül Hanım siz neredesiniz? 10 program oldu. 10 yıldır buradayız ya. Siz yoksunuz. Zuhal Hanım da öyle mesela. Hayırlı akşamlar. Seyyar düğüncümüz hoppa demiş Fatih Bey. Valla adım Seyyar düğüncü ya var ya. Şu radyoda bütün hani olmaması gereken şeyler bana. İbrahim Elden'in programına çıktım bir ara. Astrolog dediler. Şimdi düğüncü oldum falan. Olsun be gülün eğlenin yeter. Ama gerçekten. Yani bu şarkıları da dinleyip farklı bir şey düşünmek de enteresan olur yani. Anladığım kadarıyla bu mesajı atanlar düğünlerde halayı ve çifteterliği başlatan kişiler muhtemelen. Yani müziği duyup da çünkü hareketlendiklerine göre. Hani böyle ilk başta çekinerek kalkarlar ya orta alana. Orta alanda takılırlar böyle. Sonra işte milleti böyle kolundan böyle kafadan böbrekten çekiştirerek. Hadi gel oyna ya hadi ne olacak ya. Oyna ya ne olacak ya. Valla tebrik ediyorum, takdir ediyorum düğünlerde oynayan kişilerin özgüvenini. Ben oynamayı da bilmiyorum. Bir kere böyle kaldırdılar şeyde düğünde. Oynayayım dedim de kabile dansı yapıyor gibi oldu. Garip garip hareketler yapınca ben dedim kenarda oturup bol sulu limonatamı içip ardından da kötü pastamı yiyip uslu uslu takımı takıp ayrılayım dedim. Sizce öyle oldu mu? Takıyı takmadan kaçtım efendim. Cümleyi bile kuramadım bak düşün. O kadar hızlı kaçtım. Alandan o kadar hızlı ayrıldım yani. Yalnız kaç zamandır Rumeli şeyleriyle girdik. Ne derler böyle müzikleriyle girdik. Dur tamam biz bir saniye bir dakika dur. Al müziği al. Heh. Ya aynen bir normale dönelim yeminle. Ya bu müziği de şimdi iyi hoş güzel bak kabul ediyorum ama çok fazla böyle dinleyince de komşu çocuğu böyle hani sanki yıllar sonra böyle evinize misafirle gelmiş de bir iki saattir evinizde böyle yaramazlık yapar ağlar bağırır çağırır ya kafanız balon olur böyle. Komşu çocuğu etkisi bırakmıyor mu ya? Bak şu an ne kadar sessiz. Hatta bu ses tonumla size şiir bile okuyabilirim. Ama o hatayı yapmayacağım. Ya niye şiir okuyayım ya? Zaten mümkün olduğunca gün içerisinde hüzünlü olaylar yaşıyoruz. Belki sıkıntılı, stresli olaylar yaşıyoruz. Biraz onları kenara bırakmak açısından, biraz tebessüm ettirmek açısından zaten yayındayız. Hadi bakalım güzel bir şarkı dinleyelim mi? Ne dinleyelim? Oğlum yine oyun havası açmayın bak ha. Ha, Çorlulu Ciu aç aynen çifteterli aç burada anamız ağlasın yani. Abi spor yapmak lazım valla şu düğünlerde halay çeken amcaları da valla tebrik ediyorum ya. Gerçekten yerlerinde durmadan böyle oynuyorlar ya amca nasıl bir enerji bütün ömrü hayatının bütün şeyini oraya mı sakladın? Geçen Karadenizli bir şeye gittim Karadenizli kişilerin düğününe gittim bir horon tepiyorlar. Hani normalde o amcayı metrobüste görsen yer verirsin. Dersin hani amca ayakta kalma yazık. Ama yani benden bile hızlı oynadı yani var ya. Dedim vay arkadaş ya. Ama ben yine metrobüste yer vermeye devam ediyorum. İyi niyetimi bozmayacağım hiç. Hadi bakalım güzel bir şarkı dinleyelim. Ardından devam edelim. Fatih ben yayındayım. Burası Viyana FM. Hoş geldiniz. WhatsApp'tan da mesajlarınızı bekliyorum ona göre.

Bir de bana şey yazsanıza, en son ne zaman düğüne gittiniz ya? Düğünü seviyor musunuz mesela? En son hangi düğüne gittiniz, ne taktınız? O söylenmez gerçi de, ne taktığınız. Ben genelde kafayı takıyorum. Takı takmıyorum abi, çeyrek gram falan takmıyorum. En son ne zaman düğününüz oldu? Ne zaman düğüne gitti? Sizin düğününüz değil bu arada. Hani en son ne zaman düğüne gittiniz? Gürcan Önkür. Bisenberg'den selamlar demiş. Selam Fatih kardeşim. Güzel yayınlar dilerim. Her şey gönlünce olsun demiş. Güzel bir fotoğraf atmış. Güzel bir manzara. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kesin bak, Gürcan abi de kesin o halayı başlatan, kız tarafından yerinde durmayanlardan biri kesin. Halayı başlatanlardan bir tanesi bence bak. Ben programın girişinde bilerek çaldım bu oyun havalarını. Bakalım kimler var dedim, düğüncü. Hani olur da düğün falan olursa sizi çağırırız. Şenol Bey demiş, bizde horona giren kolay kolay çıkamaz. Maksimum bir saat duraksız. Valla Dursun Emice gösterdi onu zaten. O bahsettiğim amca nasıl bir kondisyon, nasıl bir performans varsa, yani o horon halayında var ya, ayaklarını göremiyordun yani. Bir ara bu dünyadan olmadığını düşündüm yani. Farklı bir motivasyon abi yani.

En son oğlumuzu evlendirdik, takıyı biz taktık demiş. Gürcan abin benim eşim. Ha? Yani böyle tanıyacağım, kusura bakmayın, yavaş yavaş. Oğlunuz evlendi. Nice güzel, mutlu bir ömür diliyoruz efendim. Torun var mı torun? İnşallah çok yakın zamanda torunlarınızı da böyle güzel yanınıza alırsınız. Güzel bir aile saadeti. İşte bak, bu tarz güzellikleri söyleyince o düğünde yaşanan enteresanlıklar insanın aklından gidiyor zaten. Harbiden bak.

olsa çifte telli oynarım demiş Gürcan Bey. Bak ben ne diyor? Ben var ya bak adamı gözünden tanırım bak ne oynayacağını bak. Bence halayı bence halayı seyredenim demiş. Ama Bursa çifte telli. Dur bakayım var mı ya? Aşk

0: Yani biraz ani bir geçiş olacak, kusura bakmayın. Yani hani Fettah Can'dan direkt Bursa Çiftetellisi'ne geçmek. Bakayım, merak ettim neymiş Bursa Çiftetellisi.
1: Acayip Çiftetelli muhabbetine hoş geldiniz.
0: Eyvah, bu böyle girdilerse sıkıntı.
1: Patlaz oradan Acayip Çiftetelli de oynayalım, anladın mıydı?
0: Anladın mıydı? Allah Allah! Ya Gürcan abi, sen bizi bitirdin ya. Yemin ediyorum, bu ne ya? Şu an yani bu müziği dinledikten sonra kafamda bir ortam canlandı ama burada söyleyemiyorum Gürcan abi. Gürcan abi de eskilerden ha, bak. Bak bak. Gürcan abi kimse yoksa kalk abi ayağa. Hadi hadi, oturmaya mı geldik? Ama bak, öyle dükkanda falan, ne bileyim, iş yerindeysen yapma. Tuhaf durur dışarıdan yani. Aman Allah'ım. Ha şöyle biraz döktürelim demiş. Gürcan abi, Allah rızası için döktürmek için beni mi bekledin ya?

Yalnız yayını yeni dinlemeye başlayanlar diyecek biz nereye geldik ya valla. Sıkıntı yok efendim. Malum komedi programı yapıyoruz. Olur böyle şeyler, alışacaksınız. Bu Gürcan abinin isteğiydi bu arada. Hani ben söyleyeyim de direkt aradan sıvışayım.

Abi yeter valla. Kurban olayım yeter. Yeter abi yeter. Bu kadar yeter. Fazlası bünyeye zarar valla. Ben de alışık değilim yani. Bu kadar oyun havası dinlemek. Şimdi Gürcan abi tabii radyodayken çift telli istiyor ama normalde arkadaş çevresinde değil mi abi? Hep diyorsun ki jazz blue dinliyorum. Genelde klasik müzik dinlerim, evet, Mozart. Mozart'ın 5. senfonisi harikadır. Yok ama ben severim, olsaydı keşke. Ya ben en çok şeyi seviyorum ya. Genelde böyle işte kır düğünü falan yapılıyor ya, bir de böyle işte pahalı otellerde falan böyle. Hani klasik müzikle başlar hep, tamam mı, böyle işte güzel blues müzikler, işte caz müzikler, keman, işte canlı müzik gelir oraya. Keman bir yandan, işte bir yandan piyano falan böyle, gayet elit. Ama o düğünün sonu illaki çift telliye bağlanıyor abi ya da halaya. Çünkü gelenlerin akrabaların içerisinden bir tanesi mutlaka o ne derler, müzik ekibinin yanına gider. Yok mu orada bir çift telli be? Yapıştır da dinleyelim be falan. Aynen. Mozart'la dünya kültür elçisi olan misafirler, Mozart, Beethoven dinleyen. Bir anda ne oluyor efendim? İzmirli Taylan'la kendilerini pist alanında çifte telli oynarken buluyorlar. Güzel ama bu bizim gerçeğimiz sonuçta. Gayet güzel. Ben çok mutluyum. Şengül Hanım hoş geldiniz. Kemal Bey hoş geldiniz. Fatih sesinde izlemiş. Teşekkürler. Aa, çok enteresan bir hitap oldu bu. Kemal Bey teşekkür ederiz. Ha şöyle biraz dök. Ha, Gürcan abi müzik bitti hala oynuyor mu ya? Gürcan abi hızını alamadı. Hala oynuyor herhalde. Akşama kadar oynayacak herhalde Zuhal abla şey. Gürcan abi. Ama var ya, bugün şimdi çifte telli de dinlediniz. Valla yorulduk da değil mi? Mışıl mışıl uyur herkes, yemin ediyorum. Merhaba Fatih Bey, iyi yayınlar, kolay gelsin. Raşit Bey teşekkürler. En son Gürcan abinin oğlunun düğününe gittik. Şimdi de iki haftaya da Allah nasip ederse Murat abi kızının düğününü, yani kızının düğününe gideceğiz demiş. Oo güzel. Bu zaten onun alıştırması, antrenman yaptırıyorum size. Vay be. Yalnız iki programdır düğün muhabbeti yapıyoruz. Yemin ediyorum düğünlere almayacaklar artık beni. Düğünlere almayacaklar yani. Hadi o zaman şöyle bir şey yapalım kısa bir. Valla ben de yoruldum ya. Ben müziği dinlerken yoruldum. Bak oynamadım ama müziği dinlerken yoruldum yani. Hadi güzel bir şarkı dinleyelim. Ardından kalmadığımız yerden devam edelim. Kaldığımız yerden diyemiyorum. Çünkü hiçbir zaman kaldığım yerden devam etmedim. Bir şekilde... İşler karıştı yani. Evet, ne dinleyelim? Şöyle, bu arada istekleriniz varsa isteklerinizi de alabilirim. Dinlemek

Uza hoş geldiniz. Keyifli yayınlar. Nesrin Hanım teşekkürler. Siz de hoş geldiniz efendim. Hadi bakayım şu şarkı dur başa alayım. Bu şarkı güzel bir şarkı. Aralara girmeden, anons yapmadan dinleyin.

Evet efendim, devam ediyoruz. Şimdi enteresan haberlere baktım. Enteresan haberlerin içerisinde gerçekten yani o kadar enteresan bir haberle karşılaştım ki hani biraz da böyle ne derler, okuyup okumamakla alakalı böyle bir şeyde kalmadım değil yani. Hala düşünüyorum okuyup. Şöyle anlatayım o zaman. Sunday Nation gazetesine bir araştırma yapmış. Bu araştırmalar sonucunda da kimi bulmuş? David Zacoyo diye bir adam var, tamam mı? David Zacoyo. Bu David Zacoyo'nun 8 eşi, 7 sevgilisi ve 107 çocuğu varmış. Evet, şaka değil, gerçek efendim. Ve şöyle detayları aktarayım. Bir kadın için çok zeki olduğunu ileri süren Kenyalı David Zacoyo, 8 eş, 7 sevgili ve 107 çocuğa sahip, kafamdaki beyin ve fikir miktarını yönetebilmeleri için birçok eşe ihtiyacım var diyen Zacoyo, genç kadınlarla evlenmeye devam edeceğini söylemiş. İlk evliliğini 1987 yılında yapan David, bir kadın tarafından yönetilemeyeceğini söyleyerek yeni evlilikler yapmaya ve bunun yanında başka kadınlarla da muhabbet etmeye devam etmiş. Abicim, Sunday Nation gazetesine konuşan David şunları söyledi: benim kafamdaki bir insanı tek bir kadın yönetemem. Abi bence sen de kendini yönetemiyorsun da. Yaşadığı bölgedeki standartlara göre yoksul sayılan David'in yarım dönümlük mısır tarlası bulunuyor. Bunun yanı sıra şeker kamışı da ya abi, bu gerçek bu arada, gerçekten fotoğraflar falan da var. Yani David abi acaba neyle besleniyor onu da düşünüyorum. Bence kendini de yönetememe bir durumu var gibi hissediyorum. Ara ara zorlanıyorum, yoksulluk çekiyorum demiş. Normal yani, hani bir bayram seyran olsa 107 çocuğa 10 liradan harçlık versen zaten dükkanı kapat git David abi ya. Bir de yani bunların hepsini ezberleyemezsin ki. Haber ne zaman yapılmış? Dur ona bakayım bir. Çok enteresan gerçekten ya. Aynı zamanda şöyle de bir haber dikkatimi çekti. İnternette en çok bu aralar bir kilo demir mi ağır, bir kilo pamuk mu bu araştırılıyormuş. Vallahi insanların işi gücü yok ya. İnternette aratılan en ilginç sorulardan biri bir kilo demir mi ağır, bir kilo pamuk mu sorusuymuş. Peki neden bu kadar merak ediliyor? Haberin detaylarında da bir kilo demir ve bir kilo pamuk... bu biliyorsunuz çok fazla şey var bu konuda, ihtilaf var. Yani yıllardır bunun şakası da yapılır hatta. Lütfen Allah rızası için bu bir kamu spotu olsun, bu şakayı da yapmayın. Bir kilo demir mi var, bir kilo? Söyle bakayım. Diye böyle küçükken de bize sorulurdu ya. Peki sizce bir kilo demir mi var, bir kilo? Ama yıllardır tartışılıyor harbiden ya. Bu arada buna da bir noktayı koymuşlar. Bir kilo demir ve bir kilo pamuk ağırlık olarak eşittir. Her ikisi de tam olarak bir kilogramdır. Allah razı olsun bu konuda. Bunu İsviçreli bilim adamlarına bırakmamışız. Ya David Zacoyo abi, sen başka şeylerle ilgilenirken bak dünyada neler oluyor. Ey gidi Zacoyo ey. Yalnız bir fotoğraf çekilmişler David abiyle. David abi son derece mutsuz, hala ne acaba ne düşünüyorsa kafasında artık. Ah Zacoyo abi ah. Evet, Serdar Ortaç, modern çağın filozofu, vay be ne şarkı ya. Yılların eskitemediği şarkı ya. Can üzülür buna, taş değil. Bu arada 9 Ekim neymiş? 9 Ekim Dünya Göçmen Kuşlar Günü'ymüş. Aynı zamanda Dünya Posta Günü. 9 Ekim Tuhaf Olaylar Günü demiş. Şu an bu yayını yaptığımız için o da o kategoriye girebilir.
Dünya Pasta Birliği kurulmuş 9 Ekim'de. Uganda bağımsızlığını kazanmış. Ne mutlu Uganda'ya. Ağrı Dağ zirvesine ilk tırmanış yapılmış 9 Ekim'de. 1800 1829'da.

Bu kadar yani. 9 Ekim'de başka bir şey olmamış. Bir de bizim ikinci yayınımız gerçekleşti. Onu da yazarsanız size zahmet. Vay be. Ooo şarkıya bak. Aman Allah. Saygı duyulur, dinlenir. MFÖ. Ele güne karşı. Yapayalnız. Böyle de. Böyle de olmaz ki. Aşık ettin beni kendine. Sonra da terk ettin gizlice.

0: Aa, güzel şarkılardan bir tanesidir. Mesela Yalın'da şöyle bir şey var. Yani ilk Ellerine Sağlık çıktığında herhalde bir nereden baksanız 20 yıl geçti. 20 yıldır böyle istikrarını bozmadan, tarzını bozmadan devam eden sanatçılardan biridir. Yani emin olun bu süreç içerisinde o kadar böyle bir anda patlayıp kaybolan sanatçı oldu ki işte yani bu meslek de, bu sanatçılık işi de herkesin yapabileceği bir şey değil. Çünkü neden? Müzik sonuçta ve mesela Sezen Aksu gibi bir isim var değil mi? Yazdığı şarkılarla, işte söylediği eserlerle çok bambaşka bir isim Sezen Aksu bizim için. Ajda Pekkan yine aynı şekilde. Yani karşılık bulması, zihinlerde, gönüllerde, yüreklerde, hayallerde karşılık bulması çok başka. Yalın da böyledir yani, yıllardır çizgisini bozmadı. Böyle ekstrem bir şeyle duymamışızdır yani, değil mi? Dur, alsana şarkıyı. Ha. Ekstrem bir durumla duymamışızdır yani. Eskiden ne vardı? Paparaziler vardı değil mi? İnsanlar işte ne bileyim enteresan enteresan hikayelerin içerisine girerlerdi. Olay, olay, olay, yakalandılar. Böyle gıcık bir ses. Bir dönem yaptım onu biliyor musunuz? Yaptım onu maalesef, maalesef hiç unutmuyorum. Hatta bir dönem magazin haberi sundum. Yani sundum derken perfore sesi yaptım. İşte siz görüntüyü izlerken böyle alttan bahsediyor ya. İşte bir gece kulübü çıkışında yakalanan Nihat Doğan falan. O dönem Nihat Doğan, Seda Sayan muhabbeti falan vardı, hiç unutmuyorum ya. 3-4 bölüm seslendirdim. Sonrasında bir ara yemek programı seslendirdim. İşte böyle hala da var değil mi? Bakalım Ayşe Hanım bugün bize ne yapacak? Oo, Ayşe Hanım falan. Ay çok enteresan. Ya, ama çok benim için çok hazin bir şeydi ya. Şimdi mesela örnek veriyorum. İşte bir yemek programı. Böyle il il geziyorlar. İşte bugün Van'dayız. Bugün ne yapacağız? Bugün perde pilavı yiyeceğiz. Yiyin yiyin, afiyet olsun. Şimdi ekip komple Türkiye'yi geziyor. Tamam, ben seslendirme yaptığım için seslendirmeyi nerede yapıyorum? İşte televizyonun stüdyosu var. Stüdyoya giriyorum. Bölümler yansıtılıyor televizyona. Ben de orada seslendirmeyi yapıyorum. İşte bugün Fatma Hanım'ın evindeyiz. Fatma Hanım bize bugün ne yapmış? Sarma yapmış, iyi yapmış falan. Ben bunu seslendirirken, ekip perde pilavı gömerken, ben bunu seslendirirken kuru bir çay içiyordum. Benim için en zorlayıcı taraf oydu. Yani ablamız yapmış mesela, su böreği yapmış, tamam mı böyle? Millet yiyor bir de böyle şapırdatarak, oh oh oh ne güzel. Sen onu bir de yemiş gibi anlatıyorsun ya. Su böreği dedim de ağzım sulandı ya. Mesela sen onu yemiş gibi anlatman lazım. Hani şey diyemezsin, işte ekip gitti, ekip gitti gömdü de hani bize bir şey kalmadı modunda değil. Ayşe Hanım'ın yapmış olduğu enfes su böreği adeta üzerinde dumanlar tüterken. Ha, dikkat ettiniz mi? Türkçem bile bozuldu. Üzerinde dedim yani direkt. Aynen Balkanlara doğru değil mi? Rusya tarafına. Ben acıkmışım ya arkadaşlar vallahi. Çıkışta bir su böreği gömer miyiz kıymetli dostlar? Su böreği yiyelim, ben seslendirmesini yapalım. Ama yemem lazım bu sefer. Neyse. Şimdi bunu yemiş gibi yapman lazım bir de. İşte Seval Hanım bugün harika bir zeytinyağlı sarma yapmış. Anladın mı? Ama sen yoksun orada. Çok zor bir şeydir yani. Benim için yaklaşık bir 50 bölüm falandı ya. Zaten o program bitene kadar bir 15 kilo almıştım. Çünkü stüdyoya giriyordum, seslendirme yapıyordum. Çıkışta bölümler arasında beni en çok etkileyen yemeği gömüyordum. Hakkıyla gömüyordum ama yani. Siz zannediyorsunuz gide. İzliyorsun da o arkadaki ses neler çekiyor sen biliyor musun? Gide be. Sunucular gömüyor mesela, yemek programlarının öyle güzel tarafı var. Bir ara yemek programı da sundum bu arada kamera önünde. Mesela o harikaydı o. İşte örnek veriyorum, mutfakta bir hanımefendiyle yemek yaptık mesela uzun bir süre. İşte bölüm bölüm, işte bir bölümde Akdeniz mutfağı, bir bölümde işte Güneydoğu, Doğu Anadolu mutfağı falan böyle. Ne oluyordu? Çekimi yaptıktan sonra doğal olarak yiyorduk. Dekoru yiyorduk yani, anladın mı? Hani sen televizyonda izliyorsun, evet ablamız işte örnek veriyorum Antep tava yapıyor mesela değil mi, böyle güzel Antep tava, işte patlıcanı ne bileyim eti meti falan böyle değil mi? Program bittikten sonra ne gömüyorduk ama, Allah affetsin, ekmeksiz yiyordum yani. Yönetmen bir iki defa kızmadı değil yani. Bu kızdı. Bana dedi sen niye hep dekorumuzu yiyorsun dedi. Dekor dedi de yemek yani. Ne yapayım yemeyeyim mi? Yani işin en güzel tarafı oydu ya. Gerçekten en güzel tarafı yemek programını. Selamlar Fatih. Biri Ayşe mi dedi demiş. Ay çok güzel kabak böreği yaparım. Ya Ayşe abla vallahi hep çok duyuyorum böyle şeyler de. Bu yemek programlarıyla alakalı konu açıldığında etrafımdaki kişiler sürekli şey der. Aa bak ben de baklavayı çok güzel yaparım. İşte ben de sarmayı çok güzel. Hep rüzgar ama hep rüzgar. Şeyi hiç unutmuyorum ya. Bir kuru fasulye yapılmıştı çömlekte bir bölüm. O bölümü hiç unutmuyorum. Çömlekte kuru fasulye yaptı pastırmalı. Bu muhabbete nereden geldik biz ya? Ha? Oğlum ben acıktım harbiden ya. Yani ama gerçekten yani ülkemiz öyle değil mi ya? Gastronomi alanında yani mutfak alanında çok zengin bir yer. Gerçekten. Yani her bölgenin ayrı bir şeyi var. Ne derler? Ayrı bir güzelliği var. İşte Ege, ben yeşillikle çok aram iyi değildir mesela. Ben çok yeşillik yiyemem. Yani bana biraz şey gibi gelir. Şimdi brokoli mesela bana yosun gelir yani anladın mı? Yosunu alıp hani ne bileyim. Soğan kavurması falan yaparlar hani sanki böyle bizim işte arka bahçedeki bahçede ne diyeyim ağacı alıp kavuruyor yiyor gibi geliyor bana. Ağacın yapraklarını kavuruyor gibi falan. Ama etle alakalı çok ciddi iddialı hem yemek yaparım hem de çok sağlam yerim yani. Yemek yerken dünyayla irtibatımı koparım çok başka bir insan oluyorum yani. Normalde konuşurum. Mikrofon başında konuşurum ama yemek yerken tamamıyla muhatabım tabağımdaki yemektir yani. Onun dışında kimseyi muhatap kabul etmem. Bak hiç umurumda olmaz yani öyle söyleyeyim. O kadar net söyleyeyim. Bu arada Ali abi de dinliyor sevgili yayın yönetmenimiz. Aynı zamanda dükkan sahibisin değil mi Ali abi? Ben yanlış bir şey demeyeyim Ali abi şimdi. Aynen dükkan sahibi aynı zamanda Ali abi. Seslendirmeden aldığın parayı yemeklere gömmüşsün. Ya Ali abi sen çok zeki bir adamsın. Vallahi helal olsun. Harbiden öyle oldu ya. Düşündüğümde gerçekten öyle yani. Set ekibine söylüyordum. Bana hani bir şeyler getirin bak açım. Siz burada gömmüşsünüz perde pilavını. Adamlar getiriyor işte sandviçin arasında patates. Patates. Falan. Nimete saygısızlık değil yanlış anlamayın. Adam orada perde pilavı gömüyor. Yanına da şalgamı gömmüşler anladın mı? Adana'ya gidiyor falan. Bana getiriyorlar ekmek arası patates. Siz yiyin onu be. Bir ara sefertası verdim ya. Gittiğiniz yerde azıcık doldurun diye falan diye böyle. Doldurmuşlar sefertasını da yolda gelirken gömmüş zalimler falan. Valla. Biz de seninle beraber ceviz fındık kırıyoruz demiş Zuhal. Ay o çok kötü bir şey vallahi ya. Bazen oluyor yani böyle geliyor bazen işte yemek aşkı, yemek sevgisi. Bazen ben de buzdolabı açtığımda yarım yoğurdu görünce ben de böyle suyu çıkmış, sulanmış. Ne derler? Yarım yoğurdu görünce ben de üzülüyorum. Ayşe Hanım demiş, acıktım demiş. Vallahi galiba ben de acıktım çünkü şu an önümdeki mikrofonu dürüm olarak hayal ediyorsam şu an konuştuğum mikrofona saygısızlık etmek istemiyorum ama şu an gerçekten bu ebatta bir dürüm olsa acımam gömerim çok net yani. Neyse bu konuyu konuşalım da. Yalından dürüme nasıl geldik ya?
1: Çok iyi.
0: Ay. Vallahi nasıl geldim bu konuya? Şu an düşünüyorum mesela. Az önce şimdi şarkıyı da görünce aklıma geldi. Az önce yalından bahsediyordum. Dürüme nasıl geldim ya? Yalının istikrarlı sanat hayatından bahsederken bu muhabbeti ocak başında bitirmem gerçekten. Yani bir şey de var mesela yalını biliyorsunuz değil mi? Yani şekli şemali nasıl bir tarzda olduğunu bilmeyenler baksın Google'dan. Hani yalını dürümle bağdaştıracak hiçbir şey yok yani. Yalına baktığınızda full böyle Akdeniz mutfağından beslenen bir imaj yani. Hani işte salata yer, brokoli yer, enginar yer. Allah affetsin nasıl yiyecek onlar da ya? Yani ya şey yapmak istemiyorum, nimeti böyle yadırgamak istemiyorum da yani gerçekten enginarla beslenmek, ne bileyim işte brokoliyle beslenmek, böyle bir hayat da mümkün, evet farkındayım ama. Abi salata da güzel, bak salata da güzel, salatanın içine at, ıspanak atma pardon salatalığa. Bak o kadar alakasızım yeşillikle, dur neyden örnek vereceğim. Ya, salatanın içine ne bileyim rokanı at, işte kıvırcığını at. Başka yeşil ne vardı ya? soğan yeşil değil, neyse. Ha yeşil soğan var ama doğru. Abi o kadar alakasızım ya. Bak bazı şeylerin yanında iyi gider ama. Mesela yeşil soğanı neyle yiyebilirsin? Aklıma gelmedi. Demek hiç yememişim daha önce. Yeşil soğanı neyle yiyebilirsin? Mesela örnek veriyorum. Dur ya, bir yeşilliği hangi yemeğin yanında ne yenir ya? Yazabilir misiniz valla? Dur. Çorbanın yanında yenir ya. Yeşil soğan yenir mi çorbanın yanında arkadaşlar? Ha? Oğlum siz de mi yemediniz hiç? 7-24 et gömmüyoruz ya. Bu kadar elit bir insan olduğumu düşünmüyorum ya. Arada mercimek falan içiyoruz tabii ki yani. Ama harbiden mesela bir yeşillik neyin yanında iyi gider? Balığın yanında iyi gider. Heh, buldum tamam. Mesela balığın yanında karnabahar, ne karnabaharı ya? Şey yeşil soğan ya. Heh. Yeşil soğan ye, balığın yanında salatanı yap abi güzelce. Bunda sıkıntı yok ama brokoliden çorba, brokoliden yemek yani çok farklı bir dil gibi geliyor bana yani. Farklı bir ülkenin dili gibi geliyor yani. Ne bileyim yani enteresan. İbrahim Tatlıses uyardı da İbrahim Tatlıses'e zaten baktığımızda sevgili dinleyiciler, İbrahim Tatlıses'e baktığınızda direkt zaten çiğ köfte gel, adamın çiğ köfte dükkanı var zaten ya. Mesela İbrahim Tatlıses'in bıyığına baktığında direkt şey gelmiyor mu? Mesela bir buçuk ciğer söyleyesin gelmiyor mu mesela?
2: Çok iyi ya.
0: Yani, vallahi.
2: Abi nereden bulduk şimdi ya? Ay Allah.
0: Mesela hangi sanatçıya ne baktığınızda hangi yemek geliyor? Mesela. Mesela Levent Yüksel'e baktığımda, şu an önümde Levent Yüksel var listede. Levent Yüksel'e baktığımda Haydari gelir beni. Mesela İbrahim Tatlıses'e baktığımda direkt ben bir buçuk ciğer söylerim, açık ayran ya da açık şalgam söylerim yani. Bak, hiç bekletmeden bak. İbrahim Tatlıses'e baktım ya direkt pardon bakar mısınız hemen? Pardon. Mesela İbrahim Tatlıses'i gördüm direkt pardon bakar mısınız? Bir buçuk ciğer alıyorum acil, bir de acılı şalgam. Ama Yalın'a baktığımda ne bileyim, Yalın'a baktığımda ne gelir ya? Ekler falan gelir herhalde, ne bileyim yani, veya... Yalın'da bir cacık havası var.
2: Ay Allah'ım ya. Ay muhabbete bak ya. Ay çok eğlendim.
0: Daha önce hiç böyle bir şey olmamış. Böyle bir eşleştirme olmamıştır. Ya tabii işin mizahı yani şimdi. Ayaküstü papaz olmayalım sanatçılarla. Ama ne güldüm ya vallahi. Ay çok enteresan. Kuru fasulye demiş. Yalın'a bakınca ne alakası var? Allah'ını severseniz Şenol Bey. Yalın'da hiç kuru fasulye vibe'ı yok bence yani.
2: Çok iyi ya.
0: Sulu yemeklerin yanında yeşil soğan iyi gider. Evet, su kesinlikle iyi gider. En kısa zamanda deneyeceğim. Bu tecrübeyi en kısa zamanda yaşayacağım gerçekten. Hadi bakalım, o kadar Yalın'dan bahsettik. Yalın dinleyelim. Cacıklar hazır mı? Hadi bakalım.
2: Hadi güzel bir şarkı ardından buradayım. Ayrılmayın.

0: Evet efendim, birbirinden güzel şarkılarla devam ediyoruz muhabbete. Evet. Vallahi bak, kafanızda öyle kurgulamayın ya. Yani dur, al sana bir şarkıyı al. Birazdan dinleyelim. Bu şarkı da çok güzel bu arada. Gökhan Türkmen harikadır. İstanbul için yazdığı çok güzel şarkılar var Gökhan Türkmen'in. O değil de Yalın'ın Karizmayı çizdik ya ya. Bundan sonra her Yalın dinleyişinizde aklınıza cacık gelecek, tamam mı? Evet yani enteresan, evet. Şenol dediğimde mesela Hamsi Tava çok güzel yapıyor ve tabii ki Esin'le birlikte demiş Sual Hanım. Bak bak, maharetler ortaya çıkmaya başladı, bravo. Gürcan Bey demiş ki Ali Süzen'e baktığım zaman döner kebap aklıma geliyor demiş, 1,5 porsiyon. Bak artık sevgili dinleyiciler, artık hayatınıza yeni bir bakış açısı kazandırdım. Farkında mısınız? Artık her bir insana baktığınızda aklınıza o güzel yemekler gelsin. Olur mu? Mesela bana baktıklarında direkt tabildot yemek geliyor akıllarınıza. Ay Allah'ım ya. Ama gerçekten öyle ya. Mesela İbrahim Tatlıses'i kim yazmıştı? İbrahim Tatlıses gerçekten öyle yani. İbrahim Tatlıses dinlediğinizde de canınız kebap çekiyor yani. Ama adamı zaten bak, belki bunu bildiği veya bunu gördükleri için zaten şey vardı. Kebap salonu falan vardı yani. Çiğ köfte salonu falan vardı. Ama mesela işte Yalın'ın neyi olabilir? Yalın tatlıcı açabilir ya böyle. Hani Kore'den böyle getirilen tatlılar var ya böyle. Enteresan. Veya mesela kuru yemişçi de açılabilir. Yalın kuru yemiş gibi. Hani şey bir mizacı var. Gerçekten ismi gibi Yalın böyle hani ne derler? Masum. Güzel yani. Hani işinde gücünde işte ne derler? Kaliteden ödün vermiyor falan, değil mi? Ama şimdi mesela az önce ne dinledik? Yalın dinledik değil mi? Bak şimdi bak, müziğe bak mesela. Bak. Bir bunu dinle şimdi. Bak dinle. Gördün mü aşk? Anladın mı? Gittin böyle güzel bir kafede çalan güzel cici bir müzik. Bak tamam mı? Cesur olamadı. Bak şimdi diğerini dinle. İzle. Dinle. Bak dürümü sarıyorsun şu an bak. Bak bak, bir yandan çiğ köfte. İmparatore! Bak bak. Ciger gelecek birazdan. Ciger. Abi direkt şu an... Bak direkt ocak başındasın şu an bak. Direkt yani. Hatta yani birazdan yavaş yavaş hesabı ödemeye gittiğinde yaklaşık 4-5 arkadaş uzak doğu sporlarından bir tanesi olan Feng Shui'yi değil mi? Kasa önünde yok sen ödeme, dur ben ödeyeyim, dur sen ödeyeyim böyle. Eller birbirlerini engellemek için havada uçacak falan. Aynen, orada uzak doğu sporlarına benzer bir tema çıkıyor ortaya. Dur abi dur, ben ödeyim ya, dur ya. Bir dur ya, bak geçen sen ödedin bak. O samimi ortam bak. Bak buna bak. Bak. Gördün mü aşkım? Bak burada da hesabı kime kitlerim acaba, anladın mı? Birazdan çünkü oturduk aynen. Bir kahve söyledik aynen. O kahvenin ücreti de bir ailenin bir yıllık erzak masrafı. Hesabı da bayağı. Düşünüyorsun, dur ben erken mi kalksam acaba hani falan, hesabı ödemene bak. Anladın mı bak, bu format, ama diğerinde ne var? Dur ben edeyim ya, dur ya. Ay çok iyi. Bana bu daha samimi geldi vallahi, bilmiyorum. Açık ayran yetmemiş, açık ayran istiyorsun oradan, köklüyorlar. Hafiften böyle baca tütmüş içeride, Adana Urfa kokusu. Bak. Daha size nasıl simülasyon yapayım ya? Kara yüzüm. İpin ucu bendedir.
1: Ayşe Hanım bir fotoğraf atmış. Bu nedir? Ayşe Hanım burası neresi? Hollanda'dan, Eindhoven'dan Ayşe Hanım. Açık büfe. Valla bu müzikle yenecek bir yemek değil Ayşe Hanım. Ben anladığım kadarıyla ama. Dur bakayım şu fotoğrafa. Şimdi bu müzikle bu fotoğrafa baktım. Ayşe Hanım bir açık büfe fotoğrafı yollamış da bayağı gayet nizami dizilmiş. Böyle ufak ufak ekler gibi düşünün böyle. Güzel ikramlıklar var. Bir dakika Ayşe Hanım, hemen bir fotoğraf tahlili yapıyorum. Yolladığınız fotoğrafa bu müzikle bakacağım biraz, bekleyin. Yok, bu değil Ayşe Hanım. Şimdi şununla bakıyorum. Evet Ayşe Hanım, sizin attığınız fotoğraf tamamıyla bu şarkıya uyumlu. Şu an neredesiniz bilmiyorum ama o zaman çıkarımlarıma göre birazdan hesabı size kilitleyebilirler. Hemen uzaklaşın oradan. Yani telefon çekmiyor bahanesiyle kapıya da çıkabilirsiniz. Ya dur ben birini aramayı unuttum deyip ama tam hesap ödenecekken bak. Tamam mı? Çünkü bu fotoğraf açık büfe fotoğrafı, tamam mı? Her bir lokma bir kağıda, kağıt üzerine konulmuş. Yani orada ince işçilik var, tamam mı? Eğer içeride klasik müzik de çalıyorsa, tamam mı? O da artı hesaba bir %20 falan getirir, tamam mı? Klasik müzik varsa. Ne yapıyorsunuz şimdi? Azar azal, tamam mı? Little little, tamam mı? Little little. Tabağınıza bunlardan aldıktan sonra yemeye başlıyorsunuz. Tamamını bitirmeyeceksiniz ama bak. Bak buradaki taktik bu. Tamam, bir arkadaş grubu diyelim Ayşe Hanım. Veya bir iki tane aldınız, tamam mı? Zaten baktınız tadı da kötü falan. Diyorsunuz ki ya telefonum hay Allah çekmiyor. Ya ben neyi unuttum falan deyip böyle söylenerek dışarı çıkacaksınız ama ne zaman? Diğerleri tabağını bitirmeye yakın, tamam mı? Telefona böyle yaklaştırıyorsunuz kulağınızı, dışarıda böyle içeriği de keseceksiniz ufaktan. Böyle sizin masada hareket var mı falan diye, tamam mı? Baktın hareket var. Kasaya veya ne bileyim işte geldiler, adisyonu getirdiler böyle bir şey. Biliyorsunuz böyle bazı yerlerde meydan laroslar vardı, hatırlıyor musunuz? Eski böyle ansiklopediler falan. Bazı yerlerde hesap onun arasında gelir. Boştur içi falan. Aslında bayağı da bir derindir o kitabın içi. Tamam mı? Hani olası bir harçlık. Hani istediğiniz kadar koyabilirsiniz anlamında. Adisyon geldiyse bak, ödendikten sonra değil, arkadaşınız kredi kartını uzattıktan sonra POS makinesiyle kredi kartı buluştuğunda, tamam mı? Bak bunlar çok ince detaylar. Lütfen sevgili dinleyenler, hayatı kolaylaştıran, ekonomiye can veren olaylar, bak dinle. Kredi kartı POS'a yaklaştıktan sonra ne yapıyorsun? Zırt diye hemen içeri giriyorsun ve ilk cümlemiz ne? Ya arkadaşlar niye böyle şeyler yapıyorsunuz, tamam mı? Ben öderdim. Ya bak ve hep böyle oluyor. Ya lütfen niye böyle yaptın? Niye sen ödüyorsun falan diyorsun, tamam mı? Bak bu anlattıklarımın hepsini düşün, tamam mı? Şimdi bak bu müziği dinle. Çünkü içeride de buna benzer müzik çalıyor. Tamam mı? Sizin durumunuz Ayşe Hanım, tamamıyla bu gerekli tahlilleri yaptım. Buna dikkat edersek şu an itibariyle. Ama iş buna gelirse burada rahat olun, istediğiniz kadar gömün. En kötü o hesap ortak ödenir zaten. Ya da biri ısmarlar mutlaka biri. Kara hüzüm habbesi. Kara hüzüm habbesi. Allah, yemek fotoğrafları gelmeye başladı. Dur. Dur dur dur, mevzuya bak dur. Ayşe Hanım şu an çok, anladığım kadarıyla bu fotoğrafları yolladığına göre çok ciddi bir hesap kitleme durumu var kendisine şu anda. Bakayım mı? Ayşe Hanım şu an neredesiniz? Yardıma ihtiyacınız varsa elinizi oynatın Ayşe Hanım. Bakayım. Aa bir dakika dur, işin rengi değişti şimdi. Ne geldi? Patates kızartması, soğan halkası geldi. Bir de sigara böreği. Aa dur, olay döndü. Olay yalından döndü şu anda. Olay vardan döner. Bakayım başka ne var? Ha, şu renkli şeylerden yanıldık biz ya. Sushi galiba o değil mi? Tüh ya. O bizi yanılttı bak. Siz sigara böreği detayını vermediniz Ayşe Hanım. Bu konuda biraz şey, Çin restoranıymış bura. Vay arkadaş ya. Baştan söylesin. Çin restoranında tabii ki İbrahim Tatlıses çalmaz. Burada Alman usulü demiş. Ha, Almanya ama siz Hollanda'dasınız.
0: Bu arada ben Alman usulünü biliyorum. He. Alman yani Alman geleneklerinin en sevdiğim yönlerinden bir tanesidir. Farkında olmadan kullanmışım bak demek ki. Alman usulü diye bir şey var, doğru. Ben arada yaparım.
1: Yani bir önden bir blöf gelir. Ya arkadaşlar tamam ben hallederim falan. Ya yok olur mu öyle şey? Tamam o zaman Alman usulü olsun. Hani.
0: Alman usulü herkes kendi hesabını öder diyor. Sigara böreği değil. Ne peki efendim o?
1: Vallahi yemek programı, yemekteyiz programına döndü abi. Zuhal Hanım ne yazmış? Gönder bir İbrahim Tatlıses dinleyelim. Çiğ köfte tepsi, at yere bir fasıl gecesi. Oh mis. Vallahi iyi alıştınız ha. Siz de böyle ortamları falan hayal ettiriyorum size.
0: Ya Zuhal Hanım siz isteyin yeter ki ya. Siz isteyin ben çalmaz mıyım İbrahim Tatlıses ya. Siz isteyin yeter ki.
1: Ama çalmayacağım diyormuş.
0: Gürcan abi bana bakınca stick döner ve pindirings ne demiş? Pindiks. Ha, Gürcan abi size diyor Ali Bey. Bana bakınca stick döner ve pindirings gör diyor. Kalitemiz belli olsun demiş. Ve ardından Ali Süzen bir atak yapıyor efendim. Aman Allah'ım bu ne ya?
1: Ocakbaşı abi, Ali abi açayım mı videoyu? Gider muhtemelen ses. Dur bakayım bir açayım. Eğer bir cıslama olursa böyle etin cıslaması falan kapatırım dur bakayım. Kim geliyor mu ses?
2: Hollanda'dasınız.
1: Abi sen şaka yapıyorsun.
2: Bu arada ben kendi söyle kendi.
3: Selamlar. Yani, buyur gel mesajdan sonra.
1: Aa şu an beni dinliyorlar ve şey şaka gibi mangal yapıyorlar ya. Abi sen ciddi olamazsın. Bak tam üstüne denk geldi ya. Yemin ediyorum. Abi yalnız sizin ızgara bayağı 2 kilometre falan. Kaç kişi yiyeceksiniz onu ya? Izgaranın uzunluğu 3 kilometre falan yani. Almanya merkeze kadar gidiyor. Şey pardon Viyana merkeze kadar herhalde.
0: Yalnız sevgili dinleyenler. Yani.
3: Bak Fatih yanımda Neco var. Mustafa var. Neco dayı ona göre. Yani Neco dayı.
0: Aman Allah'ım.
3: Tabii senin ismin ne kardeşim? Hasan bak. Falan. Ya, yok, ya bana bakıyor şey, arkadaşlar ya.
0: Aman Allah'ım bu ne ya?
3: Söyleme sahiptir. Bak.
0: Etlerin sesini duyuyor musunuz? Dur. Bir dakika dur kapatayım şunu. Aman Allah'ım bu nedir ya? Bu var ya. Ali abi bitirdin bizi ya. Ha ızgaranın ucunu gördüm bu arada. Tamam sağ ol.
1: Bak iyi denk gelmiş yalnız ha. O kadar ızgaradan falan bahsettik.
0: Aynen. Ayşe Hanım'ın Çin restoranından attığı fotoğraflar da güzel ama. Neco dayı, Mustafa, Hasan ve... bakayım ne demiş? Neco dayı, Mustafa, Hasan ve Müsiyat Avusturya üyelerine selam söyle demiş. Selam olsun herkese efendim. Kaynanan seviyor demiş. Vallahi kaynanam hiç ızgara yapmadı ki Ali abi ya.
1: Ay çok iyi ya vallahi billahi. Ay, artık İbrahim Tatlıses çalmak yani şart oldu vallahi. İyi hadi İbrahim Tatlıses. O zaman... Yalnız çok iyi denk gelmiş vallahi. İbrahim Tatlıses. Hadi hep birlikte dinleyelim. Dönüşünde buradayım. Ayrılmayın. Bu arada afiyet olsun. Biliyorum bizsiz boğazınızdan geçmeyecek ama. Değil mi? Bizsiz boğazınızdan geçmeyecek değil mi Ali abi? Ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Ekmeksiz gömeceksiniz gibi geliyor ama.

Bu arada Ayşe Hanım diyor ki çaktırmadan seni dinliyorum şu an. Kulaklıkla diyor, sol kulakta. Bu müzikle beraber gerçekten size otantik bir ortam oluşturduk. Çin restoranındasınız değil mi Ayşe Hanım? Bak şimdi bu müzik eşliğinde masaya etrafı böyle bir kesin Ayşe Hanım bak. Size hayatınızda yaşatabileceğiniz, daha doğrusu yaşayamayacağınız bir anı yaşatıyorum bak.

Niye ya? Çin restoranındakiler bilmiyor mu İbrahim Tatlıses'i? Bak bu kebap, bu kebap müziği, tamam mı? Izgara müziği. Yani olur da işte şu an veya ilerleyen süreçte yapan dinleyicilerimiz olursa bunu dinleyecek. Ama olur da işte ne bileyim böyle çiğ köfte, işte ne bileyim acılı bir kelle paça falan böyle, tamam mı? Onda da bunu dinliyoruz kıymetli dinleyiciler, bak. Ayşe Hanım, Çin restoranında şu anda bulunduğunuz masaya özel müzikler açıyorum size Ayşe Hanım. Bu hele hele Anteplim. Ayşe Hanım siz şöyle dinleyin. Aynen. Siz şöyle dinleyin. Mesela bu hele hele Anteplim ya. Hele hele Pekinlim. Pekin, Pekin. Çin'in başkenti Pekin biliyorsunuz. Hele hele Pekinlim, gel yanıma bir datlum. Anladın mı? Siz böyle... Yaşasın çiğ köfte, yaşasın ciğer kavurma, yaşasın sushi. Olmadı mesela. Hamamla, Pekin'in hamamları.

0: Hala hala hala hala Pekinliyim.
1: Ay Ayşe Hanım orada olsam ne makara yapardım yalnız var ya. Harbiden.
0: Hala hala hala hala.

Zuhal Hanım demiş şu an Ayşe Hanım ahey lelele demeye başladı demiş. Elinde çubuklarla aynen makarna çubuklarıyla. Evet Ayşe Hanım, Çin restoranında bir ilki gerçekleştirmek istiyorsanız mutfaktakiler de dahil bir tek sıra halay modu. Haydi bakalım. Bunu yaparsanız yarın bütün Hollanda medyasında siz varsınız bak. Çok net söyleyeyim.

Tamam hani şakaları yaptık, esprileri yaptık, fotoğraflar geldi. Ben ne yapacağım şimdi? Ben acıktım abi. Tamam Ayşe Hanım Çin restoranında. Ali abi orada mangalı gömüyor falan. Ali abi arabayla giderken de yersin ha. Mangal nasıl olsa 4 kilometre. Camdan uzat abi elini direkt oradan. Yalnız Ali Bey mangalın başında. Bu dikkatinde herkesin dikkatini vermesini isterim. Genelde mangal başının herkes fedakarlık yaptığını zanneder ama en fazla o gömer biliyorsunuz değil mi? Köfte oldu. Olmadı. Köfte de almamış ya. Vallahi karnım acıktı. Biz ne yapalım arkadaşlar ya? He? Biz ne yapalım? Birbirimizi yiyelim aynen. Söylesene bak ağır bir şey söyle oradan. Ben de sana ağır bir şey söyleyeyim. Birbirimizi yiyelim. Dalalım birbirimize. Hoş görün. Hello.

Ayşe Hanım demiş mangal daha harika. Kuzu mu yiyor acaba Ali abi demiş. Vallahi ben herhangi bir tespit, kimlik tespiti yapamadım ama yer yer köfte. Bakayım dur bakayım bir daha bakacağım bir saniye dur. Şu şeyi bir kapatalım aynen direkt vallahi şeye döndük ha. Vallahi bir yemeğimiz eksik yani şu an. Mangalımız bir bakıyorum hemen. Evet, gerekli detayları veriyorum size. Yer yer tavuk but parçacıkları ve pirzola parçacıkları ile beraber yer yer köfte görüyorum. Bilmiyorum yanlış mı görüyorum ama daha fazla da bakmak istemiyorum. Günün sonunda avucumuzu yalayacağız çünkü. Hani değil mi? Vallahi ya. Olay yalından nereye geldi ya? Ama nasıl yakaladım Ali abi sizi ha? Nasıl yakaladım abi? Tabii orada siz mangalda gömün. Biz burada aynen. Barbunya pilaki yiyelim. Dur birazdan alalım. Al müziği ha. Aynen. Sabahtan beri enginardan bahsedelim. Ali abi 5 kilometrelik mangalda rekorlar kitabı denemesi yapsın. Vallahi güzel iş. Ama bence yiyemezsiniz abi onu ya. Hepiniz yiyemezsiniz. Ne yapsak acaba? Ali abi Viyana'dasın. Acaba oradan şey ne derler? Hollanda Eindhoven kaç taksi tutsan ne kadar yazar? Abi Çin restoranındakiler aç ya. Yazık günah valla oradan bir... Bak Ayşe Hanım sushi falan atmış yani. Yokluktan çiğ balık yiyorlar bak. Ayşe Hanım teşekkürler. Kıyamam sana demiş. İçim eridi. Çok sağ olun efendim. Çıkışta ben rahat olun. O acısını çıkaracağım onu. Bizim de çok sağlam bildiğimiz ocakbaşıcılar var yani. Beni yanlış anlamayın da yani. O kadar yemek programı sunduk şimdi. Neyin nerede yeneceğini de bilelim değil mi? Ha? O kadar abiden ha. O kadar yemek programı sundum ama çok bilmiyorum şu an onu anlamadım. Çok iddialı konuştum. Var güzel kebapçım var. Güzel çorbacım da var şimdi. Ne derler? İbrahim Tatlıses usulü güzel böyle bir kebap operasyonu yaparız. Zuhal Hanım ne demiş? Ağzımı şapırdatıyorum. Allah'ım yarabbim vallahi. Yok ki bir şey şurada bir şey verin de bir kemireyim iki dakika ya. Arkadaşlar yok mu zor günler için sakladığınız yemekler falan? Oğlum ne yapayım masayı mı kemireyim Allah Allah. Masayı gösteriyor. Ne bunu yiyemem ben yiyemem. Oğlum meyveli kek bu ya. Hikayenin sonu böyle bitmemeli ya. Izgaradan bahsettik, sushi'den bahsettik. Bana bunlarla gelin meyveli kek diyorsun getir şunu ya. Biz yemek yedik demiş Zuhal Hanım. Sen konuştukça Gürcan abi yeniden acıktı. Yok lahmacun yok canım köfte istedi diyor demiş başımda. Bence bunu gerçekleştirmeniz lazım Zuhal Hanım. Bence bunu yaparsanız gerçekten hafta sonuna çok iyi gireceksiniz. Gürcan abinin bu isteklerini kırmayın. Gerçekten Gürcan abi. Gürcan abi çöz o işi abi. Vallahi billahi ya. Ay Allah. Sen İstanbul'da mısın demiş. İstanbul'dayım efendim. Kebabın başkenti. Aynen. Halledeceğim o işi ben. Çıkışta en yakın Çin restoranına gidiyorum diyormuş. Yok tabii ki ya. Vay vallahi. O konu nerelerden ne? Ah hep bu yalının yüzünden ha. Vallahi yalının yüzün. Yalının yüzünden hep. Evet. O zaman şöyle yapalım mı? Güzel bir şarkı arası verelim. Ben de o güzel şarkı arasında şöyle bir avucumu yalayayım güzelce. Kebaba gitmeyi düşünüyorum ama gerçekten. Benim böyle kebap arkadaşlarım var biliyor musunuz? Her an teyakkuzda bekliyorlar. Teyakkuzda bekliyorlar. Nöbetçi kebapçılar. Tamam mı? Bekliyorlar yani böyle 4-5 kişi falan var. O 4-5 kişiden hangisi böyle yavaş yavaş dumanı tütmeye başladığında... Yani şey severim, yemek yemeyi severim. Yemek yapmayı da severim aslında. Ben yemeğin ayrı bir kültür olduğunu düşünüyorum. Ya yemek yapmak da öyle mesela. Nasıl bir ressam güzel bir resim yapıyorsa,

arada bir doyuyorum. Tamam, onda sıkıntı yok da. Mesela yemeğe hayır diyebiliyor musunuz? Yani veya işte örnek veriyorum, bir porsiyon gömdün, hadi yarım porsiyon, ya yok abi yeter falan dediğiniz oluyor mu? Çok merak ediyorum. Eğer var ya diyorsanız çok, siz çok kıymetli bir insansınız yemin ediyorum. Acayip güzel özelliğiniz var. Yatın kalkın şükredin valla. Bir şeylere, yani özellikle yemek konusunda hayır diyebilmek harika bir şey. Mesela biz gastronomi alanında gerçekten çok ciddi araştırmalarımız var. Mesela örnek veriyorum, Edirne'nin ciğeri meşhurdur. İşte İstanbul'da Anadolu yakasında bir fasulyeci vardır. Kartal'da gideriz mesela, deneriz yani. O lezzeti tatmak için işte bir yerde sağlam kuymak yapıyorlardır. Bir yerde kebap iyidir, ciğer kavurma iyidir. Farkındayım, sınırları zorluyorum ama ne yapayım ya. Konu konuyu açıyor ya. Bu konu üzerine var ya 16 program yaparım. 16 program yapabilirim. Maksimum. Çünkü sonra tansiyonum düşecek biliyorum ha. Yemek güzeldir. Yaşasın yemek yemek. Evet, mesajlara bakalım. Murat Bey gelmiş. Selam, iyi yayınlar herkese. Selamlar, saygılar demiş. Selamlar, saygılar bizden. Evet, ben hem resim hem de yemek yaparım demiş. Evet, ama şu an bana hiçbir faydası yok Şenol Bey. Çok özür dilerim. Ya bu bilim adamları, bu ne bileyim teknolojiyle uğraşan insanlar şu şeyi keşfetsinler artık ya. Hani böyle ne bileyim ışınlanma mı olur artık, ne bileyim. Artık şu kargo kalksın. Mesela örnek veriyorum, Hollanda'dan Ayşe Hanım şu an Çin restoranında yiyemediği şu sushi'leri bana yollamalı ya. Veya ne bileyim Ali abi mesela. Orada şimdi mangalı gömüyor. Kaldı, anladın mı? Oradan bir tuşa bir basacak, benim önümde tabak, anladın mı? Tabak gelmeli ama. Izgara gelirse sıkıntı, buraya sığmaz. Onlar çünkü ızgara 4 kilometre olduğu için. Artık çalışsınlar ya bilim adamları, bilim insanları. Buradan sesleniyorum ya, şu ışınlanmayı bulun. Böyle basayım, Almanya'dan biri böyle bassın tuşa, gelsin böyle sarma, anladın mı? Lahana sarması, yaprak sarması. Hatta sadece şey de olabilir, yemek transferi olsun. Yani mesela tamam, hani biz bir yerden bir yere ışınlanmayalım. Çünkü bunun işte havayolu şirketi var, işte karayolu, bir ton bu anlamda ekonomik şeyler var. Belki onlara ket vurabilir ışınlanma, ama sadece yemek gönderebilelim ben. Ha? Veya koku yollayalım mesela, bir yemeğin kokusu falan böyle. Bu konuda bence bir araştırma yapılmalı. Hadi o zaman güzel bir şarkı dinleyelim. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz desem de inanmayın. Kalmadığımız yerden devam edeceğiz efendim. Son yarım saatin içerisindeyiz.

0: Evet, Semih Cenk de son dönemde en çok dinlenen, gerçekten çok iyi çıkış yaptı. İnşallah böyle ne derler, tarzını bozmadan devam eder. İyi bir tarz oluşturdu kendisine. Dur şöyle daha.
1: Geçiyor gün.
0: İyi bir sanatçı Semih Cenk. Yaptığı şarkılarda, günümüzde yapılan şarkıların hepsini çok böyle dinlenilebilir bulmuyorum ya. Yani çünkü sözlerine bakıldığında çok normal geliyor. Şimdi mesela hani az önce programın girişinde Sezen Aksu'lardan bahsettik ya mesela. Şimdi söz yazarlığı anlamında falan. Ama artık günümüzde biraz daha müzik ön planda. Öylece. Hani artık günümüzde çıkan şarkılara baktığınızda mesela normal bir yere yazın, okuyun. Ya bugün yolda gidiyordum, yolda giderken işte söyle, birden üşüme geldi falan. Bazı şarkılar öyle gerçekten, hani bakıldığında diyorsun ya bu ne anlatıyor şarkıda, ne demek istiyor? Hani üzülelim mi, sevinelim mi, ne yapalım, bize bir yol göster reis diyorsun yani. Aslında ben seni seviyordum fakat ne oldu, sen bana böyle ne yaptın falan. O gün dediğin cümlelerden sonra kafamda birçok şey gitti, belirdi. Yaktın, yıktın, attın. Yo. Anladın mı? Yani normal. Gerçekten bakın mesela. Yani son dönemde meşhur olan bazı kişilerin yaptığı şarkılar da öyle. İşte gittin, neden gittin? Gözüm arkada kaldı, benim ahımı aldın. Ama bak Serdar Ortaç. Aşk bu kızıl ötesi, yaralı müzesi, hareket edemem. Baksana abi ya, kafiyeye bak bir kere. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler, şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler. Sezen Aksu, değil mi? Kayahan da rahmetli, çok güzel şarkıları vardı. Kayahan çalalım be. Vallahi. Dükkanı Kayahan'la kapatalım. Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın. Gönül sayfam mesela, değil mi? İçimde hatıralar delik deşik. Mektupları okudum seçip seçip. Karanfili topladım senin için. Odam hasret kokuyor. Abi bak sözlere bak ya. Yani güncel dinlenen şarkılara bu arada saygım var. Bir şey gerçekten toplumda karşılık buluyorsa eyvallah. Bak o başarıyı elde etmiş demektir. Yani bir kişi konser yapıyorsa ve o stadyumu dolduruyorsa bu başarıdır. Bak bu ayrı bir şey. Ama sadece hani bir şey çok başarılı diye de eleştirilmeyecek anlamına gelmez. Ben de dinliyorum. Birçoğunu dinliyorum mesela yani günümüzde. Fakat sözleri nasıl derseniz gerçekten az önce dediğim gibi yani. Bugün erken kalktım, işe gittim, kapıyı açtım. O da ne? Anahtarı evde unuttum falan. Neden anahtarı evde unuttum? Çünkü sen kalbime öyle bir sevgi verdin ki bundan dolayı bütün gün seni düşünüyorum. Düşünürken de anahtarı unuttum falan. Ay, çok enteresan. Evet, Emine Hanım hoş geldiniz. İyi akşamlar Fatih. Hoş geldin, iyi yayınlar. Vallahi Emine abla neler kaçırdın bir bilsen. Biraz geç geldiniz. Evet, Ayşe Hanım bir fotoğraf daha atmış. Evet, Çin restoranından ocakbaşı görüntüleri atıyor. Vallahi Ayşe Hanım hiç kurtarmaz biliyor musunuz? Sonuçta o ocak elektrikli bir ocak. Orada mangal kömürü yok. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım'ın attığı fotoğraflara baktığımda Ayşe Hanım bugün aç kaldı. Hollanda'dan Ayşe Hanım, Eindhoven'dan. Ayşe Hanım siz eve gittiğinizde güzel bir menemen yapın, tamam mı? Bandıra bandıra şöyle babalar gibi böyle bandıracaksınız ekmeği. Oh mis, hafiften de biber salçası içine. 10 numara. 10 numara. Şu an Ayşe Hanım durumu kurtarmaya çalışıyor. Restorandaki bütün yemekleri atıyor şu anda. Bu da var. Bu olur mu? Bakın bunu da yiyeceğim birazdan falan. Ay, çok güzel. Evet, o zaman yavaş yavaş dükkanı kapatalım efendim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayşe Hanım demiş nokta atışı yaptın. Ya bugün ne oluyor ya valla? Bugün az önce ocak başından bahsettik. Ne bileyim mangaldan bahsettik. Ali abi mangalda çıktı falan. Valla. O kadar İbrahim Tatlıses dedik, kebap dedik falan. Ali abi 4 kilometrelik mangalın başından arkadaşlarıyla fotoğraf atıyor falan. Bir yandan Ayşe Hanım Çin restoranında aç bir garip bir şekilde orada. Eve gidince menemen gömecek falan. Aynen. Ayşe Hanım belli. Storylik gitmiş oraya bak. Ayşe Hanım çıkar ya. 4-5 story çıkar orada. Ama bazı yerlere de storylik gidilir yani. Gideceksin oradan story atacaksın değil mi? Bazı restoranlar öyledir yani. Doymak için değildir öyle söyleyeyim. Bazı restoranlar doymak için değildir yani. Değil mi? Sonuçta esnaf lokantasına gitmiyorsun abi yani. Neler kaçırdım anlat bakalım demiş Emine Hanım. Oo vallahi var ya anlatırsam komaya gireriz yani. Komaya gireriz. Evet. Eğlenceli yayın için teşekkürler Fatih Bey. Hayırlı akşamlar demiş Zuhal Hanım. Dinleyiciler direkt hayırlı akşamlar yazıyor bana. Hani artık git tamam yeter. Yeter bu kadar karnımızı acıktırdın. Git be adam bırak şu yayını artık yeter. Aynen. Hay Allah ya vallahi. Ha pardon doğru ya yayın 30 saniye geç gidiyor değil mi? Ha tamam. Yani ben şimdi şu an mesela bunu dedim 30 saniye sonra yayına gidiyor. Anladım. Ben de diyorum insanlar niye böyle yazıyor tam ben daha konuşuyorken devam ediyorken konuşmaya. İyi güzel tamam. Eğlenceli yayın için teşekkürler demişler. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Ya tabii bu iş şey meselesi yani karşılıklı. Sizler de yine sonuçta mesajlarınızla yalnız bırakmıyorsunuz. Bakın mesela Ayşe Hanım bir fotoğraf attı. Mesela programın bir saati sağ olsun onun sayesinde oldu yani. Ayşe Hanım siz ne zaman Çin restoranına giderseniz haber verin ben yayına gireyim direkt. Ayşe Hanım Çin restoranı özel yayını olarak falan böyle. Baya malzeme çıktı vallahi. Aynen gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Bana katlandığınız için, tahammül ettiğiniz için. Yüzünüzde ufacık da olsa bir tebessüm belirdiyse ne mutlu bana. Şimdi dur bakayım. Mesajları şöyle gözden kaçırdığımız bir şey olmasın çünkü. Evet şöyle bakalım aynen tamamdır. Çok teşekkürler efendim çok sağ olun iyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum bir sonraki yayında görüşmek ümidiyle diyorum. Fatih ben yayın bitti birbirinden güzel şarkılarla Viyana FM'de sizleri baş başa bırakıyorum. Ama kapanışı neyle yapıyoruz? Tabii ki örnek şahsiyet güzel insan Kayahan'la. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun.

Vara vara dedik ve Robert Hatemo yorumuyla başladık efendim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Viyana FM'de Akif Özcan mikrofonda. Edsan Süpermarketler ve Pingrings katkılarıyla geldik buradayız. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Güzel bir akşam olsun. Haftanın kapanış programına yakışan harika şarkılar eşliğinde sizlerle buluşacağız efendim. İlk şarkımız Vara Vara'ydı. Şimdi Derya Ulu Beterin Beteri ile devam edeceğiz. Ardından Manifest Melabedel, Güliza ile Hadise, Soner Sarıkavada'yı, Simge, Blok 3 ve çok daha fazlası. Kaliteli müziğin adresi Viyana FM'de sizinle olacak. Artı 43 660 130 1979'dan siz de istek ve mesajlarınızla bize katılabileceksiniz efendim. Yoldaysanız iyi yolculuklar, çalışıyorsanız hala kolaylıklar, esnafsanız hayırlı işler, evdeyseniz iyi istirahatler diliyorum. Hepimiz için güzel bir, hayırlı bir cuma akşamı olsun ve şimdiden de hepimize keyifli bir hafta sonu olsun. Pindrinks ve Edsan Süpermarketler katkılarıyla Akif Özcan devam ediyor.

Herkese iyi akşamlar bir kez daha Viyana FM'de Akif Özcan mikrofonda Manifest ve Tralala radyonuzda oldu Mela Bedel Bey. Hadi Allah'la programımız devam edecek efendim. Herkese bir kez daha iyi akşamlar, güzel mesajlar gelmeye başladı. Pelin Hanım iyi akşamlar, buradayız Akif Bey İstanbul'dan sevgiler diyor. Antalya'daki canıma buradan selam gönderiyorum demiş. Selamlar olsun efendim. Antalya'ya da İstanbul'a da iyi ki varsınız. Ve bir şarkı rica ediyorum, çalarsanız sevinirim. Simge Mutlu Bir Son şarkısı demiş. Simge vardı listemizde. Sizin istediğiniz şarkıyla değiştiriyorum. İstanbul'dan Antalya'ya sevgilerimizle sıradaki şarkıyı Simge'den seçtik. Sizin seçtiğiniz şarkıyı aldık daha doğrusu listeye. Birazdan yayınlayacağız ama önce Mela Bedel'e kulak vereceğiz. Selamlar, saygılar, hayırlı yayınlar. Viyana FM dinletiyorum diyor. Hem de tabii dinliyorum diyor. Sevgili Sabri Salih. Sabri Baba maşallah arkadaşlarla beraber çalışıyorlar. Bir yandan mola vermişler. Yüzler gülüyor. Allah hep güldürsün. Güzel şarkılar.

0: bir Amerika.
1: Akif Özcan. Akif Özcan.
2: Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim, hep beraber dinledik. Simge, Mutlu Bir Son, Adil Kulalı remixiyle kulaklarınızda oldu. Akif Özcan'dasınız. Hepinize bir kez daha iyi akşamlar. Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla devam ediyoruz. Güzel mesajlarımız var, onları da hemen değerlendirmeye başlayalım. Şengül Hanım, selamlar. Ben de geldim Akif'e, hoş geldiniz siz de. Saygılar, sevgiler diyor. Çok teşekkür ederim Şengül Hanım. Biz de size güzel bir akşam dileyelim ve sıradaki Soner Sarıkabadayı şarkısını armağan olarak göndermiş olalım. Sağ olun. Murat Erdat'ta hayırlı akşamlar. Saygıdeğer müdürüm, iyi yayınlar. Herkese de saygılar. Hoş geldin. Ben de hoş buldum. Hepinizi seviyorum. Seni ayrı seviyorum demiş. Seni yedi seni. Biz de sana hayırlı akşamlar diliyorum abicim. Sağ ol. Biz de sana hayırlı akşamlar diliyoruz. Hep birlikte. Herkese de selamlarını, saygılarını iletmiş. O yine benim mesajımla, benim kapanış cümlemle de bana efendim sevdiğini ifade etmiş. Eyvallah abicim. Ben de sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Hadi Soner Sarıkabadayı dinleyelim, ardından Gülizay ile devam edeceğiz. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla. Ah sen.

İyi akşamlar sevgili Viyana FM dinleyicileri, Akif Özcanlısınız. Programımız devam ediyor. Sizlerin de o güzel mesaj ve isteklerini bekliyorum. Bu arada tabii milli ara vardı. Süper Lig'de takımlar maçlarına ara vermişlerdi ama milli ara bitti ve Süper Lig'de heyecan başladı. Heyecan başladı ve efendim Süper Lig'de şu anda Galatasaray ve Kasımpaşa mücadelesi oynanıyor. Dakika 31, durum 0-0 sevgili dinleyiciler. Rams Park'ta oynanıyor Galatasaray kendi evinde. Bir diğer İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Yarın da yine maçlar var. Gençler Birliği Ahmet, Samsun Spor, Trabzon Spor mücadeleleri yarın oynanacak. Yine Samsun Spor, Trabzon Spor ve Alanya Spor, Erzurum Spor ve yine yarının kapanışı da Rize Spor'la Fenerbahçe arasında oynanacak. Viyana FM. Viyana FM. Hemen şöyle dönelim. Pazar günü Konya Spor, Başakşehir, Gaziantep, Çorum ve Beşiktaş, Kocaeli Spor maçları oynanacak. Bu 7. haftası Süper Lig'in 7. haftanın kapanış maçı da Eyüp Spor'la Göztepe arasında pazartesi akşamında oynanacak. Değerli dinleyiciler, futbol severlere duyurmuş olayım. Evet, şimdi Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan'ı takip eden dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Oralardan da bana yine mesajlar iletebiliyorsunuz. Ayrıca Instagram'da Viyana FM sayfamızı takip edenler hem radyomuzdan hem Viyana'dan, Avusturya'dan önemli gelişmeleri de takip edebiliyorlar. Ben de yayında zaten ara ara biliyorsunuz önemli haberlerin özetlerini de paylaşıyorum. Avusturya İçişleri Bakanlığı 2026'nın ilk 9 ayında Türkiye'ye 960'tan fazla kişinin sınır dışı edildiğini açıkladı. Geçen yıl bu sayı 1700'ü aşmıştı. İçişleri Bakanı Gerhard Karner 6 Ekim'de Ankara'da Türk mevkidaşı Mustafa Çiftçi ile görüştü. Görüşmede sınır dışı işlemleri, düzensiz göç, insan kaçakçılığı, terör ve organize suçlarla mücadele ele alındı. İki ülke güvenlik birimleri arasındaki bilgi paylaşımını ve geri dönüş süreçlerindeki işbirliğini de güçlendirmeyi hedefliyor denilmiş değerli dinleyiciler. Biz de aktardık, hayırlısı olsun diyelim. Evet, daha fazla haber Instagram'da Viyana FM sayfamızda ve viyanafm.com'da. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. WhatsApp'tan özellikle mesaj ve istekleri bekliyoruz. Sırada Gülizay ile var. Ateşle Barut şarkısıyla kulaklarınızda olacak. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Akif Özcan.

Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Gülden radyonuzda olduğu Deli Mine isimli güzel çalışmasıyla. Şimdi efendim Aydın Kurtoğlu ve Sonundayız yolunla programımız devam edecek. Akif Özcanlısınız. Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla buradayız. Çiğdem Hanım selamlar, iyi yayınlar diliyorum demişti. Hadiseden ara beni istemiş. Vardır istemizde. Birazdan sizin için göndereceğim.

0: First Can.
1: Gerçekten efsane bir şarkı. Son dönemde hepimizin diline dolanan şarkılardan bir tanesiydi sevgili dinleyiciler. Daha neler var neler, listemiz bayağı dolu. Çok da güzel şarkılar hazırladım. Hem sizlerin istekleri hem benim seçimlerimle programımız devam ediyor. Artı 43 660 130 1979'dan bekleniyorsunuz. Sevgili Kemal bizlerle beraber iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Canımın içi Simgem'le beraber sizleri dinliyoruz diyor. Kemal ve Simge çiftine buradan selamlar. Bir şarkı da biz istiyoruz. Tam taşlı gidişat çalarsanız seviniriz diyor. Ne demek, aldım listeye birazdan gelecek. Edson Süpermarketler 32 şubesiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Siz de kaliteli ürünler, zengin çeşit, uygun fiyat için en yakın Edson şubesine uğrayın efendim. Türk markalarını da bulabiliyorsunuz. Her hafta güzel indirimler, fırsatlar da sizi bekliyor. En yakın Edson'a davetlisiniz. Gitmişken tabii ki pindrinkslerinizi de almayı unutmayın. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks, Edson market raflarında tüm seçkin marketlerde sizi bekliyor. Edson.at ve Pindrinks.at web sitelerinden ve Instagram sayfalarından da geniş bilgilere ulaşabilirsiniz. Mabel Matiz'le devam ediyor Viyana FM'de Akif Özcan. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler.

Gidişat ve tan taşçı kulaklarınızda olduğu bu nefis şarkısıyla şimdi Rain Man ve İnsafsız'la programımız devam edecek. Hepinize iyi akşamlar dileklerimi iletiyorum. Sevgili Fatih, Graz'dan iyi akşamlar, iyi yayınlar. Buradayız diyor. Bir şarkı da ben istiyorum. Tekir'den Rak Tak Tak çalarsanız sevinirim diyor. Az sonra tak tak geliyor Tekir. Bu arada Süper Lig'de Galatasaray Kasımpaşa mücadelesiyle hafta başladı. Süper Lig'in 7. haftası. Abdülkerim Bardakçı'nın attığı golle Galatasaray 1-0 önde devreyi kapattı.

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Viyana FM'desiniz. Akif Özcan devam ediyor. En güzel çalışmalarla sizlerle birlikteyiz. Siz de isteyin, anında dinleyin. Viyana FM'de. +43 660 130 1979 sizleri de bekliyoruz sevgili dinleyicilerim. Ne var diye sorma. Son olarak Derya Uluğ'dan Kumar şarkısını dinlemiştik sevgili dinleyiciler. Şimdi sırada yine güzel çalışmalarımız var. Onlarla devam edeceğiz programa. Güzel mesajlarınız var. Hande Hanım iyi akşamlar, buradayız diyor. Çok teşekkür ederim, sağ olun, var olun. İyi ki varsınız Akif Bey diyor. Çok çok sağ olun efendim. İyi ki sizler de varsınız. Sizler olunca zaten programımız çok daha renkli oluyor, güzel oluyor. Sizlerin ilgisiyle, sevgisiyle, desteğiyle daha anlamlı hal alıyor programlarımız, yayınlarımız. Çence İlik'ten sonsuza kadar rica ediyorum Akif Bey. Tüm Viyana FM dinleyicilerine armağan olsun demişler. Hemen seçtim, gönderiyorum. Sizler de bize ulaşabilirsiniz. +43 660 130 1979 sevgili dinleyiciler. Akif Özcan devam ediyor Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla. Viyana FM.

0: İyi akşamlar Viyana FM'in kıymetli dinleyicileri. Akif Özcan devam ediyor. Linz'de lejyoner salgınında can kaybı 4'e yükseldi haberi var sevgili dinleyiciler. Yukarı Avusturya eyaletinin Linz kenti ve çevresinde yaz aylarında görülen lejyoner hastalığı salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Ağustos başında hastalanan ve uzun süre yoğun bakımda tedavi gören bir hasta bu hafta maalesef yaşamını yitirdi. Salgınla bağlantılı toplam 36 vaka kaydedildi. Kaynağın belirlenmesi için yapılan incelemelerde bir soğutma kulesindeki bakteri örneğiyle bir hastadan alınan örneğin genetik olarak eşleştiği tespit edildi. Savcılık, taksirle ölüme neden olma şüphesiyle kimliği henüz belirlenemeyen sorumlular hakkında soruşturma başlattı. Yetkililer Eylül başından bu yana yeni vaka görülmediğini ve salgının sona erdiğini açıkladı. Ancak salgının kaynağına ilişkin incelemelerse sürüyor denilmiş değerli dinleyiciler. Gerçekten üzücü. Dikkat etmekte fayda var. Umarız bu... Yani hastalıktan doğan sorunlar neyse bunlar giderilir ve insanlar yaşamlarını yitirmezler diyelim. Evet, bir yandan da Süper Lig'de Galatasaray'ın Kasımpaşa mücadelesi devam ediyor sevgili dinleyiciler. Galatasaray 10 kişi oynuyor. 65'te Lucas Torreira kırmızı kartla çıkmış. Ben maçı takip edemedim ancak skor olarak ve istatistik olarak kontrol ediyorum. Ve Kasımpaşa'da 68'de golü bulmuş. Yani Torreira'nın kırmızı kartından sonra ve durum 1-1'e gelmiş değerli dinleyiciler. Değişik bir maç. Daha sonra mutlaka özetini izleyeceğim. Yani normalde Galatasaray maçlarını kaçırmamaya çalışırım ama bu akşam izleyemedim. Biraz yayınımızla da ilgilenmek durumundaydım. Ama ara ara skor bilgilerini hem size aktardım hem de kendim de o sıra bir kontrol ettim. Evet, 1-1 devam ediyor mücadele. Sevgili dinleyiciler, Galatasaray 10 kişi, dakikalar 75'i gösteriyor. Emin Erdatlı da bizimle beraber. İyi akşamlar Akif Bey, iyi yayınlar, güzel bir akşamınız olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sevgiler, selamlar Emin Erdatlı'ya, Murat Erdatlı'ya, tüm ailelerine, sevdiklerine selam ve sevgilerimizi göndermiş olalım. Kerem Bey, iyi akşamlar, ben de buradayım Akif Beyciğim, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Irmak Arıcı'dan Sevda Yükü çalarsanız sevinirim diyor. Çok teşekkürler. Aldığım listeye gelecek ama önce Seda Erciyes, Acıya Teslim Olmaktan geliyor. Ardından Irmak Arıcı, sonra Elif Buse Doğan ve daha neler neler. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan Viyana FM'de devam ediyor. Pindrinks.at, Edsan.at Instagram'a ve web sitelerine göz atmayı unutmayın.
1: Akif Özcan. Akif Özcan.

0: Latif Özcan.
1: Bozuyorum yeminimi. Elif Buse Doğan kulaklarınızda oldu. Yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz sevgili dinleyiciler. Güzel mesajlar var. Metehan Bey selamlar, Viyana'dan bizleri dinliyor. O da Özge Fışkın'dan Yeni Baştan şarkısını rica etmiş. Hemen aldık listeye ve dinletiyoruz. Az sonra burada olacağız. Son mesajları toparlayıp bu akşamı ve bu haftayı kapatacağız.

0: Akif Özcan.
1: Ve geldik vedaya. Hepinize dinlediğiniz ve katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum efendim. Birazdan haberler ardından Melih yayında olacak. Etsan Süpermarketlere ve Pindirings'e katkıları için çok çok teşekkürler. Programı noktalıyoruz. Haftayı da noktalıyoruz. Pazartesi inşallah yeniden görüşebilmeyi ümit ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Bu arada Galatasaray Kasımpaşa mücadelesi son baktığımızda 1-1 berabere gidiyordu. Galatasaray 90. ve 90+6. Dakikada bulduğu gollerle mücadeleyi 3-1 galip şekilde tamamladı. Lucas Torreira 65'te kırmızı kart görüp takımı 10 kişi bırakmıştı ama Galatasaray birbirinin ardından bir de 10 kişi kalmasına rağmen Kasımpaşa'yı 3-1'le geçmeyi başardı. Değerli dinleyiciler, tebrik ediyoruz. Haftanın diğer maçlarında da tüm takımlara başarılar diliyoruz. Evet, bitiriyoruz. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Viyana FM'den ayrılmayın.
0: Akif Özcan. Viyana FM. Viyana FM. Tanımasam da düştüm. Viyana FM. Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Avusturya'dan 960 kişi sınır dışı edildi. Avusturya İçişleri Bakanlığı heyeti Ankara'da güvenlik ve göç konularında karşılıklı görüşmeler yaptı. Avusturya'dan Türkiye'ye şimdiye kadar 960'tan fazla kişinin sınır dışı edildiğini belirtti. İki ülkenin geri dönüşler, düzensiz göç ve organize suçla mücadele işbirliğini artırılacağı açıklandı. AB dışı paketlerden işlem ücreti alınacak. Avusturya'da Ekim 2026'dan itibaren uygulanmaya başlanan paket vergisinin ardından Avrupa Birliği dışından gelen paketler için 1 Kasım'dan itibaren gönderi başına 2 euro işlem ücreti alınacak. Düzenleme Shein, Temu ve AliExpress gibi platformlardan yapılan alışverişleri de kapsayacak. Kanser teşhisinde umut veren gelişme. Avusturya'da geliştirilen yeni bir kan testinin tek örnekle 13 farklı kanser türünü erken evrede tespit edebildiğini bildirdi. Başarı oranının %90'a aştığı belirtiliyor. Ancak uzmanlar kesin teşhis koymadığını ve pozitif sonuçların ek tetkiklerle değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. İş reddine yardım kesintisi gündemde. Avusturya'da çalışabilecek durumda olduğu halde sunulan işleri reddedenlerin sosyal yardımlarının azaltılması gündemde. Yukarı Avusturya'da ilk red için %30, ikinci red için %50'ye kadar kesinti uygulanıyor. Hükümet benzer yaptırımların ülke geneline yayılması için reform hazırlıyor. Lejyoner salgınında 4 can kaybı. Yukarı Avusturya eyaletinin Linz şehrinde lejyoner hastalığı nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. 30'dan fazla kişi tedavi altına alındı. Bir sanayi tesisinin soğutma kulesinde hastalarda görülen bakterilerle aynı tür tespit edildi. Salgının kaynağına ilişkin adli soruşturma başlatıldı. Enerji bonusları bitince fatura artabilir. Avusturya'da indirimli elektrik ve doğalgaz tarifelerine geçen tüketicilere uyarı geldi. Yeni müşteri bonuslarının sona ermesiyle birlikte yıllık faturaların 1000 euroya kadar artabileceği belirtiliyor. SPÖ'de geçici yönetim. Avusturya Sosyal Demokrat Partisi SPÖ'de yaşanan yönetim krizinin ardından geçici başkanlığa getirilen iki isim, gelecek yılın ilk çeyreğinde yapılması planlanan kongreye kadar partiyi yönetecek. Çıraklık'ta bölgesel dengesizlik yaşanıyor. Avusturya'da çırak sayısı 95 bine geriledi. Viyana'da 5000'den fazla genç çıraklık yeri ararken Batı eyaletlerinde işletmeler çırak bulmakta zorlanıyor. Devletin alternatif eğitim merkezlerinde ise bir çırağın yıllık maliyeti 23 bin euroyu aşıyor. Müslüman yaşlılar için çağrı. Viyana Eyalet Milletvekili Aslan Boza Temur, bakım evlerindeki Müslüman yaşlıların dini ve kültürel ihtiyaçlarının gözetilmesini istedi. Boza Temur, ibadet imkanı, dini bayramlar ve beslenme kurallarına dikkat çekti. Yaşlıların dini kimliklerinden vazgeçmek zorunda bırakılmaması gerektiğini söyledi. Tirol'de sahte patron tuzağı. Tirol'de şirket yöneticisi gibi davranan dolandırıcılar bir firmadan 4 günde 100 bin eurodan fazla para aldı. Türkiye'deki bir hesaba yeni bir ödeme istenmesi üzerine muhasebe çalışanı şüphelendi. Çalışan işlemi durdurarak polise haber verdi. Viyana'da sosyal yardım kesintilerine tepki. Viyana'da sosyal yardım kesintilerinin yaklaşık 33 bini çocuk olmak üzere 90 binden fazla kişinin etkilendiği açıklandı. Yeşiller, 4 kişilik bir ailenin yıllık gelir kaybının 3.300 euroya ulaşabildiğini belirtiyor. Belediye ise kesintilerin bütçe dengesi için gerekli olduğunu savunuyor. Viyana'da e-scooterlara gece denetimi. Viyana'da bisiklet ve elektrikli scooter sürücülerine yönelik gece kontrollerinde yüzlerce kişiye ceza kesildi. Bazı scooterların yasa dışı değişikliklerle saatte 60 km hıza ulaştığı belirlendi. MR randevularında bekleme süresi azaldı. Avusturya'da MR için ortalama bekleme süresi geçen yıla göre 8 gün azalarak 20 güne düştü. Viyana ve çevresinde yaklaşık 10 günde randevu bulunabilirken bazı kırsal bölgelerde süre 1 ayı aşıyor. Özel kliniklerde ise yaklaşık 350 euro karşılığında ortalama 5 günde tetkik yapılabiliyor. Doktora yarım milyon euroluk şantaj. Viyana'da ABD'li bir doktor özel mesaj ve fotoğraflarını ailesine ve basına göndermekle tehdit eden bir kadına 5 yılda 5500 eurodan fazla ödeme yaptı. Şantaj suçundan hüküm giyen kadına 2 yıl ertelenmiş hapis cezası verildi. Özel günleri paylaşmaya hapis cezası. Viyana'da 15 yaşındaki bir öğrencinin özel görüntülerini izinsiz paylaşan genç 4 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca 500 euro manevi tazminata hükmetti. Olay, mahrem görüntülerin izinsiz paylaşılmasının ciddi hukuki sonuçlarını yeniden gündeme getirdi. Askerlik süresi için 9 ay planı. Avusturya'da zorunlu askerlik süresinin 6 aydan 9 aya çıkarılması planlanıyor. Reform kapsamında askerlik ücretinin 1000 euroya yükseltilmesi ve izin haklarının genişletilmesi öngörülüyor. Sivil hizmet süresinin ise 9 ay olarak kalması bekleniyor. Düzenleme için hedef 2027 yılının başı. Ottering'de çocuğa saldırı. Viyana'nın Ottering bölgesinde 13 yaşındaki bir çocuğun yeleğini zorla almak isteyen iki genç tarafından darbe edilip ölümle tehdit edildiği bildirildi. Polis 14 ve 16 yaşındaki iki şüpheliyi yakaladı. Suçlamaları reddeden şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Viyana'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün parçalı bulutlu bir hava olacak. Sıcaklığın gündüz 18 dereceye kadar düşmesi, gece ise 8 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Müziğin zirvesi, kalitenin adresi.
3: Viyana FM. Gurbette sıla esintisi. Viyana FM.

0: Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özel hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Halle Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.13 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşamda birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim bir de şunu hatırlatalım, bu akşam programın ilk bir saati slow, ikinci saati arabesk fantezi müziğin en iyileriyle, bilinmeyenleriyle geçecek. O yüzden ayrı bir heyecanlıyım. Pazartesi günü de program yapamadığım için içimde arabeske dair kocaman bir özlem var. Dolayısıyla sözü çok uzatmak istemiyorum. Kocaman alkışlar sizler için geliyor ve bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

0: Bioneva.
1: Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Bu güzel eserle birlikte programın startını verdik ve gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ettik. Umarım keyifle dinlediler. Her birine saygı, sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Galatasaray'ı da tebrik edelim. Evet, hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Arabesk müziğin zaman zaman toplumda garipsenmesinin nedeni müziğin kendisi mi, yoksa dinleyenleri hakkındaki ön yargılar mı, neden diye sorduk. Arabesk müziğin toplumda zaman zaman garipsenmesinin sebebi müziğin kendisi mi, yoksa dinleyenleri hakkındaki ön yargılar mı, neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Ben bu akşam bu soruya beni dinleyen herkesten bir cevap bekliyorum. Çünkü arabesk müzikle alakalı şöyle bir gerçek var. Hani her ne kadar sebebi nedir bilmediğim bir şekilde, özellikle toplum içindeyken arabesk müzik dinlediğimizi söylemekten kaçınsak da, en azından hayatımızın belli bir döneminde hepimiz bu şarkıları bir şekilde dinledik. Hatta bir dönem 80'lerde müzik sektörü arabesk fantezi müziğe gebeydi denilebilir. Bugünün rapi neyse, o günün arabeski tam olarak oydu. Dolayısıyla bu sorunun herkeste bir cevabı olduğunu düşünen taraftayım. Mesajlara, cevaplara geçmeden önce güzel bir eserle daha devam edelim. Doçent ve Gökhan Namlı bizlerle birlikte olacak. Duruyor mu yerinde diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Hemen şöyle gelen mesajlara dönmek istiyorum. Çok güzel bir çalışmaydı bu arada. Bu güzel çalışmayı ben de sizlerle birlikte ilk kez dinlemiş oldum. Umarım sizler de aynı düşünce ve aynı keyifle dinlediniz. Sevgili Songül Hanım bizlere ulaştı. Selamlarımızı göndermiş olalım. O da sağ olsun fırsat buldukça bizleri dinleyen ve bunu belli eden isimlerden bir tanesi. Selam, ben geldim. Hoş geldin Melih. Güzel bir gece diliyorum. Saygılar, sevgiler demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bütün güzel çalışmaları sizlere de armağan etmiş olalım. Erdatlı ailesi şu anda. Sevgili Emine ablam ve Murat abimiz bizlere kulak veriyor. Selam kardeşim, hayırlı akşamları, yayınlar. Herkese selamlar, saygılar diyor sevgili Murat abi ve Emine ablam. İyi akşamlar, hoş geldin, iyi yayınlar. Güzel bir gecen olsun demiş. Eyvallah, teşekkür ederim ablam. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Bütün güzel çalışmaları sizlere de armağan etmiş olalım. Dilerseniz Melih Serit Instagram hesabından direkt olarak bana da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz ama WhatsApp üzerinden gelen mesajlarımız her zaman 1-0 öndedir, bilginiz olsun. Önce orayı bitiriyorum. Sonrasında sosyal medyadan gelen mesajlarla devam ediyoruz. Bu arada bence bu durumun birden fazla sebebi var. Maalesef Müslüm Baba gibi isimlerin konserlerinde yaşanan negatif durumların da toplumun bu müzik türünü böylesi dışlamasındaki katkı payı çok büyük. Tarihin her döneminde aslında böyle yasaklar var. Her müzik için bir şekilde böyle yasaklar var ama zannedersem hiçbiri arabesk müzik kadar geniş bir zamana yayılmadı ve arabesk müzik kadar büyük yankı uyandırmadı. Bu durumun sizce sebebi ne olabilir? Bu akşam bunu öğrenmek istiyorum. Bunu biraz yorumlayalım istiyorum. Bir taraftan da dünkü konu biraz fazla ciddiydi sanki. Onun da etkisinden bir kurtulalım istiyorum. Çünkü birkaç programdır şöyle kafayı cidden yoran sorular seçtiğimi fark ettim. Bugün de arabesk var. İçimizde arabeske dair özlem de var. O zaman soru neden böyle olmasın? Ebru Yaşar, isteme diyelim, ardından günün gecenin ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Alanının en güçlü seslerinden, kadın seslerinden bir tanesi Ebru Yaşar bizlerle birlikteydi. İsteme dedik. Uzun zamandır dinlemediğim, dinletmediğim çalışmalardan bir tanesiydi. Dinleyen tüm dostlarımıza armağanımız olsun. Ben biliyorum ki, hatta zaman zaman haberini de alıyorum. Sessiz sedasız dinleyen birçok isim var. Hatta o kadar dikkatli dinliyorlar ki birçoğu en ufak ayrıntıya bile hakim. Ve ben zaman zaman bu duruma hayret ediyorum. Onlara da selamlarımızı göndermiş olalım. Efendim, güzel bir çalışma gelecek ama öncesinde güzel bir şiir seslendirelim. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek

çoktan bitti. Zaman gecenin bir vakti. Ve ben yalnızım. Adım gibi biliyorum. Kimse sevemez senin gibi. Kimse unutturamaz özlemini. Yoksun ya, delirdim sanki. Canım yanıyor, kalbim ağrıyor. Sessiz sedasız bittim. Tükendim sevgili. Gel de tut ellerimi. Sar yaralarımı. Yeniden sev beni. Hiç gitmemiş gibi. Bir gönül sayfası daha. Böyle temiz, sebepsiz kapanmasın sevgili. Unutmadım, unutamam senli günleri. Haklıymış söyleyen, gelen, hep aratırmış gidenleri. Gelen, hep aratırmış gidenleri.

Çok güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Ferhat Üngür kulaklarımızdaydı. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Kimse böyle sevemez dedik. Bu güzel çalışmayı sevgili Romantik Aydut'a ve beraberinde bizleri dinleyen tüm dostlara armağan etmiş olmak istiyorum. Çünkü biliyorum ki kendisi bu tarz şarkıları severek dinler. Selamlarımızı da göndermiş olalım. Sevgili Emine ablam, sorunun cevabı insanların ön yargıları maalesef demiş. Evet, bu da etkenlerden bir tanesi. Maalesef dinleyen insan, arabesk dinleyen insan toplumda bir dışlanabiliyor. Sanki İşte arabesk dinleyen insan kendine zarar vermeye en meyilli insanmış gibi gözüküyor. Bu gözle bakılıyor. Aslında ön yargının ne kadar kötü bir şey olduğunun örneğidir bu. Örneklerinden bir tanesidir bu. Ve aynı zamanda bilmiyorum farkında mısınız? İnsanı, toplumu kendi kendine söylediği yalanlardan bir tanesiyle daha yüzleştirir bu gerçek. Hep ne deriz? Müzik evrenseldir. Dili, dini, ırkı olmaz. Ben bunu söylerken inanarak söylüyorum. Böyle olmak durumunda çünkü. Ama toplum gözüyle bakıldığında bu durum gerçekten böyle mi? Bence değil. Çünkü bizim daha kendi içimizde bir yerde barındıramadığımız, kabullenemediğimiz müzik türleri var. Bir toplumla özdeşleşmiş herhangi bir müziği farklı bir toplumdan dinleyen olunca onu bir yargılıyoruz, yadırgıyoruz. Arabesk müzik bunların başında geliyor belki. Hani dinleyen yargılanıyor tamam ama konu sadece arabesk müzik değil. Antalya'da biri bir Kürtçe müzik dinlediğinde de aynı tepkiyi görebiliyor. Ya ne anlıyorsun da dinliyorsun falan diye. Oysa ki sadece söz değil, o an bir ritim bile insanı kendine hayran bırakmış olabilir. Müzik biraz da bununla alakalıdır bence. Efendime söyleyeyim, bugün geldiğimiz noktada rap müzik çok revaçta. Görünmeyen kısımda 7'den 70'e herkes bir şekilde dinliyor. Dinliyor ki bu kadar gündeme geldi ama toplum içinde herhangi biri çıkıp ben rap müzik dinliyorum dese bazı isimleri konunun dışına bırakırsak onu bile bir yargılıyoruz kült isimler dışında dinlenenleri. Ama bu isimleri sadece 10 bin, 20 bin, 100 bin kişi dinlemiyor. Bu isimleri milyonlar dinliyor. O milyonlar sensin, benim, bir diğeri. Ama ön yargılar sebebiyle maalesef bunu bile inkar etmek durumunda kalıyoruz zaman zaman. Çünkü en azından benim gözlemlediğim kadarıyla insana acıma duygusu kalmadı. Kırılır mı, incinir mi, alıngan mıdır vesaire düşünmeden konuşabiliyor. Buna da
düşünce özgürlüğü diyoruz. Evet, böyle bir kavram var. Güzel de bir kavram. Özgürlük de önemli, ona da sözümüz yok ama düşünce özgürlüğü de ağzına geleni bir anda söyleyebilmek değil. Yani bunlar anlam derinliği olarak bakıldığında ahır kavramlar. Araştırılması gereken, incelenmesi gereken kavramlar. Peki bunu ne kadar yapıyoruz? İşte orası muamma. Hatice Kaya ve o gün Can bizlerle birlikte olacak. Vay vay diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Efendim, yavaş yavaş bu saatimizin sonuna doğru geliyoruz ve sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Selam, hoş geldin gönüldaşım. Keyifli, huzurlu, mutlu, nazarsız su gibi yayınlar dilerim. Soruna cevabım, bence sorun müzikten çok dinleyenlere karşı var olan toplumsal ön yargıdır. Arabesk insanların acılarını ve duygularını yansıtır sevgilerimle, demiş. Buradaki şu cümle çok önemli. Acılarını ve duygularını. Yani arabesk sadece hüznü yansıtmıyor. Arabesk neşeyi de yansıtıyor. Az önceki o ritim örneğini bu yüzden verdim. Yani özellikle 80'li yıllarda var olan arabesk çalışmaların büyük bir çoğunluğunda sözler dert anlatsa da insanı gerçekten kendini vererek dinleyen, insanı alıp götüren muhteşem ritimleri var. Ki o dönem sadece şarkıları söyleyen isimler değil, o ritimleri bizlerle buluşturan orkestralar da o isimler kadar gündemdeydi. Bunun sebebi de verilen emek. Dolayısıyla o müziklerde sadece duygu değil, sadece hüzün değil, tek başına neşe hiç değil. Ama bence bugünkünden çok çok daha fazla emek vardı. İşte bu yüzden arabesk müziğin toplumdaki yeri bence her zaman var olmalı. O emeğin hatırına diye düşünen taraftayım. Çok güzel bir cevaptı. Çok teşekkür ediyorum. Nesil bizlerle birlikte olacak. Bir gönül sayfası diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

bir gönül sayfası daha kapandı dedik ve sıra geldi bu saatimizin son çalışmasına. Aysun Taşçeşme bizlerle birlikte olacak. Sevdim diyelim ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talyaştrasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz. Aşka meçhul.
2: Bazı aşklar yaşanır, bazıları ise sadece şiirlerde kalır. Bazı sözler söylenemez, bazı şarkılar unutulamaz. Kimi zaman bir şiir, kimi zaman bir şarkı anlatır içimizden geçeni. Aşkın, özlemin ve gecenin sesi, Aşk-ı Meçhul. Şarkılarla, şiirlerle, kalpten kalbe, Aşk-ı Meçhul başlıyor.

0: Yon FM.
1: Evet, saatlerimiz 22.10 oldu. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz ve birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Benim en sevdiğim saate geldik. Biliyorum ki birçoğunuz için de durum aynı. Ama malum sebeplerden bunu tam anlamıyla dile getiremiyoruz. Ama ben inanıyorum, bir gün her şey tersine dönecek ve herkes o ne der, bu ne der, aman dinlediğim duyulursa ne olur diye düşünmeden yine geçmişte olduğu gibi arabesk dinlemeye devam edecek. Sorumuzu bir kez daha hatırlatmış olalım. Arabesk müziğin toplumda zaman zaman garipsenmesinin nedeni müziğin kendisi mi, yoksa dinleyicileri hakkındaki ön yargılar mı, neden? Arabesk müziğin toplumda zaman zaman garipsenmesinin nedeni müziğin kendisi mi, yoksa dinleyicileri hakkındaki ön yargılar mı, neden diye sorduk. Efendim, bu saatimizde bizler değil, şarkılar daha çok konuşuyor, onlar daha çok konuşuluyor, biliyorsunuz. Dolayısıyla hemen güzel bir çalışmayla daha devam etmek istiyorum. Hatta iki güzel eser gönderelim. Önce Orhan Özalp gelsin, ne güzelsin diyelim. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela için gelsin. Ardından Halil Altın Ses bizlerle birlikte olacak. Benim dünyam böyle diyelim. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: Biz bu işe çekirdekten yetiştik. En iyi arabeski biz çalarız.
1: Viyana efendim. Viyana efendim.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin. Gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sevgili meslektaşım, dedem şu anda bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Dedem deyince artık anladığınızı düşünüyorum. Çünkü programda bir tek ona böyle hitap ediyorum. Bir isteği var, onu birazdan yerine getireceğim. Şu ritimli arabeskleri atlatalım. Bir iki şarkı sonrasında istemiş olduğu eser de bizlerle birlikte olacak. Onun da bilgisini verelim. Sevgili Zuhal ablamız bizlere kulak veriyor. Hayırlı geceler Melih, hoş geldin. Her şey gönlünce olsun, seviliyorsun demiş. Eyvallah ablam, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin ama Rafet Erroman için geç kaldın. Yani bu saat itibariyle daha çok dinleyenin özellikle toplu halde dinleyenin, kız hepimiz arabesk dinliyoruz da bu çocuk başka bir seviye anam, nereden buluyor böyle şarkıları bu yaşta hem de dediği o saat dilimindeyim. Bu arada hani bu da şey değil ha, hani lafı güzel olsun diye söylemiyorum. Bunu gerçekten gündelik hayatımda duyuyorum. Hani radyoda kimse öyle bir şey yazmadı. Yazdıysa da ben hatırlamıyorum ama gündelik hayatımda en çok duyduğum sözlerden bir tanesi. Annem dahil birçok isimden. Efendim, İbrahim Turgut bizlerle birlikte olacak. Haydi gel diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Tempoyu düşürmeden bir ritimli arabesk daha dinletelim istiyorum. Tam tempoyu düşürecekken sevgili Zuhal ablamızdan bir istek geldi. İbrahim Tatlıses varsa onu da kabul ederim dedi. Hemen aldım listeye en sevdiğim ve uzun zamandır dinlemediğim, dinletmediğim çalışmalardan bir tanesi bizlerle birlikte olacak. Aklıma gelmeyen başıma geldi diyelim. İmparator İbrahim Tatlıses gelsin ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

İmparator tatlı ses bizlerle birlikteydi. Aklıma gelmeyen başıma geldi dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevda da öyle planlanan bir şey değil zaten. Ansızın düşüyor insanın gönlüne. Onu duyguların en güzeli yapan da bence bu. Diğer bütün duyguların değilse de birçok duygunun artısını eksisini hesap edebiliyorsun. Hani şunu şöyle yaparsam böyle olur, böyle yaparsam şöyle olur diye bir ince hesaplar yapabiliyorsun ama aşk için öyle bir şey söz konusu değil. İnsanın başına bir anda geliyor, iyi ki de öyle oluyor. Hemen şöyle devam etmek istiyorum. Tempoyu yavaş yavaş düşürüyoruz. Az sonra babalar geçidine geçiş yapacağız. Ama öncesinde Sevcan ikinci bizlerle birlikte olsun. Bana sen yasak diyelim ardından. Sevgili Semih'in dedemin isteğini yerine getirelim iki güzel eser ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Yavuz Taner bizlerle birlikteydi. Yanmış bir yürek var dedik, umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ve sırada yine güzel bir çalışma var. Bu akşam istekleri de aldım. Listemdeki şarkıları da temizlemedim. Normalde istek aldığımda listemdeki sıradaki şarkıyı hemen yedeğe alıyordum ama arabesk özledim. Bu akşam öyle bir şey yapmadım. Bu akşam program birazcık uzayacak ama çok da uzasın istemiyorum. Dolayısıyla hemen sevgili Bülent abimizin mesajına ve isteğine dönmek istiyorum. Bu da okuyacağım son mesajımız olsun. Geri kalan dakikaları müzikle ve günün son şiiriyle dolduralım. Demiş ki, Melih'im senin ve tüm dinleyen kardeşlerimin hayırlı geceleri olsun, keyifli yayınlar dilerim. Burdur'dan sevgi, saygı ve selamlarımı sunarım. Güzel bir gece, arabeskin dibine vuruyorsun maşallah. Beni efkarlandırdın, pazartesi ve cuma günkü yayınlarını iple çekiyorum. Vallahi benim için de öyle. Ayrı bir yeri var arabeskin. Toplumda var mıdır, hala var mıdır bilmem de ben de zannedersem daha uzun bir süre durum böyle olacak. Kardeşim Yeliz'den Bir Çare Allah'ım adlı çalışmayı rica ediyorum. Başta şahsına, gurbette sıla özlemi çeken vatandaşlarımıza armağan ediyorum. Sizleri Rabbime emanet ediyorum demiş. Hem samimi hem resmi sıcacık bir mesajla bu geceyi noktalamış olalım. Yeliz bizlerle birlikte olacak. Bir Çare Allah'ım diyelim ve ardından Babalar Geçidi'ne Müslüm Baba ile girişimizi yapalım. Haydi bakalım.

0: Babalar söylesin, babalar söylesin, damarcılar dinlesin. Damarcılar... Viyana Erdem.
1: Müslüm Baba.

0: Bionewa. Bionewa.
1: Evet, yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Son birkaç çalışmamız. Sırada bir Ferdi Tayfur var. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela için gelecek. Biliyorum ki Ferdi Tayfur'u çok seviyor ama öncesinde güzel bir şiir seslendirmek istiyorum. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Bakalım ortaya neler çıkacak.

yağmurlu bir günde tatmak gerekmiş aşkı. Sana sırılsıklam aşığım diyebilmek için ben bu gerçeği bilemedim sevdiğim. Lakin sevdim işte. Beni aşkınla deli eyledin. Bilsen de bilmesen de gönül nikahımız çoktan kıyıldı bizim. Artık ellerinden ayrılmaz ellerim. Sen geldin ya gönlüme, gözyaşlarım tükendi. Sen geldin ya gönlüme, ben geçmişe gücendim. Sen geldin ya gönlüme, ben ne denir bilemedim. Bundan sebep belki de seni çok çok seviyorum diyemedim. Varlığına şükretmekten ötesine ne yapsam ne etsem varmadı dilim. Süslü sözler bilmem. Ben sevdanın böylesini bilirim. Ben sevdanın böylesini bilirim.

0: Bien FM.
1: Evet, Ferdi Baba ve Orhan Gencebay bizlerle birlikteydi. Bu güzel çalışmayı da sevgili Gürcan abimize armağan etmiş olalım gıyabında. Selamlarımızı da gönderelim. Ve sırada yine rezerve çalışmalarımızdan bir tanesi var. Tekirdağ için gelecek yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu, yemin ettim diyelim, ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

0: Benet.
1: Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Bu güzel eserle birlikte bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu haftalık, bu akşamlık bizden bu kadar. Pazartesi günü aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Sevgili Zuhal ablamız az önceki şiir için. Fon müziği ve şiir çok güzeldi. Yüreğine sağlık demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sevgili Nedim Bey de bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Abi, müziğin hayatımızda her yerde şöyle bir sıkış tepiş de olsa bir yeri var ya. Vallahi dans edip zayıflayanlar var. Bu da onlara gelmiş olsun. Şöyle bir mezdekeyle kıpır kıpır gidelim. Ortamın kasvetini bir söküp atalım.
0: Benet.

0: Lulu lakum wa antum.
1: Bionerva. Bilirsin beni işte. Anlatamam kendimi. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşktan değil mi? Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi? Dert etme sevdiğim. Canın sağ olsun.
2: Aşkı meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla Melih ile Aşkı Meçhul sona erdi. Aşkı Meçhul.
1: Damar üstüne. Aşkı Meçhul.

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani. Ben beni öldürmeden, yokluğunda öldüm. Ben beni.

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim?

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.